cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a, Allah ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Sadece bir dilek, Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek, bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin 3. kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah-u Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Kadın. El-Fatiha ve as-salavat ala mesala ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir konulu konuşmamızın ikinci bölümüne ulaştık. Şimdi İkinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka cennete gireceğini, Allah-u Teala'nın nasıl bir açıklamaya kavuşturduğunu beraberce görmüştük. Bu dizayn içerisinde kişi Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka onu Allah'a ulaştıracağı kesinleşmişti. Ve Allah'a ulaştırması halinde ne olacağına bakmıştık, ne görmüştük? Şunu görmüştük ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi misakini yerine getiren birisidir. Ve Ali İmran Suresinin 76 ve 77 ayetlerinde Allah'ın söylediklerine beraberce bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki onlar ki yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getirmezler, onların dünyada bir nasibi yoktur. Ve 77. ayet-i kerime, ama kim Allah'a verdiği yeminini, misakini yerine getirirse Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Yani onlar takva sahibidirler. Allah Teala mutlaka takva sahiplerini sever. Burada cennete gideceğini söylememiş ama takva sahiplerinin Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzzefetül cenneti lil muttakin gayri vaid haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. İşte vaad olunduğunuz cennet budur denildi diyor. Vaad olunan şey Allah'ın cenneti. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Gene Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete gireceği kesin. Öyleyse misakini yerine getiren kişi, ruhunu Allah'laştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi de amin olanların mutlaka ruhlarını Allah'laştıracağını ifade ediyor. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesi de aynı şeyi ifade ediyor. Öyleyse amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine mutlak olarak gireceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil.
daha ötesi de var. Gelin sizinle beraber bu 28 basamağı muhtevasına alan sureye gidelim. Kur'an'da bir gezintiye çıkalım. Vel Asr suresine ulaşalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsranlıdırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Gördüğümüz şey çok açık. Allah Teala hüsranda olanları Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde tarif etmiş. Kimdir hüsranda olanlar? Diyor ki Allah Teala mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onlar hüsranda olanlardır.

insanların çok büyük bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı hüsrandadır diyor. Dört tane istisna koymuş ondan sonra. Birinci istisna illellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu. Amenu olanlar hariç. Kimdir amenu olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse onların gideceği yer cennettir. Amenu olanlar hüsranda değilse durumları ne? Hüsranda olanlar madem ki günahları sevaplarından fazla olanlar, amenu olanlar da hüsranda değil. Öyleyse amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka sevapları günahlarından fazla olanlar. Ve cehenneme gidenler kimler? Hüsranda olanlar, amenu olanlar, cennete girecek olanlar, o cehenneme gidecek olanlardan hariç özellikleri günahlarının sevaplarından az oluşu. Yani hüsranda olanların tam tersine bir özelliğin sahibi oluşları, sevaplarının fazla oluşu. Sevapları günahlarından fazla. Aynı kişiler Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki ekinet alındığı için Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse madem ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller, öyleyse onların mutlaka sevapları günahlarından fazla ve bu günahların sevaplarından fazla olmasının ötesinde sadece kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakka ve kalbindeki ekinnet Allah-u Teala tarafından alınmışsa, yerine ihbat konulmuşsa, yani amin olduktan sonraki birkaç dakika içinde mutlaka gerçekleşen bir olay tahakkuk etmişse, Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor, tahakkuk ettirmemesi de mümkün değil. Kişinin Allah-u Teala dizaynını bu minval üzere yapmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennem, ama dileyenlerin gideceği yer de kesinlikle Allah'ın cenneti. Öyleyse bu üçüncü basamağın muhtevasına eğilelim. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde, olmazsa olmaz şartı Allah'ın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin Allah'ın cennetine girmesi imkansız bir şey. Peki olabilir mi? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle bir insanı Allah-u Teala gerçekten cennetine alır mı? Zannediyoruz ki bunu yeterli boyutlarda ispat ettik. Söylediğimiz ayetler bunların kesin ispatıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme girecekleri kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah'ın cennetine girecekleri kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Bizi ilk defa okuyanlar, ilk defa dinleyenler, ayetlere dikkatle bakın. Ve bu asrın, bu çağın bir hidayet çağı olduğunu unutmayın. Bu hidayet çağının merkezinde de

bizim olduğumuzu unutmayın. Bununla vazifeliyiz. Hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatleri birer birer bizim elimizle sizlere sunulacaktır. Allah'a ulaşmayı diledik, dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala anında işitir, bilir ve görür. Allah Teala buyuruyor ki Allahü Semi'ün Alim. Allah işitir ve bilir. Ve Allah Teala buyuruyor ki Allah görür. Allahül Basir diyor Allah Teala. Allah görür, işitir, bilir. Allahü Basirül İbad. Allah kullarını görür. Allahü Basirül bil İbad. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Öyleyse Allah üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizim söylediklerimizi işitir, bilir ve görür. İşte böyle bir ortam tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geliyoruz. Allah Teala işitirse, bilirse, görürse ne yapar? Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç. O zaman nefs şerri emretse de Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu şer olayını yenecek demektir bunun manası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah'ın güzellikleri söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Tecelli başladığı anda dördüncü basamağa ulaştık demektir. Dikkat edin ki Allah'ın rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde geçerlidir. Tesir icra eder. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa rahim esması hiçbir şekilde o kişide tecelli etmeyecektir. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ki Allah Teala her zaman Er-Rahim esmasını kullanıyor kendisi için.
Gafurur Rahim ifadesiyle Allah Teala mağfiret edici, günahları sevaba çevirici ve Rahim, rahmet gönderen hüviyetini ortaya koyuyor. Önemli mi? Son derece önemli. Bir kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirebilmesi, Allah'ın sevgililerinden olabilmesi Rahim esmasıyla mümkündür. Rahim esmasının tecellisi kişi üzerinde büyük değişiklikler vücuda getirecektir. Allah'a karşı başlangıçta bütün insanları da kapalı olan kapıların Allah'a açılmasını temin edecektir. Ve belli olaylarda da şeytanın zulmani kapısının, karanlıkların kalbimize girdiği kapısının kapandığını ifade edecektir. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelliden evvel durumumuz ne? Durumumuz bir, gözlerimizde hicab-ı mestura adlı bir perde var. Hicab perde demek, mestura da gizli, örtülü demek. Hidayet sahibini gördüğümüz zaman onu başkalarından ayırt edemiyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestura sebebiyle. Böyle insanlar için Allah Teala diyor ki onlar bakarlar, görmezler. Sana baktıklarını görürsün ama seni görmezler. Onlar ölüler gibidir diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Bu sebeple işitmezler. Kulak duyduklarını zihne ulaştırır ama zihin manasına varamaz. Çünkü ünsiyeti yoktur konuyla. Çünkü bunu engelleyen bir engel vardır. Adı vakra. Öyleyse hicab-ı mestura öyle bir gölge ki, öyle bir perde ki, hidayetçinin hidayet vasfını, hidayete erdirme vasfını gölgeliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi. Yani nebiydi. Zamanının huzur namazının imamıydı. Ve dünyadaki en büyük hidayetçiydi. Kainatın en büyük hidayetçisiydi. Çünkü Allah-u Teala onun alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Sadece Allah'ın rahim esmasını bu dünyaya yaymak için değil, bütün alemler için geçerli. Öyleyse böyle bir ortamdaki olay ne olacaktır? Kulaklarında kişinin vakra varsa kişi işitmez, söylenilenlerin manasına varamaz. Sen diyor Allah Teala mezardaki ölülere işittiremezsin. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah davete sadece işitenler icabet eder diyor. Kulaklarındaki vakra alındıktan sonra hidayetçinin davetine icabet söz konusudur. Yoksa icabet edilmiyor. Ve kişinin kalbinde ikinnet var. Kişi idrak edemiyor. Öyleyse bu kişi bu standartlar altında
hidayete adım atamaz. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin gözlerindeki hicab-ı mesture yüzünden onun irşat makamını, hidayetçiyi Allah'ın bir vekili olarak görmesi mümkün değil. Herhangi bir insandan, herhangi bir adamdan ayırt edemez. Kulaklarında vakra olduğu için kişi irşat makamının söylediklerini işitemez. Manasına varamaz söylediklerinin. Dinlediklerini kalbine indirse de kalbinde ekinnet olduğu için idraki irşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların idrakini engelleyen bir engel olduğu için kalbinde ekinnet olduğu için o kişi hidayetin ne olduğunu idrak edemez. Ve bu sebeplerle Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesindeki kişi gibi kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının söylediklerini anlayamadığı için nezirin, hidayetçinin söylediklerini anlayamadığı için işitemediği için reddedecektir, inkar edecektir. Allah bir şey indirmemiştir diyecektir. Veya Allah'ın indirdiklerini kendisine göre yoruma tutacaktır. İdrak etmesi mümkün değildir. İşte böyle insanların durumunu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahireti, insan ruhunun Allah'a milaki olmasını reddeden, ona inanmayan kişilerle senin aranda hicab-ı mesture vardır. Gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler buyuruyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte bunlarla malüldür. Bütün insanlar bunlarla hastadır. Allah Teala Hac Suresinin 53. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Ve o insanların kalplerinin kasiyet bağladığını söylüyor. O insanların kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bunun karşısında olanlar. Herkesin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeden önce herkesin kalbinde kasiyet vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanların da kalbi kasiyet bağlamıştır. Çünkü ondan evvel o insanlar gerekli şartların sahibi değiller ki kalplerinin kasiyetini gidermek için zikir yapsınlar da Allah'ın faziletleri nefslerinin kalbine gelsin ve o kalbin içine yerleşsin.
ve böylece karanlıkları dışarı atsın. Böyle bir şey mümkün değil. Bu sebeple kişilerin kalbi, herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kasiyet bağlamıştır. Ama herkesin kalbinde maraz yoktur. Maraz olması kişinin Allah'a isyan etmesini muhtevasını alır. Kişinin kalbinde maraz olması Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti o kişinin inkar etmesini ve gizlemesini ifade eder. Yani Allah'ın hedefine açık bir şekilde cephe alması kişinin. Böyle bir insanın kalbinde sadece kasiyet olmaz. O kişinin kalbi hastadır. Kalbinde hayır olmayan bir insan türü bu. Allah Teala diyor ki eğer onların kalbinde bir hayır görseydik işittirirdik. Yani kulaklarındaki vakrayı alırdık. Hayrın olup olmadığını daha ikinci basamakta Allah Teala kontrol etmiş. Seçilmemiş adam kalbinde zevk olduğu için seçilmemiş. Seçilmemiş adam kalbinde maraz olduğu için, hastalık olduğu için seçilmemiş. İsyan olduğu için seçilmemiş. Allah'ın hidayetine karşı geldiği için ruhunu Allah'a ulaştırmak istemediği gibi başkalarının da istemesine ve ulaştırmasına mani olduğu için. İşte insanların durumu Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu durum. Bu insanlar için Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de neticeyi değiştirmez. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulakları mühürlüdür. Onların gözlerinde de kışave tatlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kalpleri mühürlü olarak kalplerin içinde küfür kelimesi yazılı olduğu cihetle kafirler hükmünde. İşte bir insan mürşidine ulaşıncaya kadar bu özelliğini koruyor, kafir özelliğini koruyor. Çünkü Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesiyle paralel bir hüviyette aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri yani gizli şirkte olanları görmüyor musun diyor. Görüyor musun diyor affedersiniz. Onların diyor kalpleri mühürlüdür. Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi gibi. Onların işitme hastaları da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır. Onların gözlerinin üzerinde de diyor gışave tatlı bir perde vardır diyor. Öyleyse bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Bu cehenneme gidecek olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumlarını söylüyor Allah Teala Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır. Onunla duymazlar. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan
daha çok talayettedirler. Ölülerin tarifiyle bütün vasıflarda aynı ifade. Kimdir Allah'a göre yaşamakta olmalarına rağmen, hayata getirilmelerine rağmen ölü olanlar? Gözlerinde hicab-ı mestür olanlar ya da kışavet adlı bir perde olanlar. Kulaklarında vakra olanlar. Yani kulakları mühürlü olanlar. Kalplerinde ekinnet olanlar. Kalplerinin idrak hastaları çalışmayanlar. İdraksiz kalplerin sahipleri. İşte bu insanlarda değişimi oluşturuyor Allah Teala. O insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Dördüncü basamaktaki rahim esvasıyla tecellisi, beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını, altıncı basamakta kulağındaki vakranın alınmasını ifade ediyor. Enam 36 bunu ifade ediyor. Davete işitenler, yani bizim kulaklarındaki vakayı aldıklarımız icabet ederler. Kalplerinde hayır görseydim onlara işittirirdim diyor Allah Teala. Hayır görseydim o zaman onlara yardımcı olurdum ve onlar kalplerinde hayır olduğu için seçileceklerdi. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. O zaman da ben onları mutlaka işittirirdim diyor. Öyleyse Allah Teala burada dünyaya bakmak için, o kişinin gözlerinden dünyadaki sesleri işitmek için, kulaklarından dünyadaki olayları idrak etmelerini sağlamak için kalplerinden bahsediyor. Yani dünya hayatına yönelik bir açılış. Ölümden dirilmek. Ve Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine kitap verilenler, irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Bundan evvel ne vardı kişilerin kalplerinde? İsra 44'e göre ekinnet vardı. O ekinneti Allah Teala alıyor, yerine ihbat koyuyor ve kişi 7. basamağa ulaşıyor. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle 3. basamaktadırlar. 7. basamağa ulaşması arasında birkaç dakikalık bir zaman farkı vardır sadece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah işitir, bilir, görür. Derhal rahim esfasıyla tecelliye başlar, sonuçlar derhal alınır. O kişi Allah'ın cennetine girebilecek olan bir özelliği derhal kazanır. Bu olay oluştuktan sonra o kişi ölse, hiç ibadeti olmadan ölse, gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin ölümden hayata getirilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cennete açılan bir kapıdır. Aynı zamanda Allah'a yakın bir hayata açılan bir kapıdır. Ölümden dirilmedir. Bu noktadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın durumunu ölü olarak kabul ediyor Allah Teala. Gözleri ölü görmez, kulakları ölü işitmez, kalpleri ölü idrak etmez.
Tabiatıyla dilleri de ölü, çünkü bilmediği şeyi nasıl konuşacak? Kör, sağır, dilsiz kişiler. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Kur'an tabiriyle aminu oluyor. Bu kişi aminu olduğu anda takva sahibidir. Ya eyyühellezine aminu diyor Allah Teala, aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. İşte burası aminuların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi oldukları yer. Vebtegu ileyhil vesînete diyor, bu takvanın sahibi olduktan sonra Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor. İsteyin Allah'tan olacağı Allah-u Teala tarafından ifade edilmiş. Çünkü diyor ki alallahu kastus sebili. Sebil, yol. Allah'a ulaştıran yolların adı sebil. Sebilleri tespit etmek, tayin etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediğine dikkatle bakalım. Allah Teala ne diyordu? Diyordu ki kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onları sebillere ulaştırır ve onları bundan sonra sırat-ı müstakime ulaştırır. Sebiller, sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. Ve Allah-u Teala'nın rızasına uyması kişinin bu noktada başlar. Allah o kişiyi neden seçiyor? Rızası olduğu için. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah Teala. Bütün insanların Allah'a ulaşmasını dilemiş. Nereden biliyoruz? Üzerimize farz kıldığı için biliyoruz. Allah Teala dilemiş ki, istiyor ki bütün insanların Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış, dilemiş. Sonra da bize bırakmış dileme sırasını. Dilerseniz demiş benim cennetime girersiniz, dilemezseniz giremezsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada Allah'ın söylediklerinde kişiyi hedefe yönlendirecek olan bir olgu görüyoruz. Bunlarla gözlerimizdeki hicab-ı mesuleyi alarak, kulaklarımızdaki vakrayı alarak, kalbimizdeki ikinleti alarak, onun yerine ihbat koyarak Allah Teala bizi nereye götürmek istiyor? Hidayete götürmek istiyor. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası amenü olma noktasıdır. Bu hidayetin amenü kademesidir. Daha fiili hidayete başlamadı kişi, yani ruhu vücudundan ayrılmadı, Allah'a doğru yola çıkmadı kişi hidayetin içinde değil. Ama Allah'a yöneldiği an ön hidayet,
yani ameni olma seviyesindeki hidayet başlamıştır. Takva başlamıştır.

Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'deki 7 takvaya paralel olarak 7 tane de hidayet koymuş Allah Teala. Burası amenüler seviyesindeki bir hidayettir. Ama fiili hidayet değildir. İmajiner planında, kuvve planında, düşünce planında bir hidayet başlangıcı. Ama bu düşünce, bu talep olmasa kişinin kurtuluşu mümkün değil. Fiziki hidayeti, yani ruhun ve cin nefsin, iradenin fizik standartlarda, kendi sahalarındaki fizik standartlarda hidayetinin başladığı, kişinin hidayet olduğu noktada, hidayet üzere olduğu noktada, hidayetin içinde olduğu noktada geçmiş 14 tane basamak vardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de 3. basamaktan hemen 7. basamağa ulaşması kişinin, ondan sonra Allah-u Teala'nın başka verdikleriyle 14. basamağa ulaşması söz konusu olacak. Burası başlangıç hidayetidir. Düşünce platformundaki hidayettir. Hidayete yönelme noktasıdır burası. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yectebi men yeşâ'ü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine yönelenleri, yani bu seçtiklerinden kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır diyordu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, yönelmek demek. Aynı zamanda takva için yönelmek. Başlangıç takvası, amünler takvası bir yönelmeyi ifade eder. Bu yönelme sadece takva açısından, sadece hidayet açısından değildir. Allah'a kul olmak açısından da geçerlidir. Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'ın kulluk standartlarına baktığımız zaman kulluğun da imajiner planda, yani kuvve planında, düşünce planında burada başladığını görüyoruz. Yani 3. basamakta başladığını görüyoruz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, düşünmesi, bir karara varması ve Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse amin olma seviyesinde, Allah'a ulaşmayı dilemek seviyesinde bir muhteva taşıdığını görürüz konunun. O seviyede bir kulluk. Düşünce planında kulluk. Düşünce planında takva. Düşünce planında hidayet. Kişi Allah'a teslimi düşünüyor. Düşünce planında teslim. Sadece düşünmüyor. İstiyor. İstemese Allah Teala bundan sonraki işlemleri yapmaz. Sözlerimiz ancak isteyenler için geçerli. İstemişse düşünce planında bunu tasarlamış ve talepte bulunmuştur Allah Teala'dan. Öyleyse Allah'a kulluksa dediğinde de bu kişi duruma açık bir şekilde hakimdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir olayda neyi görüyoruz? Böyle bir olayda Allah'ın güzelliklerini görüyoruz.
Allah'ın rızasını görüyoruz. İkinci basamakta bizi seçen Allah-u Teala bizim Allah'a ulaşmamızı diliyor, seçiyor. İnsanların kalbinde hayır gördüğü zaman onları seçiyor. Yani rızası burada beliriyor Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın rızasına tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Rıza açısından da, Allah'ın rızası açısından da, kuvvet planında, düşünce planında rızanın başlangıç noktası gene burasıdır. Öyleyse hangi muhtevada meseleye bakarsak bakalım, bu nokta bir ayıraçtır. Birinci ve ikinci basamakta olanların gidecekleri yer cehennemdir. Üçüncü basamağa geçemeyen herkesin. Birinci ve ikinci basamakta olanlar Allah-u Teala tarafından füccar olarak kabul ediliyor. Üçüncü basamak ve sonrası ebrar olarak kabul ediliyor. Öyleyse ebrar olmanın da bir sahibi olmanın da başlangıç noktası gene düşünce platformunda, düşünce bazında bir teslimi oluşturuyor. Düşünce bazında bir Allah'a ulaşma fikriyatı, kararı. Karar vermiş kişi, Allah'a ulaşmaya kararlı Allah bunu bekliyor kişiden. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kararı ifade eder, kararlılığı ifade eder. Allah bunu görmek ister kalbinizde. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala insanları sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye hemen arkasından ölse bile Allah'ın cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Beraberce 14 asır evvele gidiyoruz. 14 asır evvel acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Şimdi bakıyoruz ki bütün sahabe hidayete ermiş. Evvela Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Habibim, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa, mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor. Ayet-i Kerime bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Aynı ayet ondan evvel mutlaka onların hidayete erdiklerini kesinleştiriyor. Kaldı ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdi. Nedir hidayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ruh için hidayet Allah'a ulaşmaktır. Âl-i İmrân 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime, İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki, inne, şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız
hidayete ermek. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını hidayete erdirmişler, Allah'a ulaştırmışlar. Yani hidayetin o ilk teslimini gerçekleştirmişler. Şimdi söyleyeceğimiz ayetle bunun arasında bir illiyet rabıtası olduğu için buradan başladık. Maksadımız neydi? Acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ Allah-u Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını yani, Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmamak, yerine getirmek bu demek. Onların Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmaları. Ve vasıf veriyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilerler oluyor. Ama biraz sonra zaten oraya ulaşacağız. Ve Allah da Allah'a karşı huşu duyarlar diyor. Yahşevne Rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim bu insanlar? Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehüm. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sabırla Allah-u Teala'dan talepte bulunarak Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse onlar misaklerini yerine getiren, ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse amel olma kademesinin başlangıç noktası birinci kat cenneti ifade eder ve kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onlar Allah'ın birinci kat cennetine ehil olanlardır. Yedi kat cennetin her biri için ayrı ayrı safhalar koymuş Allah-u Teala. Her birine ulaştığı zaman insanlar o cennetin sahibi olacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o aşamada, birinci aşamada birinci kat cennetin sahibi olmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde teslimler cephesine bakıyoruz. Neyimiz var? Ruhumuz. Allah'a teslim edeceğiz. Bu teslimin düşünce platformundaki kuvve bazındaki dizaynı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve bu sebeple bir hedefe ulaşmışız. Allah'a
ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a teslim bazında birinci adımı atmıştır. Çünkü teslim de dört teslim olarak tahakkuk edecektir. Ama yedi safhada tahakkuk edecektir. Öyleyse Allah'a teslim olmakta ilk adım düşünce planında Allah'a teslim olmayı düşünmek ve karar vermektir bu istikamette. Bu kararın neticesinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kararlılıkla. Öyleyse görüyoruz ki takva açısından da, teslim açısından da, hidayet açısından da, rıza açısından da, Allah'a kul olma açısından da, Allah'a ulaşmayı dilemek yedi safhanın başlangıcıdır, birincisidir ve bu safha bugün çağımızda tamamen unutulmuştur. İslam'ın yedi safhasının da unutulduğu gibi. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, unutulmuş, tatbikatı yok. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir tatbikatı yaşamıyorlar. %10'undan daha az bir kesim bütün dinlerin içinde bu işlevleri tahakkuk ettiriyor. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra irşat makamına ulaştırıyor Allah onları. Tabi oluyorlar. İkinci safha. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Üçüncü, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a muhsin kılarak teslim ediyorlar. Ulaştırmak söz konusu değil tabii fizik vücudu. Sonra nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim ediyorlar. Beşinci merhale, beşinci safha. Sonra irşada ulaşıyorlar. Altıncı safha. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yedinci safha. İşte İslam'ın başlangıcı ve sonu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an aminu oluruz ve Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara hedef kıldığı yedi tane safhanın, yedi tane merhalenin birincisine ulaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemek bir cennet anahtarıdır. Dilemeyenlerin ne yazık ki kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamakta bunu diler. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa hemen ulaşır. Ve gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne kadar ömrü olursa olsun, bu ömür kısa olur, uzun olur. Uzun olursa Allah'ın sözü onu kendisine ulaştırma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka
kendisine ulaştırıyor. Söylemişti ki hem Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi, hem Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse 7. basamakta 1. safha tamamlanıyor. Vel Asr suresinden konumuza bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Amenu olanlar hariç. Sevgili kardeşlerim, yani amenu olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Ve kişi 7. basamakta amenu olmuş durumda. Bu nokta, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta, cennetin anahtarını insanoğlunun ele geçirdiği nokta. 7 ayrı cepheden de 1. safhayı oluşturuyor. Amin olmak açısından bunu söyledik. Allah Teala mutlaka amin olanları cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Velâ suresinde bunu söylüyor. Şimdi felah konusunda meseleye bakalım. Felahın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Felah orada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ondan evvelki bütün insanlar hüsranda. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Hüsranda insanın cehenneme gireceğinin kesin işaretini taşıyor. Öyleyse 7. basamağa hep beraber aminüler açısından baktık. Felah açısından da bakıyoruz. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor, onlar felaha ermişlerdi. Bütün sahabenin felaha erdiği kesin. Ve daha evvel bu konuya değindik ki amen oldukları da kesin. Felahla hüsranın arasını ayıran şey kişinin Allah'a ulaşma dileğidir. Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman olay pozitif bir noktaya ulaşır. Felah burada başlar. Yedinci basamaktan, başka bir ifadeyle üçüncü basamaktan, çünkü üçüncü basamak yedinci basamak demektir. Birkaç dakika içinde Allah Teala kişiyi yedinci basamağa ulaştırdığı cihetle. Üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar, buradakilerin felah ile bir alakası yoktur. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onları felaha ulaştırıyor. İşte onlar felaha erenlerdir ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenler için başlıyor.

mudur? Kurtuluşun ilk aşaması düşünce platformunda Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu konuda kararlı olmak. Rıza cephesinden meseleye bakıyoruz. Allah'ın rızası ikinci basamakta tahakkuk etmiş durumda. Allah-u Teala tarafından kişi seçilmiş. Sadece seçilmiş olanlar felaha erebilir. Nasıl diyordu Allah-u Teala? Şura 13'te Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse önce seçiyor. Sonra kişi Allah'a ulaşacak. Seçmesi ise rızasının olduğunu gösteren kesin işarettir. Bu rıza üzerine Allah-u Teala tarafından yalnız seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenlerin de bir kısmı, hepsi değil. Ama Allah-u Teala her seçtiği kulunda rızasını tahakkuk ettiriyor. Ve bu görüyoruz ki burası da bir evvelki basamakta rızanın elde edildiği kademe. Takva açısından meseleye baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala buranın takvanın birinci kademesi olduğunu ifade ediyor. Maide 35'te Ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey takva sahipleri, amini olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse takva açısından da birinci takvanın bulunduğu yerdeyiz. Kişinin amini olduğu nokta. Amini kelimesi Kur'an'da çok ölçüde geçiyor. Ve takva açısından meseleye baktığımızda görüyoruz ki burası ilk takvanın, aminular takvasının seviyesi. Teslim açısından bakıyoruz meseleye. Neyi teslim edeceğiz? Ruhumuzu teslim edeceğiz. Nerede? 21. basamakta. Ama 21. basamağa gidenlerin hepsi önce mutlaka daha evvelki basamakta olanlardır. Yani hangi basamakta olanlardır? Önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun teslimi 21. basamakta gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması. Teslim 22. basamakta gerçekleşir. Ruhun yola çıkması, geriye doğru geliyoruz, 14. basamakta gerçekleşir. İrşad makamına tabi olunduğu zaman. Ama bu teslimin düşünce platformundan çıkıp fiile dökülmesi halidir. Ama önce Allah'a ruhun ulaştırılması ve tesliminin düşünce platformunda bir planlanması söz konusudur. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim edecek. Bu konuda bir talebin sahibi ve kararlı. İşte o talebin sahibi olan kararlı kişi o noktada teslimi kafasında, düşünce platformunda planlayan kişidir. Teslimin düşünce platformundaki bütün şartları tamamdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, buna kesin şekilde karar vermiş durumda. Karşısına engeller çıksa bile onları aşacak olan gücün sahibi olduğunu hissediyor. Ayrıca biliyor ki Allah-u Teala kendisi

yardım edecek. Öyleyse şekillenmiş, kararlı bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ama henüz tatbikata girmemiş bir teslim müessesesi var burada. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın, Allah'a teslim olmayı dileyen bir insan olması söz konusu. Ve teslimin düşünce planındaki yeri burası. Kulluğa bakıyoruz. İrşad makamına ulaştığımız 14. basamakta hidayetin içinde oluyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk kulluğun fiziki olarak başlangıç noktası, ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a kul oluşudur, teslim edilmesidir. Sonra fizik vücudun kulluğu gelecek, sonra nefsin kulluğu gelecek, sonra iradenin kulluğu gelecek. Ama buradaki kulluk, amenu olma kademesindeki kulluk, gene fiiliyata henüz geçmemiş olan bir kişinin kararlı ve dengeli bir talebini ifade etmesiyle, Allah'a ulaştırmasıyla tahakkuk etmiştir. Allah Teala bildiği için bu konuyu o kişiye bir anda ard arda ihsanlarda bulunmuştur. Kişi teslim açısından da birinci teslimi için bütün standartları yerine getirmek için Allah Teala tarafından hazırlanıyor. Bu kişi Allah'a teslim olmaya yönelmiş bir kişidir. Her açıdan Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin her açıdan şartlarını taşır. Hem amen olma açısından, hem felah açısından, hem rıza açısından, hem takva açısından, hem teslim açısından, hem de Allah'a kul olma açısından. Kul olmanın başlangıç noktasına gelecektir kişi 14. basamakta. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, hiçbir zaman düşünce platformunda Allah'a kul olmasaydı, hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu olmayacaktı kişinin. Ve hidayet açısından meseleye bakıyoruz. Bu kişi hidayeti gerçekleştirmeye kararlı. Talebi var. Bu talebini Allah'a bildirmiş, ulaştırmış. Talep de Allah'a ulaşmış durumda. Öyleyse düşünce platformundaki bir hidayet bu kişide tamamlanmış hüviyette görünüyor. İşte bu standartlarda Allah'ın vücuda getirdiği neticelere bakıyoruz. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesuliyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekinneti almış, yerine ihbat koymuş. Bu noktada bir insan dirilmiştir. Ölüyken dirilmiştir. Görmeyen gözleri irşat makamına bakıyor ve irşat makamını görüyor. Kişinin kulakları, kulaklarındaki vakra alındığı için hidayetçinin söylediklerini işitiyor, manasına varıyor. Kulaklarındaki vakra yok. Kişi işitme açısından da hayata ulaştırılmış artık.
bu kişi kör değil. İrşat makamına sadece bakmıyor, hidayetçiye sadece bakmıyor. Baktığı zaman onu hidayetçi olarak görüyor. Hidayet rehberi olarak görüyor. Ve böyle bir dizaynda kişinin kalbine bakıyoruz. Kişi işittiklerinin manasına varıyor ve kalbine indiriyor onu. Kalbinde de idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Başka birisi o konuda farklı bir şey söylediği zaman ona hakikatleri anlatacak olan, anlatma arzusu uyanan bir insan oluyor. Kendisine mal etmiş oluyor Allah'ın hakikatlerini. Ve Allah Teala o kişinin böylece kalbine ikinliti alıp ihbat koymuştur. Kişi kalbinde de idrak etmeye başlamıştır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, ilk 7 basamak tamamlanıyor. Gördük ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren İslam'ı hayata geçirdiniz. Yani tasavvufu yaşamaya başladınız demektir. Tasavvuf açısından meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasına denir. İslam'ın hayata geçirilmesi, insanın 7 safhasını da İslam'ın adım adım tamamlaması tasavvufu yaşamaktır. İslam'ı yaşamın adına tasavvuf diyoruz. Birçokları tasavvuf için tasavvuf bir lükstür, fuzuli bir şeydir. İnsanlar orada tesbih çekmekten başka bir şey yapmazlar şeklinde buna mümasil şeyler söylerler. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar bilmezler ki söylediklerimizin her zerresi farzdır. Öyleyse tasavvufu İslam'ın dışında bir uzantı, fuzuli bir şey zannedenler, İslam'ı yaşayanlara, tasavvufu yaşayanlara koyu dinciler diyenler, ifrata kaçan insanlar diyenler, aşırı dinciler diyenler, aslında Allah'ın hakikatlerini bilseydiler, elbette böyle söylemeyeceklerdi. Çünkü göreceğiz ki tasavvuf başından sonuna kadar İslam'ın hayata geçirilmesidir. Ve İslam yoksa tasavvuf yoktur. İslam yaşanmıyorsa tasavvuf yoktur. Öyleyse tasavvuf İslam'ın yaşanmasıysa, tasavvuf yaşanmıyorsa İslam yoktur. Anlatacağımız 27 basamağın her biri sahabe tarafından yaşanmıştır. 27 basamaktaki İslam'ın 7 safhası Kur'an'ın olmazsa olmaz şartlarıdır. Ve tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmiş olan şeklidir. İslam'ın yaşanmasının adıdır. Öyleyse
tasavvufu yaşayanlara, aşırı dinciler diyenlere dikkat edin. Onlar dinlerini bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını kurtulmak için yeterli görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı şeytanın insanlığın başına ördüğü bir çoraptır, tuzaktır. İnsanları İslam'ı yaşamaktan, yani tasavvuftan, yani İslam'dan men etmesidir. İslam'ın 5 şartı, böyle söylediğimiz için bunlar İslam'ın 5 şartına karşı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını en üstün standartlarda yaşayanlarız. 7 vakit namaz kılarız. 5 vakit namazın ötesinde kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti kılarız. Ramazan boyu oruç tuttuktan sonra her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Ayrıca kandilleri mutlaka oruçlu geçiririz. Oruç tutulması lazım gelen günlerin hepsi, Muharrem'in onu da dahil olmak üzere kandiller, Muharrem'in onu ve kandiller hepsi bizim için oruçlu olmanın temel faktörlerini teşkil eder. Öyleyse oruca en az 3'e katlamış durumdayız. Sevgili kardeşlerim, zekat, bütün kardeşlerimiz en az 2 kat zekat verirler. Sahabe gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri üst seviyede mutlaka kabul görür, tatbik edilir. Ayrıca İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir yaparız. İşte Allah-u Teala'nın farz kıldığı her şeyin tatbikata geçirildiği bir ortam tasavvuf. Sevgili İslam'ın 5 şartıyla iştigal eden kardeşlerimiz, farkında değil misiniz eksik olduğunun yaptıklarınızın? Allah-u Teala zikri farz kılmamış mı? Öyleyse kılmışsa zikir yapmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala sadece zikri değil, ara sıra zikir yapmayı değil, çok zikride, yani günün yarısından daha fazla zikride farz kılmış, yetmez, daimi zikri de farz kılmış. Öyleyse farzlara bakalım. Zikir farz mı? İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Allah zikrin farziyetini kesin şekilde koymuş ortaya. Başka ne farz? Çok zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Ne diyor Allah Teala o istikamette? Diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe, ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikirle.
Daha ötesi de var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurallaha kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı zikretmek mecburiyetindeyiz. Devamlı bir zikir. Uyurken de zikir. Kalbimizin 24 saat boyunca her çift atışında çift heceyle Allah kelimesini içimizdeki bir sesle beraber zikretmesi. İçimizdeki sesin kalbimizin her çift atışında çift heceyle Allah'ın ismini kesintisiz bir şekilde zikretmesi hali. Daimi zikir. Öyleyse farz mıymış? Farzmış. Sevgili kardeşlerim, çağımız hidayet çağıdır. Bu çağda herkes hidayeti öğrenecektir. Ve bid'atler yok olacaktır. İşte onunla vazifeliyiz. Hidayeti öğretmekle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhtevası içerisinde bütün insanlar için hedefler vardır. Tasavvuf bu bapta İslam'ın hayata geçirilmesidir. Bütün sahabe tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde hepsi Allah'a teslim oldu, teslim etti. Ve tasavvufun insanları ulaştırmak istediği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ulaştırmak istediği temel mertebeye ulaştılar. Allah'ın irşat makamına talip oldular ve Allah onları irşat makamının sahibi kıldı. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri zaman. Öyleyse şu tasavvuf kelimesi nereden geliyor diye merak eder insanlar. Bu konuda iki rivayet var. Bir tanesi sof kelimesi. Bütün sahabe sof yani yün elbiseler giyerlerdi. İkinci rivayet sofa kelimesinden gelmesi. Medine'deki mescidin arka tarafında kenarları açık olan, üstü kapalı olan bir nevi veranda, bir sofa vardı. Ve birçok kişi orada kalırdı sahabe arasından. Birçok kişi orada yatar kalkarlardı. Ve burada yatıp kalkan sahabe devamlı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini takip ederlerdi. Hiç terk etmezlerdi. Ve kim dinleyemediyse sohbeti onlar ona aktarırlardı. Birbirlerini tamamlayarak. Herkes dikkatle dinlediği için birinin unuttuğu şeyi diğeri mutlaka tamamlardı. Ve sonuç mu? Sonuçta bunlara ehli sufa dendi. Sofa ehli. Sufa kelimesi de sufi kelimesini doğurdu deniyor. Ne denirse deniyor. Ama biz onu söyleriz ki tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. İslam'ın yaşanması halidir. Öyleyse tasavvufu yaşayanlar
İslam'ı yaşayanlardır. Şu anda dünya üzerinde belki de sadece onlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burası, yani aminu olma noktası, tasavvufun hayata geçirildiği yerdir. İslam'ın yaşanmaya başlandığı, kurtuluşun mutlak olarak tahakkuk ettiği ve tasavvufun yaşandığı bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için en büyük hedef İslam'ı yaşamak. Kurtuluşunuz orada. Tasavvuf ahlak demektir. Tasavvuf adab demektir. Ehli tasavvuf ehli İslam'dır. Ehli tasavvuf ehli Kur'an'dır. Ehli tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayandır. Tasavvuf için bir sürü masal anlatılır. Hintli fakirlerin de sufiler olduğu ifade edilir. Sufi kelimesi bizi hiç açmıyor. Biz tasavvuf kelimesini kullanırız ki tasavvuf kelimesi İslam'ın ta kendisidir. Öyleyse İslam nedir? İslam teslim olmaktır. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Peki tasavvuf nedir? Ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse tasavvufu yaşamak tam olarak İslam'ı yaşamak, yani İslam'ı hayatına geçirmek, hayatına tatbik etmektir. Bugün içinde bulunduğumuz devirde öylesine din unutulmuş ki sadece tasavvufu yaşayanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlar. Sadece mutasavvıflar tasavvufu kendilerine hayat edinenler, Kur'an'ı düstur edinenler. Dört varlığı da, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmeye gönüllü olanlar, buna cehd edenler, bu istikamette şeytanla savaş verenler. Sadece şeytanın kendisiyle değil, tağutla, her cinsten olan şeytanlarla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki nevi akım var. Birisi insanları Allah'ın yoluna çağırır. Bütün hidayetçiler bunu gerçekleştirenlerdir. İkincisi şeytanın yoluna çağırır. Onların karşısında olanlar da, hidayetçilerin karşısında olanlar da onlardır, tağut. İnsan ve cin şeytanlar. Ayırım mı? Tasavvufun ayırımı Allah'a çağırmaktır. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bu tasavvufun alameti farikasıdır. Başka bütün faktörlerden onu ayırır. Allah'a çağırmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların
bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki, kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bugün de biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah'a davet etmek tasavvufun temel faktörlerinden biridir. Ve şimdi dikkat edin sözüme. Kim Allah'a davet edenleri karılıyorsa, küçültmeye çalışıyorsa, onların aleyhine konuşuyorsa, onlar tasavvufu, yani İslam'ı yaşamayanlardır. Çünkü İslam kelimesi teslimlerden ibaret bir bütünü oluşturur. Ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört tane teslim gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Hepsi de üzerinize farz. Ama yani ben cennete gitmek istiyorum, bunların hepsini yapmam gerekiyor mu derseniz eğer, yok. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, o zaman tasavvufun başlangıcını yaşarsınız sadece. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilerseniz eğer, Allah Teala sizi zaten kendisine ulaştıracaktır. Dilerseniz, zaten tasavvufu yaşamaya başladınız. Ama ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıktan sonra siz bana bu kadarı yeter diyorsanız, ben bununla yetinirim diyorsanız, o zaman buyurun, o seviyede kalın. Eğer ibadetlerinizi devam ettirirseniz, hep Allah'ın evliyası olarak yaşarsınız. Ama fena makamından yukarıya yükselemezsiniz. Ama zaten onları yaptığınız zaman, yani Allah'ın ibadetlerini yaptığınız zaman içinizden bir şeyler daha çoğunu isteyecek sizden. İç dünyanız daha çoğunu yapmaya meyilli olacak. Daha çok çalışacaksınız Allah için. O zaman zaten fena makamını aşacaksınız. Beka makamını, zühd makamını geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve devam edeceksiniz yolunuza. Önemli olan ilk kararı verebilmeniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki konunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvufun da başladığı yer, İslam'ın da başladığı yer. Böyle bir dilek yoksa, eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, ne yazık ki kurtuluşları mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim Allah'a yakın olmak istiyorsa, kim Allah'tan bir dilek sahibi olmak istiyorsa, İslam'ı yaşamak istiyorsa, tasavvufu yaşamak istiyorsa, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. İslam'la tasavvufun birbirinden ayrı şeyler olduğunu zannedenler varsa, onlar bilmeliler ki tasavvuf bir hayat tarzıdır. İslam'ı yaşayanların hayatı, buna tasavvufi hayat denir. Ama İslami hayat da diyebilirsiniz. İslam Allah'ın dininin adıdır. Tasavvuf onun yaşantısının adıdır.
Yani ise sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Yani yaşadıkları hayat tasavvuf idi. Ehl-i Sufa'nın hayatı, sahabenin hayatı, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi bunun neticesinde ulaşılması lazım gelen yere ulaştılar. İrşad makamının sahibi oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Allah Teala her şeyi en muhteşem dizaynda koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İnsanlara mutluluk vaat ediyor. Unutmayın, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey vardır. Hepinizin mutlu olması. Allah sizin mutlu olmanızdan başka bir dileğin sahibi değildir. Allah'a kul olmanız, Allah'a teslim olmanız, hidayete ermeniz, takva sahibi olmanız, felaha ermeniz, hepsi aynı şeydir sizin mutluluğunuz. Bir insan İslam'ı sona ulaştırdığı zaman, bütün teslimlerini tamamlayabildiği zaman sonsuz hazzın sahibi olur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş olur. Ve iç dünyasında artık bir sulh ve sükun hali hakim olacaktır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Bu tarife dikkat edin. Onun kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası bitmez. Onlar onunla hep kavga halinde olacaklardır. Ama o onlarla kavga halinde olmayacaktır. Burada dış dünyada da sulh ve sükun ortaya konulmuştur bütün cepheleriyle ve sulh ve sükun hakim olmuştur. Dış dünyada da kavganın bitimiyle tahakkuk eden bir olay. Gelelim Allah ile ilişkilerine kişinin. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de sonuç aynıdır. Hem emirler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Hem de nehiler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizaynda Allah'ın oluşturduğu hedeflere dikkatle bakın. Onları kendinize hedef ittihaz edin. Amaç ittihaz edin. Ve size ait olan, sizde bulunan her şeyinizin aslında Allah'ın olduğunu bilin. Ve onları, onların gerçek sahibine ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edin. Teslimiyetiniz ilerledikçe mutluluğunuzun da ona paralel bir seyir göstererek devamlı arttığını göreceksiniz. Onu yaşayacaksınız. Mutluluğunuz devamlı
artacaktır. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artacaktır. Ve sonunda bütün teslimlerden sonra iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir saadet haline, kesintisiz bir mutluluk haline ulaşacaksınız. İşte İslam odur. Hepinizin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmanız üç aleminizde birden. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Allah da bütün insanların bu mutluluğa ulaşmasını ister. Herkese bunları hedef gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslam ve tasavvuf kavramları. Yeni bir dersimizde daha bir arada olmak ümidiyle aranızdan ayrılırken Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tasavvuf ve sahabe konulu sohbetimizde gene gönül gönüle, kalp kalbe bir aradayız sevgili kardeşlerim. Sizler ve biz bir bütünüz. Siz olmasanız biz hiç kimseye faydalı olamazdık. Öyleyse hamdolsun ki varsınız. Allah'ın güzelliklerini öğrenmek konusunda gönüllüsünüz. Ve her şeyin en güzelinin sizler için var olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileri. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. Ve onun sahabesi, can dostları onunla birlikte yaşadılar. Sahabe deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Sahabenin İslam'ın 7 safhasının, Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de yaşadığını ve sonuna kadar ulaştıklarını bilmenizi istiyorum. Sahabe güzelliklerin temsilcileri, irşat makamının sahipleri. İrşat makamının sahibi olmak yolumuzun sonu. Ama hadi gelin oradan başlayalım. Sahabe mürşit miydiler? Elbette mürşittiler. Nereden biliyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi tarif ediyor. Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, derecat kaybettiren amellerle derecat kazandırılan ameller, derecat kazandıran ameller bir olur mu? Siz seyyiate hasenatla cevap verin. Seyyiati hasenatla söndürün. Seyyiate hasenatla mukabele etmek mevkiinde olma yetkisi herkese verilmez. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki bunlar mürşitler. Peki özellikleri neymiş? Bir, Allah'a teslim olmuşlar. İki, Allah'a çağırıyorlar. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Üç özellik geçiyor. Fusilet 33, 34, 35'te üç özelliği geçiyor mürşitlerin. Şimdi bakıyoruz sahabe bu üç özelliğin sahibi mi? Evet. Hepsi Allah'a çağırıyordu. Çağırıyor muydu? Evet. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların sahabeyle beraber bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Kim çağırıyormuş Allah'a? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar.
Sahabe kim sevgili kardeşlerim? Ona tabi olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine ve müminlere de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Peki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah Teala? Diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlarmış. Öyleyse sahabeyi hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diye karalamasınlar. Sahabe kendileri gibi düşünmüyordu. Onlar tabi olmayı bir şeref sayıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Ve Kur'an'a da tabi olanlar olarak girdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar, onun sahabesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne çıktı karşımıza? Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyormuş. Tamam, çok güzel. Peki, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Elbette. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Birinci safa, teslimin birinci safhası. Zümer suresi 18. 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaştılar. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler diyor Allah Teala. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sonra fizik vücutlarını da ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Hidayet nedir? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. Hadi bakalım ayetler ne diyor? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel hüviyette olduğu bir muhteşem hüviyet var. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Peki fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Teslim etmişler. Allah Teala Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde diyor ki
Ey sahabe, onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Buradaki teslim, daha evvelki ayet-i kerimede geçen, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ayet-i kerimesinin neticesi. Yani sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki sahabe iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler. İşte Allah Teala iradenin teslimiyle alakalı olan işi sahabenin gerçekleştirdiğini siz ölmeyin ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor Allah Teala. Arkasından da sahabe için diyor ki onlara deyin ki biz muhakkak ki Müslümun olanlarız. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün sözünün gereğini yerine getirenleriz. Peki ne oluyor bir insan iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse? Allah-u Teala onu irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bütün sahabenin bu şerefe erdiğini sonuç itibariyle net olarak görüyoruz. Allah-u Teala Yusuf suresinin, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sâbikûne el-evvelîn var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Ayet kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Öyleyse sahabenin mürşit olduğunu bu ayet zaten tek başına ispat ediyor. Ama aynı zamanda bir hakkın takvanın sahibi olduğunu da sahabenin, ondan sonra irşat makamına tayin olunduğu için insanlar, böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı, Allah'a teslim de olmuşlar. Peki bütün sahabe üçüncü neslinin de sahipleri miydi? Yani kötülüğe iyilikle mi mukabele ediyorlardı? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala net ve açık olarak bu hususu ortaya koyuyor. Ne konu? Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte ey sahabe diyor Allah-u Teala, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, size işkence ettikleri halde, sizlerden birilerini öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman edenler, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği 7 safhaya da gerekli önemi verenler, 7 safhayı da yaşayanlar, Kur'an'ın bütününü yaşayanlar. 14 asır evvel onlar Kur'an'ın bütününü yaşadılar, bütün farzlarına riayet ettiler, bütün sünnetlerine de riayet ettiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ve İslam'ın 7 safhasını yaşadılar.
14 asır sonra bugün artık yaşanmıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti İbrahim tam bir mutasavvıftı. O hanif dininin sahibiydi. Hanif dini bir insanı nereden alır, nereye götürür? Hanif dini bir insanı sıfırdan alır. Önce o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Sonra nefsini Allah'a ahsen kılarak teslim eder. Sonra irşada ulaşır. Sonra iradesini de Allah'a teslim eder ve mürşitlerden olur. Bütün sahabe bu vasıfların hepsine sahiptiler. Yedi safanın hepsini bir hakkın yaşadılar. Öyleyse onlar İslam'ın gerçek temsilcileriydi. Hazreti İbrahim'in hanif dininin gerçek temsilcileriydi. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde en güzeli yaşamak söz konusu mu?

can düşmanı olan sahabe birbirinin can dostu olurlar. İşte Ali İmran 103. Allah Teala buyuruyor: dinde fırkalara ayrılmayın. Resul'e itaat edin. Ey sahabe, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukura, uçuruma düşmekten kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de sizi birbirinizin can dostu yaptı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Her kabiledeki sonradan sahibi olanlar, her kabiledeki bu kan davasına iştirak etmişlerdi. Onlardan birilerini yabancı kabileler öldürmüştü. Onlar da yabancı kabilelerden birilerini öldürmüştüler. Öyleyse işte böyle bir dizaynın içinde sahabe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabenin birbirine Allah'ın kalplerini telif etmesi üzerine can dostları olduğunu görüyoruz. Sahabenin özelliği neydi? Kalplerinin telif edilmesinin arkasında ne vardı? Bütün sahabenin sırat-ı müstakimin üzerinde olması vardı. Bir insanı şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan şey sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Tevhidin temelinde sırat-ı müstakim vardır. Bütün sahabe tevhid erleriydi. Tek Allah'a inanıyorlardı. Hanif dininin, İslam dininin gerçek temsilcileriydiler. Birinci özellikleri tek Allah'a inanmaktı. Bu bakımdan Allah'ın tekliği konusunda kesin olarak haniftiler. Hanif dininin ikinci özelliği tek bir toplum oluşturmaktı. Onu da bütün sahabe gerçekleştirmişti. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Yani Hanif fıtratının gereğini gerçek anlamda tahakkuk ettirmişlerdi. Bütün sahabe kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde oldukları gibi başka insanları da sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Ve hepsi müminlerdi. Şimdi gelin bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı olacak? Evet diyor. Ey Allah'ın Resulü, bunların ismi ne? Bu fırkanın, fırkayı Naciye. Bu fırkadakilerin özellikleri ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardı diyor. Olanlar olacaklar. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Buradan hareket edelim. Bütün fırkaların var olduğu, ayrıca bir fırkaya da işaret edildiği bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Enam 153. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun.

هذا صراط مستقيم فاتبعوه bu sırat-ı müstakimdir, sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Ve şeytana kul ederler. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Önce Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra nefslerini Allah-u Teala'ya teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra iradelerini Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, dört sırat-ı müstakimin de üzerindeydi sahabe. Öyleyse onlar sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Öyleyse onlar tevhidi tam anlamıyla tahakkuk ettirmişlerdi. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduklarının kesin işareti birbirlerinin Allah'ın kalplerini telif etmesiyle birbirlerinin can dostu olmayı başarmaları. Can düşmanlarıyla can dostu haline gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala Fussilet 34'te? Sen kötülüğü hasenatla, sen seyyiatı hasenatla önle. Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyordu. Bütün sahabe seyyiatı hasenatla önlemişlerdi. Birbirlerinin can düşmanı olan sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra can dostu oldular. Ve düşmana karşı el ele gönül gönüle savaş verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf Allah'a teslim olmaktır. Hanif dini nedir? Hanif dini Allah'a teslim olmaktır. İslam dini nedir? İslam dini Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse şunu her şeyden evvel bilelim, yerlerine oturtalım ki kainatta birden fazla din hiç olmamıştır. Allah'a göre sadece bir tek din vardır. Ona Allah Teala Hazreti İbrahim'in hanif dini diyor. Babanız İbrahim'in hanif dini diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sana hanif olmanı vahyettik, sen de onu yerine getirdin diyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sen hanifsin diyor. Kendini hanif olarak dine doğrult diyor. Ve Allah Teala diyor ki Allah sadece bir tek dinin sahibidir. Ondan başka bir din yoktur diyor. O din hanif dinidir diyor. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Sana bu kitabı Arapça olarak indirdik diyor. Kur'anen Arabiyen. Sana bu dini Arapça olarak indirdik ve bu Kur'an'daki Arapça dinin adı İslam'dır diyor. Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu diyor Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya tatbik ettiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak emrettik diyor. Vahyettik diyor. Bütün nebilerin şeriatının aynı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Hazreti İbrahim'in hanif dinini yani tasavvufu yaşadılar.
Nereye götürür İslam dini, Hanif dini ve tasavvuf? İnsanları nereden alır, nereye götürür? Allah'a ulaşma dileğiyle bir macera başlar. Güzelliklerin en güzeli başlar. Bunun başlaması için Allah Teala tarafından seçilmiş olmak gerekir. Bütün sahabe seçilmişti. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah-u Teala tarafından seçilmiş miydi? Evet. Hepsi seçilmişti. Peki bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a hepsi yöneldi. Allah'a yönelmek nasıl bir ifade? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka ruhunu kendi zatına ulaştıracaktır. İşte bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi aynı dizaynda. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Demin gördük ki hepsi ulaştırmışlardı. Zümer 18. Öyleyse hadi gelin bakalım Rad suresinin 20-21 ayetleri ve 22. ayetleri ne söylüyor? 20. ayet. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Misaklerini naksetmezler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın bu sebeple misakini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Şöyle yaparlar diyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Sevgili kardeşlerim, kimlerin günahları sevaplarından fazladır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Korktuklarına göre bütün sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim Rabbine karşı huşu duyar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü sadece onlar huşuya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan huşuya hiçbir zaman ulaşamaz. Ve 22. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ صَبِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبِّهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim bu Allah'ın zatını dileyenler? Allah'a ulaşmış olanlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمَ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte tasavvufun, işte Hanif dininin, işte İslam dininin
nirengi noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir işaret. Bu bir olmazsa olmaz şartı. Olmazsa olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet erenlerin hepsi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rad suresinin 20-21-22. Ayetleri gereğince. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tasavvufun temel kaidesi, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda boğazımızda gıcık olduğu zaman bir karanfil tanesi alıyoruz ve çiğniyoruz. Yani ağzımızda bulunduruyoruz. Gerçekten bronşit hastalığının gıcık faslını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendimizden bahsetmeye pek fazla vaktimiz yok. Allah'ın zamanı hızla geçiyor. Hızla geçmişten geleceğe doğru yürüyor ve kaybedecek zamanımız yok. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tasavvufun 7 safhasından birincisini hepsi yaşamış. İkincisini yaşamışlar mı? Yani 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar, ona tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi mi? İstisnasız hepsi. Hepsi tabi olmuşlar. Neyle karşı karşıyayız? Şunu görüyoruz ki bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e. Öyleyse böyle bir durumda onlar kendilerine düşen görevi gerçekleştirdiler. Tabi oldular ve sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah-u Teala'ya teslim edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın başka bir fırkaya tabi olmayın ki diğer fırkalardan, 72 fırkadan her birisi sizi şeytana kul eder. Ayet-i kerimesinin tabii sonucu olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bu tabiiyet standartlarında onlar için söz konusu olan işte daha öteye geçmekti. Daha öteye geçmek, tabi oldukları zaman muhtevaya baktığımızda daha öteye geçmenin ruhu Allah'a ulaştırmak olduğunu görüyoruz. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oluyorlar. Allah kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerinin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalplerinin içine iman kelimesini yazıyor. Devrin imamının Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhunu başlarının üzerine getirip yerleştiriyor. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor sahabenin. Ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefsleri teskiye olmaya başlıyor. Fizik vücutları da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak. Birinci yeminimiz ruhumuzla alakalı. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz Allah-u Teala'ya.
12 defa üzerimize farz. Peki sonra yeminimiz var. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Nefsimizde hiçbir afet bırakmayana kadar bir savaş vereceğiz nefsimizin afetleriyle. Zikir yoluyla daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskürallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. İşte Zümer 18'de Allah Teala hepsinin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Ki ulul-elbab olmak demek ihlas sahibi olmak demek. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Allah'a doğru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra Allah'a doğru yola çıktılar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktılar. Seyr-i sülük başladı sahabe için. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Hepsinin nefslerini önce tezkiye ettiğini görüyoruz. Ve ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırınca sırat-ı müstakim üzerinde ruhun yaptığı yolculuk sona erdi. Sonra rehine yine rehine olarak kaldı ve nefs yine rehine olarak kaldı. Ama fizik vücudu Allah'a teslim etmek için gayretle çalışmaya başladı sahabe. Ve bütün sahabenin fizik vücutlarında Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sahabeyi en güzel standartlarda görüyoruz. Adım adım Hanif dininin hedef gösterdiği noktalara doğru hareket halindeler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Etmişler. Neden sonra? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetten sonra. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki orada ağacın altında sana biat ettikleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Zaten bu konuda itiraz yok. Geri kalan her konuya itiraz var. Devrin bu devirdeki sevgili alim kardeşlerimiz Kur'an'ın her şeyine itiraz etmekle meşguller. Her safhasına. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilememişler. Zaten öyle bir şey de Kur'an-ı Kerim'de yokmuş. Öyle diyorlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu muhteşem güzellikleri yaşamak varken bir inat uğruna insanların Allah'ın bütün hakikatlerini reddetmeleri gerçekten ibretle seyredilecek olan bir tablo. Ve içimizi hüzün kaplıyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar kurtulamazlar. Kur'an'a göre kurtulmaları mümkün değil. Onları kurtarmak üzere yaptığımız bunca gayretin neticesiz kaldığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Kur'an ne söylemişse şu anda sahabeyi tanımayanlar onları iddia ediyorlar. Ama bütün sahabenin
bu hedeflerin hepsine 12'den vurarak ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda vücut bulmuş. Sahabe bir sulh ve sükun ortamına ulaşmış. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuş. Tasavvuftan murad olunan şeyle İslam'dan murad olunan şey, Hanif dininden murad olunan şey aynı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah'a teslim olmak. Neyiniz varsa teslim edeceksiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn söz konusu ve böyle bir dizaynda sahabeyi görüyoruz. İrşada, irşat makamının sahibi oldukları ayrı ayrı birçok açıdan kesin şekilde belli. Kur'an'da hangi irşat tarifi varsa, mürşidin hangi açıdan tarifi varsa hepsine sahabe uyum gösteriyor. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Hepsi hikmet sahibi. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahipleri.

O noktaya ulaşmadan evvel hepsi irşada ulaşmışlar. Ulaşmışlar mı? İşte Hücurat Suresinin 7. ayeti kerimesi. Hücurat 7. Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala. Hümür Raşidun. Bakalım ne diyor Hücurat 7'de. Allah Teala: "Ülâike hümür Raşidun. Onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar sahabeydi. Her şeylerini Allah için ortaya koydular. Zengin mi oldular? Hayır. Mutlu mu oldular? Çok. Gerçek dünya saadetini onlar yaşadılar. Hayatlarının her gününü başka arkadaşlarına yardımla geçirdiler. Hepsi başkası için yaşadı. Hepsi için başkasının hayatı kendi hayatından daha azizdi, daha kıymetliydi. İşte son nefeslerindeki tabloya beraberce bakalım. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla, matrayla dolaşıyor. Savaştan sonra şehit olmak üzere olan sahabeden acaba kime bir damlacık su verebilirim diye, bir yudum su verebilirim diye. Tam o sırada bir sahabe sesleniyor: "Ya Ömer, su," diyor. Hazreti Ömer hemen ona doğru koşuyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada ikinci bir sahabe, "Ya Ömer, su," diye sesleniyor. O matrayı götürdüğü, teslim etmek üzere olduğu sahabe diyor ki: "Ya Ömer, onun benden daha çok ihtiyacı var. Suyu ona ver," diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Tam uzatıyor matrayı, bir üçüncü sahabe su istiyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor: "Ya Ömer, onun benden daha çok ihtiyacı var," diyor, "suya. Suyu ona ver," diyor. Hazreti Ömer talebi kabul ediyor, koşarak gidiyor üçüncüye, ama üçüncü şehit olmuş, suyu veremiyor. Bunun üzerine ikinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Birinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Bir insanın son nefesinde kainattaki her şeyden daha kıymetli olan şey bir yudum sudur. Şehit olmak üzere olan üç sahabenin üçü de suya hasret gidiyorlar, ama başkalarının hatırı için. Başkalarını kendilerinden aziz bildikleri için, kendilerini ikinci plana almayı başardıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, onlar sahabeydi. Destanlar yazdılar. Savaşlar kazandılar. Kovuldukları, kaçmak mecburiyetinde oldukları Mekke'yi dönüp fethettiler. Onlar sahabeydi. Hepsi Allah'ın irşat makamının sahibi olmayı başardılar. İşte böylesine bir hayat yaşadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında etten, kemikten, çelikten bir kale gibiydiler. Tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar yani. Yani İslam'ı yaşadılar.
üçü de aynı hüviyettedir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve İslam. Bu üç faktörün hiçbir noktasında birbirinden bir fark göremezsiniz. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hepsi İslam'dır, hepsi tasavvuftur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel geceyi gene birlikte geçirdik. Gene Allah'ın güzelliklerini sahabeyle birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yaşadık. O günlere doğru şöyle bir uzandık ve Allah'ın onlara ne kadar büyük mutluluklar verdiğini gördük. Allah Teala'nın hepinizi onların yaşadığı o büyük mutluluklara ulaştırmasını, bütün teslimlerinizi gerçekleştirmesini, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizaynı olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesimi Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyrisülük adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir. Bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin, fizik vücudun Allah'a teslim eder. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetleri afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan, nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah-u Teala hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden, onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü. Nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak, o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti, hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah-u Teala,
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o dilediklerinden, kendine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine hidayet eder. Ulaştırır. Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor, onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek. Tarık da, tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah-u Teala, sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol, Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. En'am suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, fürularından usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, füru da kendisinden sonraki gelecekler. Oğullar, oğulların oğulları vesaire. Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik. Onların fürularından da seçtik. Kardeşlerinden de seçtik. Seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. En'am 87. En'am 88'de diyor ki Allah Teala işte o sırat-ı müstakim ki biz onunla onları, o insanları hidayete ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakim, hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim,
doğru yol adıyla kullanılıyor. Hidayet, o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidretül Müntaha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki

Yunus suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsenül hüsna'nın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa 175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah-u Teala orada kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız, o sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah-u Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar.

Demek ki o kişiyi Allah-u Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle faz söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah-u Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah-u Teala'nın Nisa suresinin demin söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazlıları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine izin verilen konuşur diyor. İzin verilen devrin imamının ruhudur. Yetkisi nedir? Yetkisi o kişinin günahlarını sevaba çevirmeyi sağlar. Adı Allah'a göre bu olayın mağfirettir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki olaya bakarsanız bunun adı şefaattir. Ve şefaatın sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruhu arasında geçen muhaverede şefaat günahların sevaba çevrilmesi aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın dizaynı o kişiye, o kişinin

kendisine bir yol tutması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine bir Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. And olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

Bu birinci sıratımızdaki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sırat-ı müstakimdir. Bir yere götürmez. İmajiner bir sırat-ı müstakimdir. Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah-u Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi dört sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Allah-u Teala bize hangi mürşidi göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sevil var. Bu sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin ikinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim yedi tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar, orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tariki müstakimin
birinci katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde yükselme söz konusudur. Yüzden fazla insan ruhu yan yana dizilerek yukarıya doğru hepsi aynı seviyede, aynı hizada olarak yükselirler. Birinci kata, ikinci kata böyle yükselinir. İkinci kattan üçüncü kata gene saf halinde yükselinir. Ama üçüncü kattan dördüncü kata saf halinde dizi mihenk menfezinin önünde oluşur. Oradan yukarıya doğru yükselme tek tektir. Her mihenk menfezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır. Saf haline gelinir. Ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir. Ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi döndürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata indir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata indir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber alarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber alarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıralar halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olaya seyr-i sülük denir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin olayı budur. Bir de yedinci kata kadar çıkabilenler var. Yedinci kata çıkanlar, altıncı kata aşabilenlerdir. Ne zaman aşarlar? Ne zaman o nur bir kişinin üzerinde artık onu çatlatamıyorsa, onun derileri yeşil renge bürünüyor, çok açık beyaz, çok açık bir yeşil, beyaz gibi bir yeşil, fosfor yeşili. Artık onun derileri çatlamıyorsa, o yedinci kata çıkma hakkını kazanmıştır. Ve yedinci kata elbiseleri değiştirilerek, eline bir kılıç verilerek
yedinci gök katına bu kişi kılıcı yukarı doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile yükselir ve Tarık-ı Müstakim'in bitişini ifade eden yedinci gök katının altın kapısına gelir. Tarık-ı Müstakim bitmiştir. Buradan yedinci kata giriş yapılacaktır. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynıdır. Ama orada altın kapı zeminden başlar. Burada zeminden itibaren 7 tane mermer merdiven vardır. Altın kapı ondan sonra başlar. Altın kapının önünde bu 7 tane mermer basamağın beyaz mermerdendir. 5. sırasında 2 tane trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir vardır. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah-u Teala'nın evliya namzedi, evliyası oradan altın kapı otomatik olarak açılır, zincir düşer düşmez ve oradan içeriye giren ruh oradan yükselir, yani tavanı aşar ve kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri tamamlandıktan sonra Ümmül Kitab'a geçilir. Kader hücrelerine kadar çıkanlar kader hücrelerinde kalırlar bir süre. Onu tamamlayabilenler Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Ümmül Kitab'ın altında yapılan bir tedrisatı söz konusudur. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, ondan sonra Divan-ı Salihin, ondan sonra zikir hücreleri ve zikirlerin tamamlanmasından sonra indi ilahi. İndi ilahi de Sitret-i Müntaha'ya ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ve Tarık-ı Müstakim burada tamamlanır. Allah Teala kimleri Tarık-ı Müstakim'e ulaştırır, kimleri ulaştırmaz. Kimler insanların hidayete ermesine mani olursa onların Tarık-ı Müstakim'e ulaşması mümkün değildir. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle söylüyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve onlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyahfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları asla tarika, yani bahsettiğimiz Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmaz. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Tarık-ı Müstakim diye bir yol var. Sırat-ı Müstakim'in ikinci ayağını teşkil ediyor. 7 tane gök katını aşırıyor. Sırat-ı Müstakim'in temeli, omurgası bu yoldur. Tarık-ı Müstakim. Ve kişinin ruhu o yol üzerinden yaptığı yolculukla Allah'a ulaşıyor. 7. kata kadar çıkabilenler de her ulaştıkları yerde sadece secde ederek, hiç fire vermeden hepsi birden her katı aşar. 7. gök katının da hangi safhasına ulaşabiliyorlarsa her biri orada kalır. Tekrar inerler aşağı. Ne zaman ki zikir hücrelerindeki zikir tamamlanır, Allah'ın zatına ulaşmak ondan sonra mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim veya Tarık-ı Müstakim
Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sırat-ı müstakimler 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sırat-ı müstakimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci sırat-ı müstakimdedir. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi üçüncü sırat-ı müstakimdedir. Ama bu sırat-ı müstakimde, birinci sırat-ı müstakimde insanları, insan ruhunu fizik standartlarda bir yere ulaştırmaz. Onun için sırat-ı müstakim dediğimiz zaman asıl anlaşılması lazım gelen sırat-ı müstakim, zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşan, iki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşan, oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar olan yolculukta ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Mürşidinize ulaştıktan sonra. Vuslattan sonra üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ama burada fizik vücudunuz bir yolculuk yapmaz. Yapmaz ama gene de sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmek için beşinci sırat-ı müstakimdesiniz. İrşada ulaştığınız zaman ulaşmak üzere nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizden sonra altıncı sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Her bir işlev birbirinden farklıdır. Ama her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim ifade eder. Ve bu sırat-ı müstakimler Kur'an'da geçen 7 tane sırat-ı müstakim 7 tane safhayı ifade eder. Bunlardan gerçek anlamda fizik standartlarda yolculuk yapılan sırat-ı müstakim sadece 2 numaralı sırat-ı müstakimdir. Bu 7 tane sırat-ı müstakim 4 tane teslimi oluşturur. Fizik standartlardaki teslim sadece ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne fizik vücudunuz Allah'ın zatına ulaşır, ne nefsiniz Allah'ın zatına ulaşır, ne iradeniz. Teslim müessesesi her biri için ayrı bir özellik taşır. Her biri ayrı bir hidayeti ifade eder. Hidayet kelimesi lügat manası itibariyle ulaşma anlamına gelmesine rağmen her bir hidayet birbirinden farklı bir özellik taşır. Fizik vücudunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir müesseseyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri hidayet yoluna sevk etmiş. Hidayet yolunun bir başka adı da rüşt yoludur. Sebil-i rüşt. Bir de dalalet yolu var. Sebil-i gay. İnsanları dalalete bırakan, dalaleti derinleştiren bir yol. İşte Allah Teala eğer onlar sebil-i rüştü, onlar rüşt yolunu sebil-i rüştü gördükleri zaman ona onu yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, sebil-i gayı gördükleri zaman o yola
tabi olurlar dediği zaman sebebi rüşt gene sırat-ı müstakimlerden birisini ifade ediyor. Araf 146'da Allah Teala iki yoldan da bahsediyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de iki yoldan bahis var. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile irşada ulaştıran yolla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, kesin bir şekilde beyan edip birbirinden ayrılmıştır diyor. Hemen yekfir bit tagutu ve yümin billahi ekad istemsekel bir vettin uska diyor. Kim gay yolunu reddederse ve sebili sırat-ı müstakimi kendisine yol edinirse, rüşt yolunu yol edinirse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. İki müessese birden hem mürşide ulaşmış oluyor, hem de sırat-ı müstakime, Allah'ın ipi. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipidir. Allah Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ip ediyor. O da mürşittir. Ve Allah'a dost olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim bir yoldur. 7 tane yoldur. Bu 7 tane yolun bir tanesi ise 4 tane ayrı sebilden oluşur. Allah Teala En'am suresinin 151 ve 152. ayetlerinde 7 sırat-ı müstakimi birden alıyor muhtevasına. Diyor ki ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da ve içinizde nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine sapmayın ki bütün yollar sizi fırkalara ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirecek olan sırat-ı müstakimlerden bahsettiği cihetle bu 4 teslimi içerir. 7 sırat-ı müstakim de burada En'am suresinin 154. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde tamamlanmıştır. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun ifadesi insanı ahdini, Allah'ın ahdini yerine getirmeye götürecek olan bir sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. 7 sırat-ı müstakimin hepsi burada yer almıştır. Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim bir yolun adıdır. Allah'a ulaştıran bir yol, fiziki yol, imajiner yollar ama hepsi de sadece yoldur. Hidayetse Allah'a teslim olmaktır. İkisi birbirinden tamamen ayrı mefhumlardır. Bunların hepsini inşallah bütün boyutlarıyla düzeltmek söz konusudur. Ne yazık ki insanlar kendilerine göre bir şeyler uydurmuşlar ve onlar İslam literatürünün içinde ciddi bidatlar oluşturuyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt örneği.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratel müstakim sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbem var. Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet kelimesinde onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklanıyor derseniz sevgili kardeşlerim, ilim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 33 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayel taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, günlerini eğiriyorlardı. Belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvel de göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akıldaki normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuru ile biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik bir varlık. Bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir. Ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, 7 kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor. Hangi adalet? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini
0: Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim. Vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O el ilahtır. Kainatın tek ilahıdır. El ilah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı ama Arapçada ea gibi telaffuz edilir. E ile a arası bir ifade. Allah söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda sevgili kardeşlerim biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilim de tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya hani şuradaki kalbiniz vücudunuza kan pompalayan tekrar geri alan kalbiniz o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evren Osmanlıları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evren Osmanlıları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evren Osmanlıları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter.

Ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayyi mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep. Bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler!" Kimler var karşı Allah Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz?" Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki: "Evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize." Allah Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hz. İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hz. İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hz. Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki: "Biz bütün nebilere kitap veririz," diyor. "Şeriat kitabı veririz," diyor. "Oradaki hükümlerle hükmetsinler," diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hatem'in

Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hz. İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hz. Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka 3. kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu
suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz. Bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor. Bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mesuliyeyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçabeti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinliği alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine. Kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler açısından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren
En çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah Teala kimi mürşit tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşarı ve yehti ileyhi men yünüb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah-u Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah-u Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır.
Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak Sitret-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bize bahşettiği bir zikir sohbetinde birlikteyiz. O Allah ki bizleri yaratmış ve sevin diyor. Sevin. Hepinizin mutluluğu unutmayın sevgili kardeşlerim. Sevgiye bağlıdır. Davranış biçimlerinin temelinde sevgi vardır. Sevgi sizi mutluluğa götürecek olan en kuvvetli taşıt sevgidir. Sevgi hayatın bağıdır. Sevgi yoksa o kişi hayatta değildir. Bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluktur. Öyleyse bizler insan olarak yaratılmışız. Yalnız yaşayamayız. Mutlaka başka insanlara ihtiyacımız vardır. Her kullandığımız eşya, her yediğimiz nesne mutlaka bir takım insanların alın terini muhtevasında taşır. Bütün ihtiyaçlarımızı birden kendimiz gerçekleştiremeyeceğimize göre başkalarının ürettiklerini kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu ise Allah'ın temel kanununu içerir başkalarına muhtaç olmak. Herkes her şeye muhtaçtır. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatı yaşıyorsunuz ki bu dünya hayatında mutlu olmak için yaratıldınız. Ama çevrenizde başka insanlarla birlikte mutlu olmak. İşte hüner oradadır. Başka insanları da mutlu kılarak mutlu olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde ne var? Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürüyor mu? Öyleyse kendinize düşenleri yaptınız demektir. Mutluluğu hak ettiniz demektir. Yoksa mutsuz musunuz? Her devrede insanların çoğu mutlaka mutsuzdur. İblis hiç boş durmaz. Bütün insanları mutsuz kılmak konusunda devamlı bir gayretin içindedir. Korkunç bir faaliyeti sürdürür. Bu öyle bir dizayn ki sevgili kardeşlerim, bu dizaynda şeytanın mutlak olarak devreye girmesi söz konusudur. Nerede insan ilişkisi varsa şeytan oradadır. Şeytanlar oradadır. Ve sadece bir tek amaca hizmet ederler, insanları mutsuz etmek. Her davranış biçimi bir diğerine iki ayrı cepheden yansır. O davranış biçimi bir mutluluk verici davranıştır veya mutsuzluk verici davranıştır.
Bir davranışınız başkalarını mutlu kılmaya yönelik olsa bile, sizin niyetiniz o olsa bile, İblis o davranışı başkasına kötü göstermek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Bundan çok özel bir zevk alır. Sonsuz hayata boyunca İblis, yani şeytan, bütün insanları birbirine düşürmek konusunda elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ne diyordu hatırlayalım. Diyordu ki, eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, beni kıyamet gününe kadar ertelersen, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sırat-ı müstakim vasıtasıyla sana ulaşmaktan men edeceğim. Ve pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sözünü tutacak mı, başaracak mı? Ne yazık ki başarısı kesin sevgili kardeşlerim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bu başarıyı anlatıyor Allah Teala. Şeytan insanlara olan, insanları ulaştıracağı hedefi kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte durum bundan ibaret. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size etrafınızdaki insanlar hangi şekilde davranırsa davransın, içinizdeki bir ses, her davranış biçiminin negatif yönlerini sizlere yumurtluyorsa, işte o iblistir. Şeytanın sesidir o. O, şeytanlardan birisinin size fısıldamasıdır. Niyeti mi? Niyeti çok basit. Hangi hüsnü niyeti taşırsa, hangi hüsnü niyet derecesini taşırsa taşısın, insanların size yaptığı bütün davranışları, bütün insanların davranışlarını negatif bir cepheden size yutturabilmek için iblis gece gündüz çalışır. Hani bir söz vardır, su uyur, düşman uyumaz derler ya, bu iblis de gece gündüz yemez, içmez, uyumaz, hep sizi mutsuz etmek için bütün gayretiyle uğraşır. Ne geçecek eline? Sizin mutsuzluğunuz onun zevkidir. Adem Aleyhisselam'a öyle bir hınçlanmış ki onun yüzünden Allah'ın cennetinden kovuluyor. Ve cennete girmesi artık mümkün de değil. Hayatı da cehennemde geçecek. Böyleyse insandan mutlaka intikam almak hevesinde. Ve intikamını devamlı almaya çalışan bir mahluk. Ve bütün insanlara elinden geldiğince en kötü davranış biçimlerini sergiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla dost olun. Bunun arkasında yatan bağlayıcı sebepse sevmektir. İnsanları sevmelisiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevmezseniz mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Bu kanunda siz varsınız,
sizin dışınızdaki bütün insanlar var, bir de Allah var. Bir üçlü. Allah sizin de etrafınızdaki insanların da mutlu olmasını ister. Sizin çevrenize yaptığınız bütün davranış biçimlerini Allah kendisine yapılmış kabul eder. Birisine iyilik mi ettiniz, Allah bunu kendisine yapılmış gibi mükafatlandırır, hem de diğerinin 10 katıyla. Birine kötülük mi yaptınız, Allah bu kendisine yapılmış gibi kişiyi cezalandırır. Kerâmen kâtemin melekleri o suçun miktarına göre negatif derece yazarlar kişinin hayat filmine. Güzel davranışlar pozitif derece kazanmayı ifade eder. Allah'ın yasaklarını işlemek, emrettiklerini yapmamak da negatif derece yazılmasını ifade eder hayat filminize. Hayat filminiz nedir? Şu anda biz bunu söylüyoruz ya, şu anda kiramet kiatibin melekleri bir sürücü, bir şahit, yani bir kameraman, bir de şahit. Şu anda bizim de filmimizi çekiyorlar. Ne söylüyorsak filme alınıyor. Şu anda siz bir zikir sohbetindesiniz biz dinleyenler. Her birinizin de şu anda filme alınması söz konusu. Bu film 3 boyutlu. Öyle ekranla falan alakalı değil. Ne ekrana ihtiyaç gösterir, ne perdeye ihtiyaç gösterir. 3 boyutlu olarak filminiz oynar. Size önden bakanlar, sizi önden görürler. Arkadan bakanlar, arkadan görürler. Yan taraflarınızdan bakanlar da ait oldukları yandan görürler. 3 boyutlu olarak boşlukta hayat filminiz oynar. Kıyamet günü bunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim, kendi hayat filminizi. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen zaman parçaları içinde her 24 saat bir ayrı bal peteği altıgenini ifade eder. Her birinin içinde sadece bir gün geçmiştir. Yedinci katın birinci alemi kader hücreleridir. Orada kendi hayat filminizi göreceksiniz. Başlangıçta sadece üstünden uçabilirsiniz. Allah Teala içeri girmenize müsaade ettiği zaman gelecekten herhangi bir günü size gösterebilir. Diyeceksiniz ki ben daha o günü yaşamadım. Evet, yaşamadınız. Ama Allah'a göre gelecek de bellidir. Ve geleceğiniz, gelecekte neler yapacaksınız orada vardır. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi hayat filmlerinin oraya, indi ilahiye, kıyametten sonra zamanı geriye döndürerek konmuş olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, anlaşılması biraz güç gibi görünüyor ama hiç güç değil aslında. Kıyamet günü zaman duracak. Şu anda zaman geçmişten geleceğe doğru akmakta. Ve büyük patlama zamanın başlamasının sebebi bir kıyamet kadar ağır, affedersiniz, kainat kadar ağır bir nokta düşünün, bütün uzayları almış bir tek nokta. Bu nokta patlıyor. Bir kainat dizaynı patlıyor. Böyle bir tek noktadan uzaylı bir dizayn oluşuyor. Aslında rakamlar daha büyük ama biz 100 milyar galaksi diyelim. Her galakside de 100 milyar yıldız diyelim. Aslında 150 milyardan, 125 milyardan falan bahsediliyor. O bir tek noktadan bir bütün kainat, yokluğa yayılan bir kainat söz konusu. Zaman hareketle başlıyor. O bir tek noktadan her istikamette
doğrusal olarak yayılan partiküller her gittikleri yere kadar nötrino olarak gidiyorlar. Sonsuzda hareket edebilmeleri için orada maddeye dönüşüyorlar. Yani bir çift nötrinodan bir çift elektron oluşuyor ve madde vücuda geliyor. Zaman mı? Zaman geçmişten geleceğe doğru akmaktadır. Sonra bir gün geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracak. Niçin duracak? Zamanın başlangıcı bu büyük patlama. Ama büyük patlamayla bir saniyede bütün gezegenler oluşuyor. Gezegenlerin temeli oluşuyor. Yapısı oluşuyor. Gezegen sonradan yavaş yavaş madde olarak kendisini gösterecek. Partiküller çıktıkları noktadan gezegenlere vardılarsa o zaman zamanın da durması lazım. Çünkü hareket durmuştur. Hayır, hareket durmamıştır. Gezegenler oluştuktan sonra Allah-u Teala gezegenlere verdiği kinetik enerjiyle gezegenlerin insan vücudu şeklindeki kainatı büyütmesine sebebiyet veriyor. Ve tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu kainat büyüyor. Eşit hızlarla hareket ettikleri için şekil hiç bozulmuyor. Hep insan vücudu hüviyetinde bir kainat giderek büyüyor. Büyüme devam ettiği sürece de zaman geçmişten geleceğe ilerliyor. Sonra duracak. Ne zaman duracak? Allah'ın gezegenlerin birbirinden ayrılması için, kainatı büyümesi için, büyütmesi için verdiği kinetik enerji bir gün sona erecek. Sona erdiği zaman ne olacak? Sona erdiği zaman büyüme duracak. Enerji, itici enerji bitince bir süre daha büyüme devam eder. Hız birdenbire yok olmaz. Ama enerji gelmediği için büyüme biraz daha devam edip durmak mecburiyetindedir. Büyüme durunca ne olur? Gravitasyon başlar. Gravitasyonun başlaması demek bütün hünnes ve künnes kanunlarının alt üst olmasıdır. Kainatın kopmasıdır. Kıyametin kainatla parçalanmasıdır, kopmasıdır. Ve uzayların adım adım yok olmasıdır. Evvela her güneş kendi sistemlerini, etrafındaki yıldızları kendisine çekecektir. Bu birinci adımdır. Sonra güneş sistemleri tek olduğu zaman güneş sistemleri birbirine çekecektir. Sonra bir galaksinin bütün güneş sistemleri birleşecektir. Ondan sonra tek bir kitle haline gelen galaksiler birbirlerine çekecektir. Ve bu çekim sırasında devamlı uzaylar yok olacaktır. Yani maddenin kendi içindeki uzaylardan bahsediyoruz. Yıldızların aralarındaki uzaydan bahsediyoruz. Evvela güneş sistemlerindeki her bir güneş sistemindeki uzay yok olur. Ve her güneş sistemi başka güneş sistemleriyle karşı karşıya kalır. Güneş sistemleri birbirine çekecektir. O zaman güneş sistemlerinin uzayı da yok olmuş olacaktır. Güneş sistemlerinin birleştiği noktada uzay dışarıda kalmıştır. Yoklukta kalmıştır. Ve en küçük parçadaki, yani elektronlardaki uzayın alınmasıyla kitle bir tek noktada oluşacaktır. Ne olmuştur?
zaman bitiş noktasından başlangıç noktasına geri dönmüştür. İşte o geri dönen zamanın kader hücreleri orada Allah'ın cennetine gideceklerin ki illiğinde, diğerleri sicindedir. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıda, birisi zemin kattan 7 kat aşağıda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat filminizde o hayat filmi oraya gelecekten geri döndüğü için gelecekte yapacağınız her şey orada mevcuttur. Yarında ne yapacağınız, öbür günde ne yapacağınız, daha sonraki günde ne yapacağınız orada mevcuttur. Sanıyorum ki anlaşılması çok güç değil. İşte davranış biçimleriniz sizin hem dünya hayatınızı tanzim eder hem de kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatınızı tanzim eder. Allah Teala'nın koyduğu bir derecat sistemi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her davranışınızda ya da her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hiç boş yok. Her saniye amel defterinize mutlaka değerler yazılır. İşte yanlış yaptığınız her olayda derecat kaybedersiniz. Bir dereceye bir derece yazılır. Doğru yaptığınız her davranışta da derecat kazanırsınız. Eğer Allah'a doğru yola çıktıysanız, çıktığınız noktadan itibaren bu 1'e 100'dür. Bir derece kazandığınız zaman 100 derece yazılır. Birinci gök katına kadar, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katlarında 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata yükselir. Her güzellik size derecat kazandırır her saniye. Her yanlışlıkla size derecat kazandırır. Kaybettirir, affedersiniz. Kaybettiğiniz zaman, bir derecelik hata yaptığınız zaman 1 derece kaybedersiniz. Ama kazandığınız zaman 1 derecelik bir sevap işlemişseniz, evvela 100 derece kazanırsınız. Allah'a ulaştığınız zaman 700 derece kazanırsınız. Aradaki gök katlarında ruhunuz göğe doğru yükselirken, bu her gök katında yüzer yüzer artar. Sevgili kardeşlerim, cennetiniz ve cehenneminiz buna göre tayin edecektir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığından fazlaysa, onun da gideceği yer cehennemdir. Ne cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir, ne de cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir. Bu söylediğimizden kıyamet günü herkesin cehenneme gitmesi hali hariçtir. Herkes mutlaka kıyamet gününde önce cehenneme gidecektir. Cehennemde kalacaklar için cehennemin kapılarından giriş söz konusu değildir. Kapıların açılması gerekir. Onlar burunları yere sürtünerek girerler. Cennete gidecekler içinse cehenneme giriş kapılarının yükseltilmesini gerektirmez. Sadece kapı açılır. Bu kapı zaten otomatik açılan bir kapıdır. Kişinin sahip olduğu ölçüler, sahip olduğu işaretler o kapının otomatik açılmasını ifade eder. Ve cennete girecek olanlar için cehenneme giriş bir problem değildir. Cennette yanmaları da söz konusu değildir onların. Affedersiniz, cehennemde. Cehennemi bütün katlarıyla görecekler. Sonra da Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek
cehennemin kapısından çıkıp hangi cennetin sahipleri ise o kata doğru yola çıkıp çok kısa bir zaman süresinde oraya ulaşacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel şekillenmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Rabbinize olan sevginiz ve hayranlığınız her gün biraz daha büyür. Evvela insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükretmeliyiz. İnsan olarak yaratılmışız. Hamd olsun, şükür olsun Yüce Rabbimize. Bizi bir cin olarak yaratabilirdi. Bir hayvan olarak yaratabilirdi. Canlılık mı söz konusu? Bir ot olarak yaratabilirdi. Bir mikrop olarak yaratabilirdi. Her şey mümkün. Ama biz insanız sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük lütfuna uğramışız. Bir muhteşem dizaynla insan olarak şu dünyada verilen gezegende doğmamız kararlaştırılmış ve dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz. Varız. Hayattayız. Ve hepsinden önemlisi mutluyuz. İşte sevgili kardeşlerim, bütün söylediklerimiz konunun ruhuna gelip dayanıyor. Mutluluk. Allah sizi yarattı ve hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey istemiyor. Hepinizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bunun bütün mutluluğa ulaştırıcı olan vasıflarını size vermiş, sizi o vasıfların sahibi olarak yaratmış. Yani sizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren cennetin sahibidir. Cehennem onun için artık yoktur. Ve Allah Teala ona namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, zekatı sevdirecektir, zikri sevdirecektir. O kişiyi mutlu kılmak için bütün şartları Allah hazırlayacaktır. Ve de kişi mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bir gün Allah'a ulaşacaktır. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim edecek, olacaktır. Sonra nefsi, sonra irşada ulaşacaktır. En sonra da iradesi Allah'a teslim olacaktır. İşte böyle bir dizaynda 7 safhada ard arda insanoğlu mutlulukları yaşayacaktır. Ama yalnız başına yaşamayacaktır. Mutlaka toplumun içerisinde bir yeri olacaktır. Toplumun içerisinde bir yeri olacaktır herkesin. Herkes bir toplumun içinde yaşar. İşte bunun için biz insanlar sosyal mahluklar, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar olarak yaratıldığımız için davranış biçimleri önem taşıyor sevgili kardeşlerim. O davranış biçimleriniz ki etrafınızdaki insanları ve sizi ya mutluluğa götürür ya mutsuzluğa götürür.

bir sulh ve sükun halidir. Her dergâhta o dergâhın müntesipleri arasında tam bir uyum halinin mevcut olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse söyleyin bana sevgili kardeşlerim, sizin içinde bulunduğunuz topluluktan ne haber? Mutlu musunuz? Mutluluğun ne olduğunu biliyor musunuz? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgasının bitmesi halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Sulh ve sükun hali ancak kavganın bitmesiyle yerleşir. Öyleyse anlaşmazlıklarınız varsa kendi kendinize sorun. Ben neyin kavgasını yapıyorum diye sorun. Neyi paylaşamıyorum kardeşlerimle diye sorun. Şeytan beni nasıl bu kadar emellerine alet etti de ben insanlar için bir mutluluk kaynağı olmaktan çıktım. İnsanları huzursuz eden bir hüviyete büründüm. Neden böyle oldum diye sorun kendi kendinize sevgili kardeşlerim.

Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Eğer siz mutlu olmak konusunda kendinize düşenleri yaparsanız, hiçbir varlık, iblis olsun, diğer şeytanlar olsun, şeytan hüviyetindeki cinler olsun veya insan şeytanları olsun, cin şeytanları olsun, şeytan şeytanları olsun, netice değişmez sevgili kardeşlerim. Siz söylediklerimizi anlamadıkça, hayatınıza tatbik etmedikçe dünya mutluluğunu yaşayamazsınız. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim diyeceksiniz, dilemişsinizdir. Allah Teala sizi mutlu etmek için bütün reçetesini teslim ediyor size ve her konuda size yardım etmeye hazır. Siz Allah'ın yardımını elinizin tersiyle itiyorsunuz. Olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarını kendinizden üstün kabul etmedikçe, onları mutlu etmeye değil, ezmeye çalıştığınız sürece ne kendiniz mutlu olabilirsiniz, ne de başkaları.

Hani bir ölünün arkasından bir Osmanlı şairi bir iki satırlık bir şey yazmış. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Ama aynı zamanda tuvalet demek. Burada şairin cinaslı bir ifadesini görüyoruz. Osmanlılık. Zeka müessesesi çalışıyor.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz varız, hayattayız. Ve sadece size bir nebzecik, şu kadarcık bir mutluluğu verebilmek için bütün hayatımızı buna adamışız. Bilançoya bakıyorum, sizlerin hayatınıza bakıyorum. Olması lazım gelenden uzaklarda görüyorum sizleri. O zaman hüzünleniyorum. Demek ki diyorum, biz bunca yıldır bunları sadece söylemişiz. Ama onlar duymamışlar diyoruz. İşitmemişler. Uygulamamışlar. O zaman bunca yıldır bu konudaki gayemiz neydi sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Bunca yıl 3000 saatten fazla bilgisayarın hafızasındaki mevcut anlatım sadece sizleri mutlu etmeye yönelikti. Ama gördüğümüz vaka odur. Çoğunuz mutlu değilsiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Tasavvuf, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i zor kullanmayı reddeder. Sizi zorla mutlu kılamayız. Biz size mutluluğun şartlarını, standartlarını, reçetesini veririz. Rehberlik ederiz. Allah'ın mutluluğunu üzerinize davet ederiz. Gelmemesi de mümkün değildir. Ama siz o gelen mutluluğu ya elinizin tersiyle itersiniz, mutlu olamazsınız ya da onu can kulağıyla dinler, kucaklarsınız. O zaman siz aramızdaki henüz azınlık olan mutluların arasında olursunuz. Sevgili kardeşlerim, sayımızın çoğalması önemli değil. Allah'tan yana olmak önemli. Karşımızdakinden yana olmak önemli. Bu büyük hakikati anlamadıkça, Allah'ın size öğretmek istediği şeyin başkalarından yana olmak olduğunu anlamadıkça, siz hep kendisinden yana olanlardansınız. O zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları kesin kanunlardır. Ben neden başkalarından yana olacakmışım? Onlar benden yana olsunlar mı diyorsunuz? Öyle yaşarsınız. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz edersiniz, hem de onlara devamlı mutsuzluk veren siz olduğunuz için hayatınız boyunca mutsuz, sıkıntılı, huzursuz bir insan tipi çizersiniz. Başkaları sebep olmamıştır buna. Arkasında sadece siz varsınız. Söylediklerimizi hiç mi hiç anlamamışsınız? Sevgili kardeşlerim, sizlere ne yapmamızı istersiniz? Allah'tan sizin için mağfiret dileriz. Günahlarınızın affını dileriz. Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz anda
zaten günahlarınızı affetmişti. Hepsi yok olmuştu. Unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sizden beklentileri vardı. Şu dünya hayatını yaşarken bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunacaktınız. Ve onlardan da size hep sizi mutlu eden davranışlar geri dönecekti. Ama öyle yapmadınız. Bizim dışımızdaki insanların yaptığını yaptınız. Başkalarını kendinizden öne geçirmediniz. Ben önde olacağım dediniz. Oldunuz. Ama kaybettiniz. Allah'ın cennetine mi? Tamam, gideceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama bu dünyada mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Verdiğimiz reçetenin sadece bir tanesi tuttu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz sebep cihetle inşallah Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama dikkat edin ki negatif davranışlarınız bulunduğunuz noktadan da sizi aşağı düşürmesin. Zikirlerinize dikkat edin. Aşağı doğru giden bir zikir yolu sizi Allah'ın cennetine değil, cehennemine götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamakla eşdeğerdir. Başkalarına yapacağınız her güzel davranış, Allah-u Teala tarafından kendisine yapılmış bir güzel davranış kabul edilir. Ve mükafat alırsınız Allah-u Teala'dan. Hayatınız hep o mükafatlara kavuşmakla geçer. Ve mutlu olursunuz, çok mutlu olursunuz aranızda. Çok mutlu olanlar var. Ama gelin görün ki bu biz istiyoruz diye oluşmaz. Biz istiyoruz diye siz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutluluğun adımlarını siz kendi iradenizle atmak mecburiyetindesiniz. Biz yol gösteririz. Sizin cennete girmeniz için tebligatı yaparız. Siz o tebligata hangi ölçüde uyarsanız o kat cennete girersiniz. Hiç uymazsınız, o zaman da cehenneme girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bizim en çok hüzünlendiğimiz şey tasavvufta olanların, Kur'an'ı uygulamayı kendisine şiar edinenlerin hala tağutun tesirinde kalabilmeleri. Davranış biçimlerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Başkalarını baş tacı ediyor musunuz? Ben onların mutluluğu için yaşıyorum diyebiliyor musunuz? Eğer deseydiniz, dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olurdunuz. Kim bir gün başkaları için yaşamaya başlarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Her an kazançtadır. Her an Allah'ın sevgisinin bütün belirtileri onun üzerindedir. Allah en çok onu sever. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adamışsa, o en çok sevilenlerden biridir. Ve tabiatıyla en mutlu olanlardan biridir. Öyleyse biz insanlar madem ki cemaat halinde yaşıyoruz,
topluluk halinde yaşıyoruz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, her biriniz burada arkadaşlarınızla beraber olduğunuz zaman ne olur onları sevseniz, her birinin üzerine titreseniz, her biri sizin her davranışınızdan onları ne kadar çok sevdiğinizi anlasa. Ne olur sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğu nasıl yudum yudum içtiğinizi göreceksiniz. Mutluluk sizin içinde yüzdüğünüz bir deniz olacak. Birçok mutsuz insan için bu mümkün değildir gibi gösterir iblis onlara. Ama sevgili kardeşlerim, bu mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için, her şey sizin için yaratılmış. Her devirde yaşayan insanlar yeryüzünün sahibidirler. Yeryüzünün bekçileridir. Bütün insanlar yeryüzünde Allah'ın hanifeleridir. Yakışır mı sevgili kardeşlerim, başkalarına mutsuzluk vermek, başkaları için değil, kendisi için yaşamak yakışır mı? O zaman tasavvufun dışındakilerden ne farkınız kalır ki? Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz, sizleri dışarıdakilerden farklı görmüyorlarsa, onlara bu görüntüyü veremiyorsanız, o zaman sadece siz mutsuz değilsiniz, etrafınızdaki insanları da mutsuz eden birisiniz siz. Oysa ki ne olmalıydı? Hepinizin bir yarışta olması gerekirdi. En çok ben etrafındaki insanlara yardımcı olacağım. En çok ben başaracağım. Kendimi başkalarına adamayı, başkaları için en çok fedakarlıkta bulunan ben olacağım diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki, bu dünyada eğer sisler, yani nefsinizin afetleri ortalığı bürümediyse, bir güneş görünür, mutluluk güneşi. O güneşe yakın mısınız? Kendinizi ölçün. Her akşam yattığınız zaman kendinizi hesaba çekin. Ben bugün kime ve hangi ölçüde mutluluk verebildim? Bunu sorun kendinize. Eğer her gece yatmadan evvel yaptığınız bu vicdan muhakemesinde 0 puan alıyorsanız, o gün hiç kimseye hiçbir güzel davranışta bulunmadıysanız, siz Allah'ın hedef gösterdiği en üst seviyedeki bir dergahta Allah'ın hedeflerinden sapmış bir insansınız.
birinci göreviniz başkalarına mutluluk vermek için yaratıldığınızın idrakine varmaktır. Bu idrake vardığınız zaman görevin tatbikat safhasına geçeceksiniz. Bu açıştır. Uvertür. Giriştir. İnsanlarla beraber olacaksınız. Bu beraberlikte aranan bir insan mısınız? Sizin bir topluma girişiniz, toplumdaki kardeşlerinizi mutlu ediyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer öyleyse, siz gerçekten diğer kardeşlerinizin arasında değerli bir insansınız. Allah'ın katındaki başarının ölçüsü size etrafınızdaki insanların duyacağı sevgidir. O zaman seviliyor musunuz? Onun cevabını verin kendi kendinize. Yoksa siz etrafınızdaki insanların sevmediği biri misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, erenlerin yolu sevenlerin yoludur. Erenler sevenlerdir. Öyleyse etrafınızdaki insanları sevin. Onlara onları küçük düşürücü davranışlarda bulunmayın. Onları koruyun. Onlar sizlerin muhafazası altında olmalılar. Onlara Allah'ın gözlükleriyle bakın. Sakın şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Bütün bu çatının altına girenlerin mutluluğa hakkı olduğunu düşünün ve bu hakka ancak sizlerin yardımıyla ulaşabileceklerini düşünün. Hakkın sonucuna sadece sizlerin yardımlarıyla ulaşabileceklerini düşünün. Kendinizi onlara adayın, odaklayın, endeksleyin. Sevgili kardeşlerim, son nefesinizde ben etrafındaki insanlara hiçbir şey yapamadım. Onların mutluluğuna karınca kadarınca bir katkıda bulunamadım diye sakın hayıflanarak ölmeyin. Önce varoluş sebebinizin gerçeğini hatırlayın. Bu varoluşunuz sadece başkalarına mutluluk vermek içindir. Başka bir gaye yoktur. Başkasını ne kadar mutlu ederseniz, Allah'ı da onun binlerce katı daha fazla memnun edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat geçiyor. Her geçen gün, istesek de istemesek de hayatımızdan bir gün kayboluyor. Çok açık değil mi sevgili kardeşlerim? Her geçen gün eğer başkalarına mutluluk veremeden geçirdiğimiz bir günse kendimize yazık etmişizdir demektir. Bir gülüşünüz, bir sözünüz, bir ilgi göstermeniz, bir sevgi belirtisi size ne kaybettirir ki sevgili kardeşlerim? Siz başka insanları mutlu etmek için var olmalısınız. Yapamıyorsunuz.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أيما الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden, ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Sevgili dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ona olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki Sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsani davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlar olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak, bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok, ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerle ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldim asabın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun gözündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman, mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz, bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler girecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman o zaman negatifleri bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemeniz de kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "O her zaman benim kalbimi kırar. Bana şöyle şöyle sözler söyledi. Çok üzüldüm, çok etkilendim. Söylemeseydi olmaz mıydı?" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım" derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan

olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız, müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ederim. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını

mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir. Ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı, başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem
pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için,
nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine, onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine, benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine, hatasını söyleyen kişi, onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırla söyler ki, bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onu yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki, ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen, ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek, o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden
ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de, dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Gönül sohbeti, gönüllere seslenen sohbet. Gönüller dostluk içindir sevgili kardeşlerim. Gönüller sevgiyi içerir.

Gönül bir muhteşem dizaynıdır. Allah-u Teala'nın tamamen sevgiyle beslenir. Onun için diyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz çünkü hep güzellikleri ister. Sulh ve sükun ister. Gönül sevilmek ister. Gönül sevmek ister. Ama şu nefsinizin afetleri yok mu? Biz şimdi size neler söylediysek, nefsinizdeki afetler bunun tam tersini ister. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek varken İnsanları sevmek ve onlar için yaşamak varken neden insanlardan nefret edesiniz ki? Neden şeytanın çemberinde bir insan olasınız ki? Nefret şeytanın çemberine girmiş olanların harcıdır. Nefreti barındırmayın sevgili kardeşlerim dünyanızda. İnsanlar size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki Allah Teala her kötülüğün karşılığını o kötülüğü yapana mutlak surette ödetir. Öyleyse size bir kötülük yaptı diye başkalarından sizin intikam alma hakkınız oluşur mu? İşte böyle düşünenler için, oluşur diye düşünenler için Allah-u Teala kısasta bir engel koymamış. Bir insan dilerse kendisine yapılan kötülüğün aynını başka birine yapar. Böylece ne yapar? Başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceyi yok eder. O kadar aynı miktarda negatif derecat kazanır. Aynı şekilde bir kısas uyguladıysa. Allah Teala demek ki nefs sahibi olanlara da bir imkan vermiş kısas. Ama marifet o değil ki sevgili kardeşlerim. Marifet size kötülük yapanlara da kızmamak, öfkelenmemek. Onların iyiliği, mutluluğu ve şeytanın çemberinden kurtulmaları için dua etmek. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya bir gün kalbinizdeki bütün afetleri alırsa, bütün kalbiniz Allah'ın hasletleriyle lebalep dolarsa, o zaman siz de kimseye düşman olamazsınız. Onlar size varsın düşmanlık yapsınlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç onlar için. Neden? Çünkü nefsleri nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapmadıkları için nefsleri afetlerle dolu. Ve de olayları kendi iç dünyalarında tezekkür ederken karşılaştırma yaptıklarında hep İntikam almayı, hep kendilerine bir söz dokunduysa, bunun intikamını almayı hedef addederler. Ve nefslerindeki şeytanın tesir sahası onları
intikam almaya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kısas uygulamasına müsaade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu ev sahipleri içindir. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Bir adım daha atalım. Kötülüğe karşı iyilik yapmak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Öyleyse kim Allah'a daha yakındır? Kötülüğe karşı iyilik yapabilenler. Sevgili kardeşlerim, işte size kötülük yapanlara iyilikle davranabilirseniz, onlar için Allah Teala'ya şeytanın onlar üzerindeki tesirini kaldırması için, onların şeytanın tesir sahasından kurtulabilmeleri için hep dua edersiniz. Onlardan intikam almak mı? O şöyle dursun. Acaba onları Allah'a nasıl dua ederim de kurtarabilirim diye şeytanın pençesinden hep düşünürsünüz. Hep Allah ile beraber olursunuz. Onlara acırsınız. İntikam şeytanın tuzağıdır. Ve insanları böyle bir hak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş diye hep o intikamı almaya zorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi bağındaysanız, o zaman hep mutluluk üzümleri toplarsınız. Eğer nefret bağındaysanız, o zaman size ulaşacak olan şey mutsuzluktur. Nefret öyle bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister. İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye. Davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı.
O kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar, cinler biliyorsunuz, şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanlarını bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar. Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez. İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyanın diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever.
Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır. Sevgi dereceleri. Ama severler en azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret? Neden düşmanlık? Neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanlarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalplere hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak, bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak, başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter. Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder. Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğe eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor. Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk, onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Ve böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden
güzellikleri art arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vetiredir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Atlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar, dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha, çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap, onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri, olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Eğer karşı taraf o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci taraf da o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı, buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa, B derecat kaybeder, A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı. Birinci taraf A kadar kaybetti, sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı, sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına geliyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat er veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir.
Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli, etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır, o da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Hep son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya ondan evvel o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa iki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka o kişiye bir tesir vücuda gelir. Bütün insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman gene mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayacak.

Size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de ona vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız, bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar. Herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar. Hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden yanlış yolu tercih edelim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek. Karşınızdaki kişi size karşı güzel davranır ya da davranmaz. Bu onun sahasıdır. Onun sahasında top oynamayın. Kendi sahanızda her an herkese en güzel davranışları sergilemek için bir karara varın ve bunu mutlaka uygulayın. Mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bu sözlerimi sakın unutmayın. Güzel davranan mutluluğu yaşar. Kötü davranan da mutsuzluğu yaşar. Güzel davranan başkalarından güzel davranışlar geriye döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak? Hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El-Fatiha ve As-Salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Kağıt ürün. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ecbillahi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların en üstündekidir. Allah'a güvenmek. Evvela Allah'ın ne kadar söz verdiyse o verdiği sözleri mutlaka ama mutlaka her halükarda tutacağından emin olmak Allah'a güvenmektir. Emin olmak inanmanın ötesidir. Bir insan bir şeye inanır. Ama ondan emin olduğu güne kadar inanmanın dizaynı içindedir. İnanmak, güven duymanın birinci aşamasıdır. Önce inanır insanlar Allah'a, sonra Allah'a ulaşmayı dilerler. Eğer dilerlerse, ona güvenmeleri gerektiğini kendileri yaşayacaklardır. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dedikleri için önlerinde bir imtihan devresi var. Yani Allah Teala sözünü tutar mı tutmaz mı? İnsanlar kendileri yaşayacaklar. Ne demek istiyoruz? Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir dilek Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterli. İşte bu Allah'a olan güveninizin artması istikametindeki ilk adımınızdır. Çünkü Allah-u Teala'nın her zaman verdiği sözü mutlak olarak tuttuğunu göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın verdiği sözü tutması söz konusu. Ne diyor? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye negatif istikamette etkileyenleri devreye almaz. Onları davet etmez ama geri kalan insanların %95'inden fazlasını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde seçer. O seçilenlerden ne yazık ki çok az bir kısım Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte insan için Allah-u Teala'ya güvenin oluşmasının standartlarında kişinin gerçekten kalpten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah-u Teala'nın ne yapacağını
beklemesi lazım. Bu arada kendisine düşenleri yapmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte Allah'a güven duymak istikametindeki ilk imtihanımız. Bizi ilk defa dinleyenler, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ve görün ki Allah Teala verdiği sözü nasıl yerine getiriyor? Nasıl mutlaka yerine getiriyor? Sizin şuradan kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bunu gerçekten istediğimi zannediyorum. Öyle geliyor benim içime. Ne olur beni de sana ulaştır. Burada samimiyseniz, gerçek anlamda sahiden Allah-u Teala'yı kalben istemişseniz, Allah-u Teala'nın bu talebinizi mutlaka yerine getirdiğini göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. 7-8 aylık bir süre. Allah-u Teala sizi mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırmakla mükafatlandıracak. Ve bu süreç içerisinde size Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verecek. Mürşidinize 14. basamakta, bu 3. basamaktaki olay. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz an ikinci kat cennetinde sahibisiniz. Bundan sonra nefs tezkiyeniz başlar. Nefs tezkiyesinin bu kadar kolay bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim diye tezkiye olacaksınız. Neden mi? Hepimiz insanız. Eksikliklerimiz var muhakkak. İşte bir insan düşünün, o açlığa dayanamıyor. Oruç tutmaya kalktığı zaman bundan dehşetli zarar dide oluyor. Yapamıyor, kusuyor. Oruç tutmak konusunda büyük sıkıntısı var. Bir de bakacak ki Allah Teala bu sıkıntıyı ondan almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kişi zikir yapmayı sevmiyorsa, Allah Teala o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala kişinin dudaklarına, o dudakların çıkardığı sese bakmaz. Buraya bakar, kalbine. Acaba kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Eğer dilemişse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi oruç tutamıyorsa ona orucu sevdirecektir. O kişi oruçtan hoşlanan birisi olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Sonra sevgili kardeşlerim, bu kişi namazı sevmeyebilir. Allah Teala ona namazı sevdirecektir. Bu kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Çünkü bu kişinin zikrinin 33 bine kadar yükselmesi gereklidir. Öyle bir standartta Allah Teala o kişiye yardım eder ki bütün kapılar önünde açılır ve Allah'a karşı
büyük bir sevgi duyar. Allah'ın verdiği sözü nasıl tuttuğunu yaşar. Çünkü Allah Teala diyor, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şey bana ait diyor. Size namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime şehadet getirmeyi ve özellikle zikri sevdireceğim. Yeter ki siz yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileyin diyor. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse cennete giremez. Ve bizi bu devirde en çok üzen şey Allah-u Teala'nın bize bu kadar ilim vermesine rağmen ve bu ilmi insanlara açıklamamıza rağmen onların önde gelenlerinin bir kısmının araştırmak zahmetine bile girmeden sadece bize karşı olduklarını görüyoruz. İşte burada çok büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan bir başkası hakkında başkaları kendisine neler söylüyorsa onlara göre düşünmemelidir. O kendi terazisinde tartmalıdır. Ne söylüyoruz? Şu anda ülkemizdeki İslam'ın beş şartıyla cennete gireceklerini zanneden bütün insanların cehenneme gireceğini söylüyoruz. Ve bunu yüzlerce defa da ispat ettik. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, sevgili halkımız, bu bir müjde değil mi? Allah'ın unutulmuş olan Kur'an'daki İslam'ını ve kurtuluş reçetesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 2 asır falan devam eden o güzelliği 14 asır sonra tekrar sizlere Kur'an ayetleriyle getirmek gibi bir yetkinin sahibi kılındık. Bu ilim bir insan tarafından vücuda getirilemez. İnsanın kendi kendine öğrenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Neden? Çünkü her şey unutulmuş. İnsanlar Kur'an istikametinde devre dışı bırakılmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyor, takva sahibi olamazsınız. Ama cennet sadece takva sahiplerini alıyor. İşte Kaf suresinin 31, 32, 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hazama tuadune li külli evvabin hafiz. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab olmak meaba sığınmak demek. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta vücudundan ayrılır. Geri kalan 7 basamak ruhun gök katlarını birer birer tırmanması basamaklarıdır. 7 katta her birinde kısa süre bekleyerek ruh Rabbine, Allah'ın zatına ulaşır. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın Rabbine ulaşan bir
dizayn içerisinde kişiyi teşhir etmesi söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılır. Çünkü mürşidinizi Allah'tan sorarak hacet namazıyla bulmak mecburiyetindesiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorup da buna cevap alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanların öyle bir talebi olmadığı için Allah Teala onları kendisine ulaştırmak gereğini görmeyecektir. Çünkü sözü odur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştıracağım diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylediğini görüyoruz Allah Teala'nın. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan.

Böyle bir insan sadece o Allah'ın yardımını almaya eğilir. O hacet namazını kılıp da gece saat 12'den sonra Allah-u Teala'dan mürşidini istediği zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin delilidir. Ne olur? Kişinin yapacağı şey o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirdiği anda ruhu vücudundan ayrılacaktır ve devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. El öptüğü an bu olay tahakkuk eder. Allah-u Teala tabi olanlar için onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor ve başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Öyleyse başının üzerine bir kişinin devrin imamının ruhunu gelmesini intihac ediyor bu müessese. Kişi için burada açık bir muhteva vardır. O insan hacet namazını kıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini görür. Ne olur? Mürşidine tabi olur gözyaşları içinde. İşte o anda ruhu vücudunu terk edecektir tabi olduğu an. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ana dergaha. Vücutta artık ruh yoktur. Başka bir ruh başınıza gelip yere paralel olarak uzanmıştır. O kişinin ömrü boyunca o ruh, devrin imamının ruhu onun başının üzerinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru olan yolculuğunu devam ettirecektir. Bu devam o kişiye çok şeyler sağlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruh, 7 defa %7 nur birikiminde yani %49 fazıl birikiminde, başlangıçta sadece %2 rahmet nuru birikmişti o kişinin kalbinde, ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konumuzun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütünün başlangıç noktası, mürşide tabiiyet, seyri sülukun başlangıç noktası. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizim zikrimize paralel ki zikrimizi artıran da odur. Paralel bir yapı içinde bizi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak hedefine vasıl eder. İşte böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar hedefe ulaşırlar. Bizlere verdiği sözlere çok dikkatle bakmalıyız. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim
Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Evet, Allah Teala herkesi namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye kendisine ulaştırmaz. Allah'ın zatına ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Böyle bir dileğin sahibi olmayan kişiye Allah Teala namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat sevgisi, hac sevgisi, zikir sevgisi vermez. Bu insanlar bütün bu görevlerini sureta yaparlar. Allah'ın yardımının geleceği bir muhteva içerisinde sonuca gitmek, bu Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan ibadetlerde mümkün değildir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Allah Teala ise kendine çağırıyor. İrci'i ila Rabbik ediyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak radiye, mardiye, Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada Allah Teala radiye ve mardiye kademelerindeki bir nefse sesleniyor. Ama irci'i ila rabbiki emri nefsi değil, ruhadır. Zaten konunun devamında fizik vücuda ait olan bir kesim daha var. Fethuli fi ibadi. Böylece, yani Allah'ın rızasını kazanarak, sen Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak nefsin bunları yaparken ey ruh diyor Allah Teala, irci'i ila Rabbiki, sen Rabbine ulaş. Ve fizik vücuda sesleniyor. Etuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir. Gerçek anlamda bir ermiş evliya olarak Allah'ın kullarının arasına gir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki

sahabe için. Onlar diyor sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Onlara müjdeler vardır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Başlangıçtaki yine ifadene ve vellezi ve onlar neşterü tagute taguttan iştinab ettiler. Vellezine iştinabut tagute tağuttan iştinab ettiler. An yabuduha ona kul olmaktan tağuttan tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enivi ilallahi çünkü ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra onlara müjdeler vardır. Ne olacaktır? Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yollarına devam edeceklerdir sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam edeceklerdir. Nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Muhlis olacaklardır. Ve nihayet iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaklardır. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsinin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devrin insanlarını da ulaştırıyor ilmini. Öyleyse Allah Teala'ya güven duymak konunun esasını teşkil eder. Madem ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te ve madem ki Rad 27'de de buna benzer bir ifade kullanıyor. Allah dalalette olanları bırakır ama dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Allah dalalette olanları bırakır ama onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İki ayet-i kerimede de Allah Teala'nın bir dilek üzerine İnsanların ruhlarını kendisine ulaştıracağı kesin bir dille ifade edilmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim yazıyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i yazdırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya burada güvenmek asıldır. Allah garanti veriyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu muhteva içerisinde Allah'a duyulan güvenin asıl olması gerekir. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konu ne olursa olsun Allah için bir engel yoktur. Dilediği an ol der, olur.
Öyleyse söz veren Allah'ın bu sözünü yerine getirmesini engelleyebilecek hiçbir güç mevcut değildir. Sadece Allah'ın şartı var. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın şartı ne? Bu dilekten sonra kişinin 7-8 aylık bir ömre sahip olması. Eğer o kadar yaşarsa, en az o kadar yaşarsa Allah Teala mutlaka o kişinin zikrini günde 33 bine yükseltir. O seviyede bir zikre ulaştırır ve kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası, o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıdır. %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmeti de, %98 fazlı da salavat nurları ulaştırmıştır kalbe. Kalbin içi böylece 49 artı 2 %51, yani yarıdan daha fazla nurla bezenmiştir. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanlara ulaştırmak istediği bir mesaj var. Diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar diyor. Bununla tamamlanır. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak sizin işiniz değil. Onu ben gerçekleştireceğim. Size zikri sevdireceğim. Size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlığınızı alacağım. Zekat verdiğiniz zaman verdiğiniz paranın değerini düşünmeyeceksiniz. Neden ben bu parayı verdim diye bir negatif fikre kapılmayacaksınız. Tam aksine Allah'a şükürlü olsun ki Allah Teala bana bu parayı vermiş. Benim de bu fakir kardeşimize bu parayı vermem nasip oldu diye düşünmeye başlamak. İşte bunu sağlar Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bütün ibadetlerine yakin hasıl eder o kişide. Ve neticede o kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde görülüyor ki Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Ve bir dileğiniz üzerine sizi kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak sağlıyor. Çünkü böyle bir sonuç nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmasını mutlaka sağlar. Bu %51 nur vücuda gelmişse mutluluğunuz %51 oranındadır. Dünya saadetiniz ve ahiret saadetiniz ise üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir hediyesidir. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah beni kendisine ulaştırır mı? Sualinin cevabını da Allah Teala diyor ki bana güvenin diyor. Bana inanın ve güvenin diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. Size diyorum ki
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse mutlaka sözümü tutarım. Bana ulaşmayı dileyin, göreceksiniz ki mutlaka sizi kendime ulaştıracağım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güvenin. Allah sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Yakın gelecekte bu dünyada mutlaka bir sulh ve sükun ortamı kurulacaktır. Savaşlar bitecektir. Bütün insanların hakikatleri öğrendiği, dinlerin birleştirildiği yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Herkes görecektir ki Allah-u Teala'nın bir tek dini vardır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة والسلام على محمد.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum derse, Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl tarzında bir dua ederse, Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ya Rabbi. İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah-u Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kâfi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine. Men, o kişiyi yünib. Yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygambere indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka 3. kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse 2. kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu
Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendisinin ruhunu insana öfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Hepimizin içine Allah-u Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki, sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum.
bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen, birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım, ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de

Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı iç dünyasında, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki, her alemde kullanılan akıl, o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde

Nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsimizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. Ve o zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği ne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet faz ve salavat nurlarından iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun
pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın, Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır, vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık, %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince, ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrol altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı mail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. 3. kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek 3. kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede
Kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %1 nurlarla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken, bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ve ulul elbab olacaktır. Daha sonra muhlis olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir vetire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı.
daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa, o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Maktubi aleyhim ve rahmetullahi. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü.

Kato. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Allah ile birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bir büyük lütfu keremi. Sizlerle birlikte olmak, hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Siz varsınız. Hep onu düşünürüm. Sevgili kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Eğer sizler olmasaydınız, neye yarardı ki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri? Sizler öğrendiniz. Öğretiyorsunuz. Yakın bir gelecekte bütün dünya öğrenecek, unutulmuş Kur'an gerçeklerini, İncil gerçeklerini, Tevrat gerçeklerini, dinlerin mevcut olmadığını sadece Allah'ın Hanif dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu insanlar o zaman öğrenecekler. Ve de bunca savaş, bunca katliam, bu devirdeki hala devam etmekte olan katliamdan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. İki taraf düşünün, birinin elinde yerden topladığı taşlar var, ötekinin elinde makinalı tüfekler. Böyle adaletsiz bir savaş olur mu? Ama oluyor sevgili kardeşlerim. Altı yedi yıl evvelki uluslararası bir konferansta o savaşın olduğu yerden gelen birkaç kişiyle karşılaşmıştık. Onlara dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek din olduğunu anlattığım zaman onlar dediler ki siz gelemez misiniz oraya? O insanlarla konuşamaz mısınız? Biz de dedik geliriz. Ama gidemedik sevgili kardeşlerim. O savaşı durduramadık. Allah-u Teala gideriz dediğine göre mutlaka gideceğimizi biliyoruz. Öyle dedir, söylettiğine göre mutlaka gideceğiz. Yeter mi? Yetmez. Geleceği de biliyoruz. Bir dünya sulhünün mutlaka kurulacağını biliyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun merkezinde de gene biz olacağımızı biliyoruz. Bizler sevgili kardeşlerim. İşte insandan mı bahsediyoruz? Doğar, yaşar ve ölür. Herkes ölecek. Ama unutmayın. Ölecek olan sadece şu fizik vücutlarımız. Üstelik de ölüm denir mi bilmiyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü kıyamet günü yeniden dirilecek fizik vücutlarınız. Hepimiz orada kıyamet günü mahşer meydanında toplanacağız. Herkes orada olacak. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa, bu dünyada yaşayan herkes, bütün zamanlar boyunca yaşamış olan herkes orada olacak mahşer meydanında. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz doğar. Bir nutfeden doğar. Ana rahminde oluşur. Sonra da bu dünyaya gelir, doğar.
bebeklik devresi, çocukluk devresi, gençlik devresi, olgunluk çağı ve ihtiyarlık. Sevgili kardeşlerim, herkes yaşar. İşte karşınızda birisi var konuşan, bembeyaz sakallarıyla. Sizleri çok seven birisi. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, işte bu fizik vücutlarımıza dikkatle bakalım. Bir insan ruhtan oluşur, bir insan fizik vücuttan oluşur, bir insan nefsten oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür. Hepsinin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir şey daha var teslim edilmesi gereken, onun adı irade. Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim olmak istiyor. Emrini açık ve kesin olarak vermiş. Herkesin kesintisiz bir daimi zikre ulaşmasını farz kılmış üzerimize. Bu, iradenin teslimini gerçekleştiren olgudur. Daimi zikrin ötesi mi? Şöyle ötesi sayılabilir. Gene yapılan şey Allah'ın isminin iç dünyanızda tekrarıdır. Ama artık bana siz kumanda edemiyorsunuz. Salah makamının irade teslimine ulaştığınız zaman artık sizin zikriniz zikir olmuyor. Adı tesbih oluyor. Neden? Çünkü sizin iradi yapınızın vücuda getirdiği zikir, çok zikir, daimi zikir hepsi üzerinize farz. Ama ötesi zikir değil. Ötesi tesbih. Zikirde bir irade var. Kulun iradesi, cüz'i irade. O cüz'i irade bu konuda artık vazifeli değil. O zikir etmiyor. Külli irade orada devreye giriyor ve bütün kainatı idare eden sistem kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin yankılanmasını sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle konuşmak, sizlerle yarenlik etmek, sizlere bir şeyler anlatmak, karşınızda olduğumuzu bilmek, bizi seyrettiğiniz her an hepinizle birlikteyiz. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için yaşamak, bunun manası Allah için yaşamaktır. Allah Teala sizler için yaşamamızı istiyor. Hepinize Allah'ın hakikatlerini anlatacağımız günlere dek. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler anlayacak. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel olduğu bir noktada sizler olacaksınız. Biz olacağız. Allah olacak. Allah her an hepimizle birlikte. O Allah, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, o yüce yaratıcıya, Rabbimize, yani Allah'a nasıl aşık olunmaz, nasıl hayran olunmaz? O bizi yaratan, hayat veren,
Sadece sizlere hitap ederken bile bizi muhteşem bir mutluluğa ulaştıran o Allah işte. Bizleri yaratan, hayat veren Allah. Her zerremize hükmeden Allah. Yerlere hükmeden Allah, göklere hükmeden Allah. Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Her şey bizim için yaratılmış, insan için. Sevgili kardeşlerim, nasıl mutluluk duymazsınız ki? İnsan olarak yaratılmışız. Bir maymun olarak yaratılabilirdik. Bir ayı olarak, bir gergedan olarak, bir kuş olarak her şey mümkündü. Ama Allah Teala bu nasıl büyük bir mutluluk ve huzur ki bizleri insan olarak yaratmış. Yeter mi? Yetmez. Bizi seçmiş. Bize ilim vermiş. İlmi herkese öğretmemizi emretmiş. Bu ilim unutulan İslam'dır. Başka bir din hiç olmadı ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün devirler boyunca sadece bir tek dini oldu. Hazreti Adem zamanındaki din, bugün bizim size anlattığımız din aynı dindir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenizi emreden din. İşte bugünkü konumuz sevgili kardeşlerim, bu ruh, veç, nefs ve irade tesliminin ikincisi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Nasıl başlıyor her şey? Bir dilekle başlıyor, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ne olur? Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabeti, yani ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı, ermiş evliya olmayı diliyorum. Biliyorum ki ben sana ulaşmayı dilediğim an evliyayım. Ama bu dilemek sadece cehennemden kurtarıyor beni. Ben mürşidime tabi olmak istiyorum. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum. İşte bunu da diyenlerin nereye ulaştıklarını, neler yaptıklarını, nasıl fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini beraberce göreceğiz. Hidayet nedir sualinin cevabı? Bir tane değil. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayettir. Hidayette olmayı ifade eder. Mürşide tabiyet ikinci kademe hidayeti temsil eder. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Fizik vücudun teslimi daha üst seviye bir hidayettir. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkün olan bir hidayettir. İrşad olmak tövbe-i nasuhu muhtevasını alır. İradeyi Allah'a teslim etmek, teslimlerin sonuncusudur. Hepsi de teslimdir. Bu akşam sizlerle fizik vücudun teslimini konuşacağız. Ne zaman teslim edilir? Fizik vücudun teslimi ruhun tesliminden sonraki devredir. Öyleyse kalın çizgilerle sıfırdan başlayıp bir ruhu Allah'a teslim edelim. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Kurtulabilenler, cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Yetmez, bu dünyada da mutsuzluklara imza atmışlardır.
Allah Teala herkes Allah'a ulaşmayı dilesin diye yaşayan insanların %90'dan fazlasının seçilmesini temin eder. Kendisi başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeyen herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece onlardır. O seçtikleri var ya, onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan daima çok daha aşağıdadır. İşte bu dilek Allah Teala'nın verdiği bir sözü mutlaka yerine getirmesine sebebiyet verir. Ne diyor Allah Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer insanlardan ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte konunun başlangıcı bu. İkinci ayet-i kerime, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyurur ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala o kişiyi hemen harekete geçerek kontrol altına alıyor. Ona yardım elini uzatıyor. O kişinin eksiklerini tamamlıyor. O kişi namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdiriyor. Oruç tutmakta zarar görüyorsa, huzursuz oluyorsa onları yok ediyor. Ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin eksikliklerini telafi ederek onu mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleştikçe kişinin ruhu bir gök katı yükseliyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. İkinci defa gerçekleştiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katındadır. Birincisine nefsi emare deniyor, ikincisine nefsi levvame deniyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü katta nefsi teskiye. Dördüncü defa %7 nur birikimi emmare, levvame, üçüncüsü nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaya başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsim var diye Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, marziye ve teskiye. Nefsin kalbinde %7 kere 7 49, 7 defa %7 fazla birikimi, fazla birikimi, %2 rahmet birikimiyle, o kişinin nefsi %51 nur birikimiyle, %50'den fazlası nurlanmıştır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan işlemi Allah Teala garanti etmiştir. Şimdi konumuz bundan sonrası. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar gelindiğinde, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın yardımıyla dört koldan, her koldan ona uzanmıştır.
Ve o kişi hangi şartlar içinde olursa olsun, eğer gerçekten Allah'a mülaki olmayı dilediyse, mutlaka Allah onu kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi Allah'ın ermiş evliyası, mutlaka olacaktır o kişi. Ruhu Allah'a ulaşacağı, ruhun Allah'a ulaşacağı 7-8 aylık bir hayatı varsa, o hayata sahipse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması değil. Ruh Allah'a, Allah'ın zatına ulaşarak teslim olur. Ruhun Allah'a teslimidir bu. Ama biz sizlerle beraber bundan sonraki kademeyi, fizik vücudun Allah'a teslimini inceleyeceğiz. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur ile dolmuştur. Fizik vücudunu teslim etmesi için ne olması lazım? %81'e ulaşması lazım bu nurların. Yani %51'in 61, 71, 81 olduğuna göre 3 defa %10, %30 daha artması lazım. Şimdi karşılaştıralım. Nefsin kalbinde %51 nur oluşuncaya kadar o kişinin yaptığı zikir seviyesi ya 31 bin zikirdir veya belki biraz fazlasıdır. Affedersiniz, ya 33 bin zikirdir ya da 41 bin zikirdir. Bu ikisinin arasında oluyor ruhun Allah'a teslimleri. Bazıları biraz daha hızlı çekiyorlar herhalde. Zaman sürelerinin aynı olmasını Allah Teala belki dizayn ediyor. 33 bin zikir daha yavaş çekenler için, 41 bin zikir de hızlı çekenler için. Ama bir alt sınırı bir üst sınır koymuş Allah Teala. Bize bildirilen rakam bunlar. Öyleyse ruh Allah'a teslim oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Daha %30 nur birikimi lazım bu kişideki. %51, %81'e çıksın ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Fizik vücudunun teslimi teslimlerin en zorudur. Allah Teala fizik vücudunun teslimine dik yokuşluyor. Acaba neden dik yokuşluyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, bu kişinin ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra birinci güçlük baş gösteriyor. Allah Teala o güne kadar o kişiyi karata almıştır. Koruması altına almıştır. Ve şeytanın ona ulaşıp da onu yoldan düşürmek için gayret sarf etmesi hiçbir şey ifade etmez. O gayretleri Allah-u Teala asla o kişiye ulaştırmaz, ulaşmasına müsaade etmez. O kişinin Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla korunması söz konusudur. Asla şeytan o kişiye ulaşıp da onu yolundan çeviremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 5-6 aylık süre içerisinde şeytan hiçbir şekilde etkileyip de onu yoldan düşüremez. O kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacağı için ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. O kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış olur. Bu herkesin mutlak olarak ulaşacağı bir sonuçtur. O noktaya kadar oluşan zikir sayısına baktığımız zaman bunun 33 bin ile 41 bin arasında bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Tamam. Peki kaç saatte yapar bir insan bunu? Diyelim ki 2 saatte yapar.
O kişinin 2 saatlik bir zikir yapma süreci, bunun o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması için, onun 3. kat cennetin sahibi olması için yeterli. Üstelik de zikirde de Allah-u Teala onu üst boyutta kontrol altında tutup zikrini kolaylaştırıyor. Her açıdan onu kontrol altında bulunduruyor. Ama bu noktadan sonra koruyucu kalkan kalktığı için, yok olduğu için kişi şeytanın karşısında bir av gibidir. Şeytan onu avlamak için onu koruyan bütün koruyucu sistemin kalktığı bir noktada şiddetle ona saldırır. Her açıdan onu yoldan çıkarmaya çalışır. Ve ne yazık ki çoğu zaman bunu başarır. Ve iblis başarırsa kişinin zikri yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir süre sonra o kişi düşer. İşte bu durumu anlatıyor Allah-u Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah-u Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyip de, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, amini olan ama amini olanların, mümin olanların Allah'a ulaşmayı dileyeni onların dostudur diyor. Ve onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavat nurları %7 %7 fazıllar, bu nurlardan fazıllar %7 %7 %49'a ulaşır. 7 gök katını aşar ruh ve Allah'ın zatına ulaşır. Nefsin kalbinde %2 de başlangıçta rahmet girişi vardır. Nefsin kalbi böylece %51 nurla dolar. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmıştır. Tamamen nurlanmış mıdır? Hayır. Ama nurların miktarı karanlıklarınkini aştığı cihetle Allah-u Teala buna zulmetten nura çıkmak diyor. Ve amin olanları Allah-u Teala, buradaki bu hedefe ulaşmış olanları müminler olarak değerlendiriyor. Çünkü ayetin bundan sonraki kesimi kafirlere ait. Allah-u Teala diyor ki, o kafirlere gelince onlar da tağut tarafından bu ulaştıkları nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir diyor Allah-u Teala. Oradan nurdan tekrar zulmete dönüş söz konusu. Nasıl? Şeytan allem edip kallem edip kişiyle devamlı bir diyalog kurmaya çalışıyor. Devamlı onu aldatmaya çalışıyor. Muradı zikrini azaltmak. İşte kişi eğer şeytanın ivalarına kanarsa o zaman zikri azalmaya başlıyor. Çok azalması lazım ki kişinin nefsindeki, nefsinin kalbindeki nurlar da azalmaya başlasın. İşte ne zaman o kişi zikrini azaltıp nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya başlarsa, o bu hedefe, kişinin bu hedefe doğru, yani nefsinin kalbinin nurların tamamen tükendiği bir noktaya doğru yola çıkması demektir. Ve Allah Teala onları söylüyor. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati.
Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, tağut onların dostudur demiyor Allah Teala. Allah amin olanların dostu, fakat tağut kandırdıklarının dostu değil. O zavallık tağuta inananlar, tağutun arkasından gidenler tağutun dostu. Tağut onların dostu değil. Vellezine keferu evliyahum tağut ediyor Allah Teala. Onlar ki diyor. Onlar tağutun dostu olan kafirlerdir. O kafirler ki onlar tağutun dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürülenlerdir. Nefsinin kalbinde Allah Teala %51 nuru garanti ediyor. Bunu tamamlamış kişi bir süre zikrini o seviyede tutuyor kişi ve zikri devam ediyor. 33 bin zikir veya 41 bin zikir devam ediyor. Ama artık koruyucu kalkan kalkmış. Şeytan her fırsatta o kişiyi alaşağı etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve düşürmeye çalışacaktır onu. Ve oradan düşerse kişi aşağı gidecektir. Şimdi fizik vücudun teslimine ulaşmak lazım düşmemek için. Ondan sonra tehlike kalmıyor. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren için düşme tehlikesi artık yok. Ama sevgili kardeşlerim, bu 2 saatlik, 2,5 saatlik, hadi 3 saatlik diyelim zikirden kişinin 18 saat zikre çıkması lazım. Yani 2 ise 2 saat zikir yapıyorsa 9 kat arttırması, 3 saat zikir yapıyorsa 6 kat arttırması söz konusu zikrini. Zikirden vazgeçmediği gibi, şeytanın bütün telkinlerine rağmen zikirden vazgeçmediği gibi 18 saat zikre çıkarması lazım zikrini. Sadece onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Peki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, üç vücudumuzdan, ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, veçimiz, fizik vücudumuz, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın, şeytana teslim olmayın. Bana teslim olun diyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd aldım diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne diyor Allah Teala? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bu 18 saat zikri gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı?

Eğer varsa onlar da hidayet erenlerdir diyor Allah Teala. Mutlaka var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki o sahabenin yaşadığı devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gece gündüz zikreden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Gözlerinden kanlı yaş akıtırmış sevinçlerinden bu insanlar. Aynı ayetler geliyor diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de. İster Hristiyanlar olsun, Hz. İsa'ya gelen ayetler, ister Yahudiler olsun, Hz. Musa'ya gelen ayetler, yani hidayet ayetleri, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetler. Öyleyse fizik vücuda Kur'an-ı Kerim dik yokuşluyor. Neden? İki büyük sebepten. Birisi o kişinin zikrinin bu söylediğimiz 33 bin zikirden veya 41 bin zikirden 2 saat, 3 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkması gerekiyor. İkincisi, daha da önemli bir konu. O kişinin zikirlerini yapması için o noktaya kadar ruhun Allah'a ulaştığı noktaya kadar şeytandan Allah Teala onları koruyordu. Bu noktadan sonra koruyucu kalkan da yok. İşte bu iki sebepten fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi dik bir yokuştur sevgili kardeşlerim. Bırakınız bu zikrin arttırılarak fizik vücudun Allah'a teslim edilmesini, hidayete eren insanların önemli bir kısmı hidayetten sonra şeytana tekrar geri dönüyorlar. Çok insan var ki bir süre zikrini devam ettiriyor. 33 bin zikirde, 41 bin zikirde, kaç bin zikirde ulaşmışsa hidayete ikisinin arasında bir süre sonra zikirlerinde yavaşlama oluyor. Bir süre sonra o kişi zikrini gerçekleştirmez oluyor. Şeytan insanları tesiri altına alıyor. İşte sevgili kardeşlerim,

Onlar zahitlerdir. İşte fizik vücudun tesliminde züht makamı, yani zikrin 12 saati aşması, o kişinin hayatındaki en önemli merhaledir. Aşmışsa, ondan sonraki noktaya ulaşması o kişinin artık zor olmuyor. Allah-u Teala o noktadan sonra yardımını tekrar hissettiriyor kişiye. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur. Gördünüz ki iki tane çok büyük sebep var. Birisi Allah'ın koruyucu kalkanının devreden çıkması, o koruyucu sistem olmaksızın kişinin 18 saat zikre ulaşabilmesi. Koruyucu kalkan olmaksızın ulaşması. Birincisi koruyucu kalkanın kalkması, ikincisi kişinin zikrinin en az 6 kat yükselmesi. Hem de ona rağmen, koruyucu kalkanın kalkmasına rağmen bunu gerçekleştirebilmesi. Fizik vücut, daha sonraki nefs teslimi için, daha sonraki irade teslimi için, irşad olmak için, irade teslimi için son derece önemli bir keyfiyettir. Fizik vücut teslimi dik yokuş olarak aşıldıktan sonra daimi zikre atlamak zor değildir. Allah Teala sahabenin gelişiminden bahsederken Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler." diyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Arkasından ne diyor Allah Teala? "Ve onlar ulul elbab oldular." diyor. "Daimi zikre ulaştılar." diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiler demiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler demiyor. Ulul elbab oldular diyor. Yani fizik vücutların teslimi öyle bir olay ki önemli olan o, ondan sonraki ulul elbab olan, ondan sonra herkesin ulaşabileceği bir yer. Önemli olan o devreyi atlamak. Ve ulul elbab olan kişi mutlaka muhlis olur. Mutlaka iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir engeli yoktur. Bunlar arka arkaya gelen olaylar. İşte bir insan için hayatının en zor devresi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim etmektir. Bu zikir günün yarısından çok zikirdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bunu da üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, "Öyle bir hüviyette zikirle zikret ki," diyor herkese, "bu zikir çok zikir olsun." diyor. Günün yarısından daha fazla zikir olsun diyor. Ve bu zikir ancak bir kişi günün yarısını aşabilirse, ondan sonrasını artık kişi Allah'ın yardımını alarak başaracaktır. Dik yokuş günün yarısını aşınca, o kişi o noktaya ulaşınca fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kolaylaşıyor. Allah Teala'nın hepinizi, fizik vücutlarınızı Allah'a teslim ederek dördüncü kata, dördüncü kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: بس ولا ولا ولا Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokuları bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın. Kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağardı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski dalaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller
umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek
mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır, kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, O'nun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su, O'na ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti, dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar, O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da, böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve O, tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah, işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar, onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaat olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik.
Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz
bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler Resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki
onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, İhtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz, nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri
dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Harbiden ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz.

hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bu zikir sohbeti Kur'an-ı Kerim'in zikri, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması. Kod numaramız 2.2.12.11. Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi, Hud suresi ve 102 numaralı ayetle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike ahzu rabbike iza ehazal kur'a. Ve hiye zalimen zalime inne ahzehu elimin şedid. Ve cümleciklere, kelimelere geçiyoruz. Ve kezalike ve onun gibi böyle, böylece ahzu, yakalaması, alması Rabbike, senin Rabbin iza olduğu zaman ehaze, cezalandırdı, aldı. Aldı, yakaladı. El-Kur'a

belde, ülke, ülkeler, ülke halkı. Ve hiye ve o zalimetün zulmetmek, zulüm eşlemek zalimdir. İnne muhakkak gerçekten ahsehu onun yakalaması cezası elimin elim acı şiddetin şiddetli.

isim cümleciklere bakıyoruz. Ve kezalike ve işte böyledir. Ahzü Rabbike, senin Rabbinin alışı, yakalaması. İza ehazel kura, ülkeleri aldığı zaman. Ve hiye zalimetün, ve o ülke halkı zalimdir. İnne ahzehu elimin şedidin, onun alışı ahzı muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir.

Allah Teala zalim ülkeleri cezalandırdığını ifade buyuruyor. Zalim ülke halkını cezalandırırım diyor. Ve bu cezalandırmaya da ahsetmek, yakalamak diyor. Ahs-ı kaps, Türkçe'de de eski kanunlarda çok geçen bir kelime. El koymak, tutmak. Paraları tahsile yetkili olmak anlamına gelen bir kelime. Burada Allah-u Teala'nın verdiği işaret halkı zalim olan ülkeleri Allah-u Teala yakalar ve cezalandırır diyor. Allah-u Teala'nın cezalandırması çeşitli şekillerle vücuda gelebilir. Burada ölümle noktalanan ve bütün insanların Allah'ın dostları hariç öldüğü bir cezalandırma sistemi. Allah razı olsun. Hud suresi 103. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeten li men hafe azabel ahireti ahireh zalike yevmin mecmu'un lehun nasu ve zalike yevmin meşhud. Kelimeler inne muhakkak gerçekten fi zalike bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet, bir delil. Limen hafe korkan kimse için azabel ahireti, ahiret azabından. Zalike işte bu yevmin mecmu'un toplanma günüdür. Lehu toplanma günü, lehu ona ennâsu insanlar ve zalike işte bu yevmin meşhudun şahadet günüdür. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. İnne fî zalike muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet bir delil. Limen hafe korkan kimse için azabel ahireti ahiret azabından zalike işte bu yevmün mecmu'un lehün nâsü insanların onda o günde o toplanma günüdür. İnsanların onda yani onda Allah'ta toplanma günüdür. Ve zalike ve işte bu yevmün meşhudun şehadet günüdür.

cümlelikleri demek ki cümle haline getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet yani delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür ve işte bu şehadet günüdür. Şehadet insanların kendi hayat filmlerine bakıp da

Allah Teala ayet-i kerimede ahiret azabından korkan kimse için delil vardır diyor. Allah Teala'nın ahiret azabı dediği şey sonraki azap. Önceki azap ne? İlk azap bir insan yaşarken her yanlış şeyi yaptığında içinde bir sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. İlk azap budur. Allah Teala kişiye huzursuzluğu yaşatır, sıkıntıyı yaşatır, azap verir ona. Ruh da nefse azap verir. Ondan sonra kişi ölür. Öldüğü zaman kabir azabı söz konusudur. Kabirdeki mutluluk da söz konusudur. Hayat filmi kişiye gösterilir ve bütün hata yaptığı yerlerde 40 günlük bir süreç içerisinde kişinin hata yaptığı her noktada azap edilir ve doğruları yaptığı noktada da kişi ferahlanır, ferahlandırılır. Bu da ikinci azaptır. Ama büyük azap sonraki azaptır, ahiret azabıdır. Burada ahiret azabı diye açıkça adı geçiyor. Yani cehennem azabı demek. Öyleyse ahiret kelimesinin çeşitli kullanışlarından birini görüyoruz. Likail ahireti kullanıyor Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde. Oradaki likail ahireti kelimeleri Allah'a ulaşma, mülaki olma anlamına geliyor. Öyleyse ahiret kelimesini Allah Teala sadece cehennem günü olarak kullanmıyor. Kullandığı dizaynda farklı bir yapıda var. Hem kıyamet günü için azap günü olarak Allah Teala burada değiştirmiş. Azab-ı ahireti ahiret azabı olarak vasıflandırmış. Bu ayet-i kerimede, Hud suresinin 103. ayet-i kerimesinde bu belli ki ahiret azabı, cehennem azabı. Yani sonraki hayatımızdaki bu dünyada yaşadığımız hayattan sonra, kıyamet gününden sonra yaşayacağımız sonraki hayatımızdaki ahir devrede, sonraki devrede yaşayacağımız azap. Öyleyse insanların azabı yaşayacak olanlarından bahsediyor Allah Teala burada ve bu azap, sonraki azap ahiret kelimesiyle ifade ediliyor. Ama aynı ahiret kelimesi Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde likail ahireti şeklinde geçiyor. Allah'a ulaşma gününe ulaşmak istikametinde kullanılıyor. Oradaki ahiret kelimesi Allah'a ulaşmak günü. Allah'a ulaşma zamanı. Öyleyse bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması keyfiyetini Allah-u Teala likaallâhe veya likail ahireti şeklinde iki tarzda kullanıyor. Buradaki ahiret kelimesi cehennemi ifade ediyor. Kıyametten sonra yaşayacağımız hayatı ifade ediyor. Allah razı olsun. Ve burada bir de işte bu şehadet günüdür diyor Allah Teala. Şahitliklerin gerçekleşeceği, şahitliklerin herkes tarafından müşahede edileceği bir gün, şahitlerin birbirine şahit olacağı, şahitlerin kendilerine şahitlik edenlere şahitlik edeceği, şahitlik edeceklerine şehadet edeceği gün, o gün, kıyamet günü. Allah razı olsun. Ayet 104'e geliyoruz. Allah Teala buyuruyor.
ve ma Bismillahirrahmanirrahim ve ma nuahhiruhu illa li ecelin ma'dud. Ve ma muahhiruhu kelimeler ve biz onu ertelemeyiz, geciktirmeyiz.

İlla ancak den başka li ecelin bir ecele, bir zamana madudin sayılı, adetli, belirli. Ve ma nuahiruhu ve biz onu o günü geciktirmeyiz, ertelemeyiz. İlla li ecelin madudin sayılı, belirli bir zamandan başka.

Öyleyse Allah'ın tayin ettiği belli bir zaman var. O zamanın dışında Allah-u Teala ertelemem diyor. Hangi zaman bu? Allah-u Teala kainatı yarattıktan sonra kainatı oluşturan yıldızların hepsine birbirinden ayrılma konusunda bir itiş gücü vermiş. Bir kinetik enerji. Bu itiş enerjisi şu anda kainatı hala büyütüyor. Ama bunun belli bir vadesi var. Belli bir süresi var. O süre gelinceye kadar kainat büyümeye devam edecek. Ama o sürenin sonunda Allah-u Teala o enerjinin vadesi tamamlanmış olduğu için artık kainat büyümeyecek, duracak. Durunca bir noktadan uzaklaşan her şeyin vücuda getirdiği zaman atlı faktör duracak. Biliyorsunuz kainat bir tek noktada toplanmıştı. Büyük patlamayla Allah-u Teala onu patlattı ve kainatı vücuda getirdi. O vücuda getirdiği kainatın her yıldızına başka yıldızlardan ayrılacak olan bir itiş gücü verdi. Ve kainat bu sebeple hala büyümeye devam ediyor. Ama o itiş enerjisi belli bir süreye kadar devam edecek. Sonra itiş enerjisi sona erecek. Sona erdiği zaman artık yıldızlar uzaklaşmayacak birbirinden ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi durmadan sonra dünya güneşle ve ay da dünyayla birleşecek. Sonra da bütün gezegen, büyük gezegenler, küçük gezegenleri ya da sabiteler küçük, kendisinden küçük olan yıldızları kendisine çekecek ve böylece kainat bir tek noktaya doğru küçülecek. Sonunda bütün uzaylar alınarak tek bir noktaya geri dönülecek. İşte bu dünya ile ayın, ay ile güneşin birbirine yapışacağı, birbirini çekerek birbirine vasıl olacağı nokta kıyametin başlamasından sonradır. Öyleyse bu gezegenlerin birbirine yaklaşması, birbirine çekmesi ve yapışması başlangıçta zamanı oluşturan temel faktörü tersine çeviriyor. Zaman neydi? Bir noktadan uzaklaşan sonsuz sayıdaki partikül. Bu uzaklaşma hızı sebebiyle zaman adı verilen bir müessese oluşuyor geçmişten geleceğe doğru. Ama olay tersine dönünce gelecekten geçmişe dönüş söz konusu oluyor ve zaman tersine dönerek daha sıfır noktasına kadar ulaşıyor. Kainatta küçülüp tekrar o bir tek noktaya, kainat kadar ağır bir tek noktaya dönüşüyor. Allah razı olsun. 105. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme ye'ti la tekellemu nefsun illa bi iznik. Fe minhum şakiyyun ve sa'id. Yevme gün yeti gelir. La tekellemu konuşmaz, konuşamaz. Nefsün bir kimse illa ancak başka olmaksızın bi iznihi onun izni fe artık o zaman minhum onlardan bir kısmı şakiyün şakidir bedbahttır saittir saidün saittir mutludur.

Şakiler cehennemde kalacaklar. Sahipler cennette kalacaklar.

Öyleyse cümleciklere giriyoruz. Yevme yetti, o gün gelince la tekellemu nefsün, kimse konuşamaz illa biiznihi, onun izni olmaksızın. Fe minhum, artık onlardan bir kısmı o zaman

O zaman onlardan bir kısmı Şakiyün ve Sahittir. Bir kısmı Şakidir, bir kısmı Sahittir. Bir kısmı Şakidir ve bir kısmı Sahittir, mutludur. Allah-u Teala'nın burada kullandığı Şaki ve Sait mefhumları mutluluğu ve mutsuzluğu içeriyor. Saitler mutlu olanlar, Şakiler de mutsuz olanlar. Ve Hud suresi 106. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmellezîne şekû fe finnâri lehum fîhâ zefîrun ve şehîk. Fe emma kelimeler ama artık ellezine şakü, şaki olanlar, mutsuz olanlar, bedbaht olanlar ve artık fi ennari, finnari, ateş içinde, ateşte lehum onlar için, lehum onlar için fiha orada zefirun, sesli nefes verme, inilti, hızlı soluk soluğa nefes almak ve şehikun, nefesin içeri çekilip şiddetli ve kötü bir sesle çıkması. Fe emmellezine şeku cümlecikler şaki olanlara gelince fe finnari artık onlar ateştedirler. Lehum fiha onlar orada zefirun ve şehikun yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Şaki olanları gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler.

Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Burada Şakiler, daha evvel de söylemiştik, cehenneme girecek olanlar, onlara Şaki diyor Allah-u Teala. Osmanlıcadaki eşkıya kelimesi de Şaki kelimesinin çoğuludur. Yani cehennemlikler anlamına, haydut anlamına, hırsız anlamına, eşkıya kelimesi Şaki kelimesinin çoğuludur. Burada Allah-u Teala

Şakilerin ateşte olmaları ifade ediliyor. Cehennemde oldukları ifade ediliyor. Ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp vermeleri söz konusu. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu. Şakiler için cehennem söz konusu. Ve 107. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Halidine fiha ma dametis semavati tu vel ardu illa ma şa'e rabbük inne rabbeke fealun lima yurid. Halidine ebedi kalanlar fiha onun içinde orada ma dameti devam ettikçe durduğu müddetçe es semavati gökler semalar gökler semalar ve el ardu vel ardu ve yeryüzü arz illa ancak başka hariç maşae dilediği şey Rabbike senin Rabbinin inne muhakkak ki Rabbike senin Rabbin fealin yapandır lima şeyi riydü dilediği şeyi yapandır. Halidine fiha orada ebedi kalanlardır. Kalacaklardır. Ma dametis semavatü vel ardı semalar ve arz durdukça. İlla ma şa'e rabbike senin Rabbinin dilediği şey hariç. İnne rabbike muhakkak ki senin Rabbin fealin lima yürüyüze dilediği şeyi yapandır.

semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey, yani cehennemi yok etmesi.

dediği şey cehennemi yok etmesi hariç semalar ve yüzü tutturdukça orada ebedi kalacaklardır. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, cehenneme girenler, şakiler orada ebediyen kalacaklardır. Halidine fiha diyor Allah Teala, orada ebediyen kalacaklardır. Ama Allah'ın dilediği şey, eğer Allah Teala cehennemi yok etmek, cehennemin görevini bir gün, sonsuz bir zamandan sonra tamamlamak istiyorsa, cehennemi de, içindeki insanları da enerjiye çevirecektir. Buradaki ma kelimesini, şey kelimesini, Allah'ın dilediği şeyi kişi olarak algılamış birçok Kur'an-ı Kerim meali verenler ve yani insanların cehennemin sonu olması söz konusu olacak. İnsanlar oradan cennete alınacaklar ve cennette ebediyen kalacaklar. Buna yaklaşmak istiyorlar. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 30 ayeti kerimede Allah'ın cennetine girenler cennette ebediyen kalırlar. Allah'ın cehennemine girenler cehennemde ebediyen kalırlar. Hüküm var Müminin Suresi'nin 102 ve 103. ayetlerinde. Allah Teala kıyamet günü mizanlarımızı tartarız diyor. Mizanlarımızı koyarız. Kimin sevapları fazla ise onu cennetimize alırız diyor Allah Teala. Kimin de günahları fazlaysa onu günahları sevaplarından fazlaysa onu cehenneme alırız. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bir de Allah-u Teala'nın cennetlikler için söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim Hud suresinin 108. ayet-i kerimesinde ve emmellezine suidu fe fil cenneti halidine fiha ma dametis semavati vel ardu illa ma şa'e rabbuk. Ata'en gayre meczuz. Ve emma ve fakat ellezine su'idu mutlu olanlar, sait olanlar fe artık böylece fi el cenneti cennette halidine ebedi kalanlar. Fiha onun içinde orada. Ma dameti devam ettikçe, durduğu müddetçe es-semavati gökler, semalar ve el-ardu vel-ardu ve yeryüzü arz illa başka hariç maşaye dilediği şey Rabbike senin Rabbin. Ata'en lütuf bağış ihsan olarak gayre olmayan meczuzin kesinti kesilmiş gayre meczuzin kesintisiz devamlı kesilmeyen.
Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve emmellezine su'idu fe fil cenneti. Fakat mutlu olanlar

Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Halidine fiha, orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Ma dameti semavatü vel ardı, semalar ve yeryüzü durdukça, illa maşa'e rabbike, Rabbinin dilediği şey hariç. Ataen gayre meczuzin, kesilmeyen bir lütuf olarak.

Nefreti yok etmeyi dilemesi. Hariç orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır.

Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Kesilmeyen bir lütuf olarak semalar ve yeryüzü durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır.

Lise iki çeşit insan var. Bir, Allah'ın cennetine girecek olanlar. İki, Allah'ın cehennemine girecek olanlar. Allah'ın cennetine gireceklere sait diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Yerler ve gökyüzü kaldığı sürece. Ondan sonra da Allah Teala daha evvel cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların da ebediyen cehennemde kalması söz konusu şakilerin. Allah'ın dilediği şey yani cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Yani Allah Teala cehennemi yok etmeyi dilerse o zaman onların da ebedi orada kalışları sona erecek. Zaten şartı baştan koyuyor Allah Teala. Cehennemin ve cennetin gökleri ve yeri durdukça, biliyorsunuz ki cehennem ve cennet hayatı kıyametten sonra başlıyor. Öyleyse kıyamet günü göklerin ve yerin yok olması bu konuyla alakalı değil. Ondan sonraki devre için geçerli söz konusu olan sonuç. Bismillahirrahmanirrahim 109. ayet-i kerime.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 109. ayet-i kerimeye geçmeden evvel bu hususu kesinleştirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet-i kerime cehenneme kıyamet günü insanların kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Müminin 103. Onların nefslerinin hüsrana düşenler olduğunu söylüyor. Ve ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Kayıtsız ve şartsız olarak söylemiş bunu. Bunun ötesinde daha 30 ayet cehenneme girenlerin kıyamet günü cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacaklarını ve oradan çıkmalarının hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Ve bir yanlış anlaşılma asırlar boyunca sürüp gitmiş ve insanlar zannediyorlar ki bir süre cehennemde kalan insanları Allah-u Teala bir süre sonra cehennemden alacak, cennetine koyacak ve orada herkes cennete girecek. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Allah-u Teala cehenneme giren insanların cehennemden alınarak cennete gireceklerine dair hiçbir açıklamada bulunmamış Kur'an-ı Kerim'de. Söz konusu olan bu ayetler şu son ayetler Hud suresinin 107 ve 108. ayetlerindeki Allah'ın dilediği şey hep bir yanlış anlayışın, bir yanlış Kur'an'da olmayan bir yanlışın ortaya konulmasıyla şekillenmiş. İnsanlar ve din öğreticilerin çok büyük bir kısmı zannediyorlar ki insanlar bir süre cehennemde kalırlar, cehenneme girenler. Ondan sonra Allah-u Teala onları cehennemden alır, cennetine koyar. Kişilerin ne kadar günahı varsa o kadar cehennemde kalırlarmış. Ne kadar sevabı da varsa o kadar cennette kalırlarmış. Karşılığını tatarlarmış. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak şunu söylüyor. Kıyamet günü insanların mizanları tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme konulur. Ebediyen cehennemde kalırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete konulur. Ebediyen cennette konurlar. İşte Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış varsa bunların hepsini düzeltmekle görevliyiz. Öyleyse bu da yanlışlardan çok büyük bir yanlış. İnsanları nasıl olsa Allah-u Teala beni cennetine alacak, ben ne yaparsam yapayım, gideceğim yer neticede cennet olacak. Öyleyse hiç problemim yok, ben istediğim bütün kötülükleri yaparım fikrine götürür böyle bir yanlış akide. Ama sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel yaşanan İslam'dan sonra insanlar dinlerinden, İslam dininden çok şeyler kaybetmişler. Geçen zaman parçaları içinde insanlar Allah'ın kendilerine ihsan ettiği dini geliştirecekleri, bütün güzellikleri yaşayacakları yerde dinlerini şeytanın onlara yaptığı tesirle adım adım unutmuşlar. Ve öyle bir hale gelmişler ki bugünkü din öğretisiyle hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi artık mümkün değil. Ya insanlar doğruları öğrenecekler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve cennetine girecekler Allah'ın veya öğrenmeyecekler. Öğrendikleri din bilgisiyle İslam'ın 5 şartıyla amel edip ne yazık ki kurtulamayacaklar. Bütün gönlümüzle Allah-u Teala'ya dua ediyoruz ki bu büyük hata artık inşallah bu Kur'an-ı Kerim'in, bu tefsirin yayınlanmasıyla inşallah biter. Ve bütün dünya Allah'ın doğrularını öğrenir. Allah razı olsun.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar, cennet ve dünya saadetini ihsan eylemesi, nimet olarak vermesi dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki konumuz din adamlarına öğütler. Sevgili kardeşlerim, din adamları dediğimiz zaman bu işi görevli olarak yapanlar, devletin kadrolarında bulunanlar, onların dışında cemaatler, tarikatler, bütün bir çevreye hitap etmek. Bu akşam bize inşallah nasip oluyor. Bu öğütleri öğüt olarak verebilecek bir hüviyette olduğumuz Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Evvela yaşımız 72 yaşındayız sevgili kardeşlerim. Devlet kadrolarında 65 yılın ötesinde kimse çalıştırılmaz. Öyleyse mevcutların hepsinden daha yaşlıyız. Diğer taraftan Allah'ın bize hidayet rehberliği görevini vermesi, bu konunun bir öğüt olmasını mutlak olarak gerektiriyor. Bütün bunların ötesinde Allah'ın kullandığı ifade bu. Din adamlarına öğüt. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler aynı bahçenin fidanlarıyız. Ve bu bahçe her ne kadar insanlar çeşitli kaynaklardan sulanacağını da söyleseler, realitede hepsinin birleştiği öz Kur'an'dır. Allah'ın yazdırdığı son nebinin, son peygamberin hayatta olduğu sırada kendisine 23 sene indirilen, kainatın son peygamberlerine, son peygamberine indirilen, nebilerin mührüne indirilen, nebilerin sonuncusuna indirilen, nebilerin hitamına indirilen Kur'an-ı Kerim. Sevgili din adamları, 28 senedir sizlere Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu konudaki gayretlerimiz her alanda

sualler soruldu, cevaplar verildi ve hiçbir farklılık kalmadı aramızda. İnsanların gönüllerini yıkan tartışmalar oluşmadı. Elbette herkesin fikirleri vardı. Elbette itirazlar olabilirdi. Ve sualler soruldu. Cevaplar verilince itiraza sebep kalmadığı görüldü İzmir İlahiyat Fakültesi'nde. Bir de bizi kabul eden üniversite Erzurum Üniversitesi'ydi. Orada çok farklı bir şey oldu. Konferans boyunca hep müdahaleler oldu. Anlaşamadığımız birçok konu oluştu. Biz de dedik ki o zaman bu konuyu bu gece konferansın ötesinde halledelim. Sabaha kadar oturalım beraberce. Hepsini tezekkür ederim. Kur'an'ı da alalım yanımıza. Öyle yaptık sevgili kardeşlerim. Ve sabahleyin biz Erzurum'dan Ankara'ya dönerken bütün itirazlar sona ermişti. Hepimiz aynı şeyleri aynı şekilde düşünüyorduk artık. Bir anlaşmazlık kalmamıştı. Neden? Çünkü art niyet yoktu arkada. O kardeşlerimizin art niyeti yoktu. Bizimle olan konuşmalarında öğrendikleri din anlayışının tabii neticesi olarak itirazlar oluştu. Ve konferans ortamında bu talep edilen hususların hepsine cevap vermek mümkün olamadı. Ama o gece sabaha kadar oturduğumuz zaman gördük ki akıl için yol birmiş. Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükümleri unutulmuş. Diğer üniversiteler bizi kabul buyurmadılar. Bunun üzerine sevgili kardeşlerim, bütün üniversiteleri Denizli yakınında Pamukkale'deki bir otelde seminere davet ettik. Ücret almamak üzere. 3 gün süreli bir seminerdi sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hiçbir üniversite bu konuda kimseyi göndermedi. Sevgili kardeşlerim, neden? 2 üniversite, İzmir Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi bu konuda tatmin olduğu için başka göndermesi gerekmiyordu zaten. Onlardan hiçbir zaman bunu bir yanlışlık olarak değerlendirerek hesap sormak aklımıza bile gelmedi. Ve doğrusu da bu. Biz orada konferansı zaten verdik. Zaten anlaşmaya vardık. Halledemediğimiz hiçbir konu kalmadı aramızda. Öyleyse seminerde onların kendilerine fayda sağlayabilecek olan bir olay kalmamıştı. Tamam. Ama ya diğer üniversiteler, diğer ilahiyat fakülteleri davetimize icabet etmediler. Sonra fırsatları değerlendirmek istedik. Ve bir bayram mesajında o zamanki Diyanet İşleri Başkanı demişti ki şu tasavvuftaki insanlara özeniyorum. Gönlüm ne kadar isterdi Diyanet işlerinde de bu tarzdaki insanlar

olsun, çok iyi ilişkiler kurulsun cemaatlerle. Bir bayram gazetesinde bu yazıyı gören bizler bir savcı kardeşimizle beraber ziyarete gittik o zamanki Diyanet İşleri Başkanı'nı. Derhal hüsnü kabul gördük, Allah'a şükürler olsun. 3 saat süreyle o muhterem zatla konuştuk, Sayın Yazıcıoğlu. Kardeşi, diğer Yazıcıoğlu'nu da çok takdir ettiğimizi zaten kendisine söylemiştik. Yani kardeşine, Denizli valisiyken rahmetli olan, araba kazasında rahmetli olan vali, yine Yazıcıoğlu. Ve sevgili kardeşlerim, o bizi kabul buyurdu. Biz de ona 3 saat süreyle Allah'ın bize öğrettiklerini öğrettik. Sözümüze lütfen dikkat edin. Öğrendiklerimizi demiyoruz. Böyle bir yeteneğin sahibi görmüyoruz kendimizi. Ama öğreten Allah. O zaman Allah'ın öğrettiklerini ona anlattık. Allah bize ayetleri öğretti. Allah bize ayetlerin manasını açıkladı. Allah bize bütün o gök katlarını birer birer gösterdi. Hepsini kalp gözümüzle görerek yaşadık. 3 saatlik bir anlatımımızdan sonra o zamanki Diyanet İşleri Başkanı, o muhterem zat Yazıcıoğlu bize dedi ki, ben kelamcıyım. Aslında sizin söylediklerinizin hepsine benim itiraz etmem lazım. Ama siz bana tasavvuftakilerin söylediklerini söylemediniz. Siz bana Kur'an'ı anlattınız. Ve bu benim için bir ziyafet oldu dedi. Sevgili kardeşlerim, biz o zaman onunla bir anlaşmaya varmıştık. Demiştik ki, müftüler arasında bir öğretim dizaynı kuralım. 2 aylık bir sürede bu bizim anlattıklarımızın, aslında size çok özet olarak anlattık. Biliyorsunuz özet olduğunu zaten. Bir kısmına 2 aylık sürede, bir kısmına 1-2 haftalık konferanslar vererek seminerler tertip edelim. Sualli cevaplı olsun. Kur'an menşeli bir öğreti olsun. O da bunu kabul etmişti. Ama sonra gördük ki Diyanet İşleri'nin başkanın arkasında başka bir hüviyeti var. O başka hüviyetin sahipleri bu seminerleri gerçekleştirmemize mani oldular sevgili kardeşlerim. Olmasalardı ne olacaktı? Olmasalardı Türkiye'de ve dünyada şu anda hidayet gerçek boyutuyla yaşanacaktı. Olmadı. Ama işte bakın, bu tarihi bir tarafa yazın. Size diyoruz ki, sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada hidayet yaşanacaktır. Ve bunun merkezinde de bizi göreceksiniz. Bunu bir kenara yazın. Gelecekte bize anlatırsınız. Hep öyle oldu şimdiye kadar. Allah'ın bize söyledikleri ve söylettirdikleri kardeşlerimiz tarafından kaleme alındı. Bir süre sonra gerçekleştiğinde onlar hep hatırlattılar bize. Falan tarihte şunu söylemiştiniz, şu tarihte gerçekleşti. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında biz yokuz. Bizi sakın değerli bir şey zannetmeyin. Bizim sahibimiz değerli, o Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz sadece.
ve ne öğretmişse sadece onun öğrettiğini öğrendik. Başka bir ilim bizde hiç mevcut olmadı. Bu yüzden birbiriyle zıt faktörler bizde hiç oluşmadı. İşte sevgili kardeşlerim, eğer biz de siz din öğreticileri gibi üniversitelerde tahsil etseydik ve sizin asırlardan beri kitaplardan öğrendiğiniz şeyleri biz de öğrenseydik, biz de sizler gibi olacaktık. Bunu sakın sizi küçümsediğimiz istikametinde değerlendirmeyin sevgili kardeşlerim. Hayır, biz çok daha başka bir perspektiften bakıyoruz olaya. Eğer siz din adamları hidayeti öğrenemezseniz, o zaman öğretemezsiniz ki. O zaman bu insanların, 70 milyon insanın cehenneme doğru yolculuk yapması sizin sorumluluğunuz altında olmayacak mı sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları? Siz din adamısınız. Yani başka insanları cehennemden kurtarmakla, cennete ulaştırmakla vazifeli olanlarsınız. Öyle değil misiniz? Lütfen değilseniz bize ulaşın, söyleyin. Biz sizi böyle bir misyonun sahibi olarak görüyoruz. Göreviniz sadece kendinizi cennet için hazırlamak değil, din öğrettiğiniz insanları cehennemden kurtarmak. Ama sevgili kardeşlerim, birazcık size gönderdiğimiz ihtarları okuduysanız, o zaman gördünüz ki siz Allah'ın dinini bilmiyorsunuz. Allah'ın dini sizin diğer kaynaklardan öğrendiğiniz din değildir. Allah bize dinini onun gerçek kaynağından, Kur'an-ı Kerim'den öğretti. Hakkımızda biliyorsunuz çok spekülasyon yapıldı. Bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söylediler. Sevgili kardeşlerim, bu kürsüden sizlere yüzlerce defa söyledik ki biz peygamber değiliz. Son peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayrıca bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söyleyen insanlar bunu Risalet Nurları isimli Allah'ın bize yazdırdığı kitaba dayanarak söylüyorlar. Ama o kitapta Allah-u Teala iki defa bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Ve şeytan o kitabı dinlerini bilmeyen insanların elinde bir vasıta olarak kullanmakta. İşte eğer bu peşin hükümle bu adam sahtekarın biridir, kendisini peygamber ilan etti diye bir hükmün sahibi olarak söylediklerimizi dinliyorsanız, bırakınız başka insanlara yazık ettiğinizi, ama önce kendinize yazık ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. O mu? O kendisini peygamber ilan etti. Sahtekarın biridir. Eğer böyle düşünürseniz, o zaman söylediklerimizi, en çok üzüldüğümüz nokta burası, incelemek gereğini bile duymazsınız.
o söylediklerimizi incelemek gereğini duymayan insanlar, kardeşlerimizle karşı karşıya gelince kendilerine daha 15-20 tane ayet söylenince, aa öyle mi diyorlar? Biz onun tarafından böylesine bir neticeye ulaşacak olan ayetler söyleneceğine hiç mi hiç ihtimal vermiyorduk. Biz ona sadece bir sahtekar nazarıyla bakıyorduk. Sevgili kardeşlerim, hakkımızdaki kanaatiniz ne olursa olsun, siz din adamısınız. Öyleyse incelemek zorundasınız. Bizim kimliğimizi değil, şeytanın oyununa gelmeyin. İncelemeniz lazım gelen şey bizim söylediklerimiz de değil. Allah'ın bize söylettikleri. Eğer söylediklerimizi incelemeye başlarsanız, o bizdeki hüviyetin kesbi olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Şu muhtevaya bir beraberce bakalım. Sadece bir tek konu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Şu anda bizden başka hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmediği için, eğer siz sevgili din adamları bizi bir sahtekar olarak görüyor da sizlere gönderdiğimiz o on binlerce ihtarı okumuyorsanız, o zaman omuzlarınıza büyük vebal alıyorsunuz demektir. Bakınız, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilememek bir kişinin şirkte olduğunu ifade eder ve aynı kişinin takva sahibi olmadığını ifade eder. Hepiniz Kur'an-ı Kerim'i okursunuz. O zaman lütfen bakın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da diyor ki Allah Teala Rum 32'de, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her hizip, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi diyor, müşriktir diyor. Bir, takva sahibi değildir diyor. Bunlardan sadece bir tanesi bile takva sahibi olmamak veya müşrik olmak, ikisi de ayrı ayrı insanları cehenneme götürmeyecek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. O nereden bilecek ki? Din öğreten herhangi bir yerden mezun değil.
Zaten dili raporu da var. Mutlaka o üşütüktür. Size böyle düşündüren iblistir. Ancak söylediklerimizi incelerseniz, o zaman Allah'ın bize söylettiğini bunları kesin olarak idrak etmiş olacaksınız. Biz eğer size hakikatleri öğretebilirsek, Allah'ın bize öğrettiği hakikatleri, o zaman sadece sizleri kurtarmış olmayız. Sizlerin din öğreteceği bütün bir toplumu kurtarmış oluruz. Öyleyse bizi dinlemiyorsanız, bunca alim bilmiyor da o mu biliyor diyorsanız, o zaman ne diyeceksiniz bu ayet-i kerimeye? Bu durumda siz bunu öğrenip de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, bu durumda şirkte değil misiniz? Bu durumda takva sahibi değilsiniz. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, Allah'a ruhunu mülaki kılmayı, ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemeyenler onların gidecekleri yer cehennemdir diyor ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi o zaten delinin biridir. Üstelik de kendisini peygamber ilan etmiş. Yazdıkları da deli saçması olsa gerek diye düşünüyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, gelin bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine beraberce bakalım sizinle. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu iksibun diyor Allah Teala. Onlar kesinlikle bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize milaki olmayı dilemezler. Bize ruhlarını ölmeden evvel ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili din adamları, siz öğreticisiniz. Din öğretenlersiniz. Din öğretmekle vazifelisiniz. Göreviniz bu. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan sizler nasıl din öğreteceksiniz ki başkalarına? Kendinizi kurtaramıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim. Gideceğiniz yer cehennem. Size bunları ben nasıl anlatacağım, nasıl öğreteceğim? Anlamıyorsunuz. Eğer
biz bunları sizlere öğretemezsek, o zaman omuzlarınızdaki vebalin sorumlusu aynı zamanda biz olacağız. Bakınız ne diyor Ashab 67 ve 68. 67 ve 68'de Allah-u Teala, cehennemdekiler derler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve sadatlarına, her konudaki ileri gelen kesime itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Şimdi bu insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı, Allah'a ulaşmayı bilmediğiniz cihetle onları öğretmeniz de hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öğretemiyorsanız, bunları bilmediğiniz için öğretemiyorsunuz. Ama iblis bizim bir sahtekar olduğumuzu söyleyerek, peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu söyleyerek, sizlerin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Anlamıyor musunuz oyunu? Eğer size mani olabilirse, siz hakikatleri öğrenemediğiniz için öğreteceğiniz büyük kitlenin de öğrenmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Son derece kurnaz, akıllı, milyonlarca senenin yaşantısı içinde olan bir iblis var karşımızda, şeytan. Milyonlarca senelik insan aldatma tecrübesinin ışığı altında sizleri aldatıyor. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, kesinlikle dilemeyen bir insanın Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu neticesine ulaştık. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olmamak, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bu gafil olanların gideceği yerde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem. Sevgili kardeşlerim, neden incelemiyorsunuz sizlere gönderdiğim o ihtarları? O ihtarlara cevap veremediğiniz zaman yüreğiniz sızlamıyor mu? Anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Siz bu hakikatleri bu ülkenin bu masum insanlarına öğretmediğiniz sürece bu ahlak bozukluğu artarak devam edecektir. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki reklamlardan bahsettiler bize ve de artık hastanelerimizde yoga seansları reklam ediliyormuş. Falanca hastanenin yoga seansı. Rabbani yollar bütünüyle kaldırılmış ve resmi bir hüviyet kazanmış. Yoga öğrenmek, Budizm öğrenmek, şeytanla bir beraberliğin içine girmek. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda ve
vebal var. Gördünüz mü? Daha sadece iki tane ayet-i kerime söyledim size. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın dört tane faktörü çıktı ortaya. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki sevgili kardeşlerim, siz bizim söylediklerimizi bir öğüt olarak kabul etmezseniz, incelemek gereğini duymazsanız, bu 70 milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlu olmayacak mısınız? Burada önemli olan sizin öğrenip kendinizi kurtarmanız değil. Biz sizlerin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesini, öğrendiğiniz hakikatleri başkasına ulaştırmanız açısından elzem buluyoruz. Vazgeçilmez buluyoruz. Olmazsa olmaz şartı olarak düşünüyoruz dinin. Dininizi unutmuşsunuz sevgili kardeşlerim. İblis sizlere dininizi unutturmuş. Hayır, bunu siz hatalısınız diye söylemiyoruz. Size bunu öğrettiler. Şu anda üzerinde kendinizi bulduğunuz dini öğrettiler size. Din budur dediler. İslam'ın dediler beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve siz de bana diyeceksiniz ki şimdi işte biz şimdi İslam'ın bu beş şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre biz de Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın beş şartını yerine getiren mutlaka Allah'ın cennetine gider. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde bir süre kaldıktan sonra mutlaka cennete girer demiş. Sevgili kardeşlerim, yanlış bu bilgiler. Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Ne olur inceleseniz de karşılaştırsanız, ölçü sizin elinizde. Arapça öğrenmişsiniz, bizden çok daha iyi Arapça biliyorsunuz. Öyleyse bakınız, size sadece iki tane ayet söyledik. Dört tane öyle bir faktörle karşılaştınız ki bir defa cehennemden kurtulmaz mümkün değil. Yetmez. Sevgili kardeşlerim, hurafelerle uğraşmayın lütfen. O hadise dayalı olarak bize diyeceksiniz ki işte kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde yandıktan sonra mutlaka cennete girer. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime, hemen bunları ispat edebiliriz size dilediğiniz an, cehenneme giren kişinin ebediyen orada kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de insanlar cezalarını çektikten sonra cennete girerler diye bir ayet mevcut değil. Hep oradaki bir konu insanlara başka türlü aktarılmaya çalışılıyor. Kıyamet günü bütün insanlar önce mutlaka cehenneme girecekler. Doğru. Cennete girecek olanlar da, yani sevapları günahlarından fazla olan, cennetlik olan insanlar da önce cehenneme girecek. İki grup insan var cehenneme girecek. Bir kısmı cehennemi görüp Allah-u Teala'nın kendisine cehennemi göstereceği ama cehennemde azap edilecek olmayan, aynı gün kıyamet günü cehenneme girdikten sonra aynı gün orasını terk edip cennetin hangi bölümüne gidecekse oraya mutlaka ulaşan insanlar söz konusu.
Cehennemde kalacak olanlar da aynı gün cehenneme girecek. Çıkanlar aynı gün çıkacaklar sevgili kardeşlerim. Ve cehennemde kalacak olanlar dizüstü beklerken ötekiler cehennemden ayrılacaklar. Daha cehenneme girenler orada sürüne sürüne cehenneme girecekleri için cehennemde ebediyen kalacaklar. Orada dizüstü çökmüş vaziyette beklerken diğerleri oradan çıkıp cehennemi gördükleri için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek cennete girecekler. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi. İfadeye dikkatle bakın. Cehennemde kalacakların dizüstü çökmüş vaziyette orada kaldıklarını söylüyor Allah-u Teala. Çünkü onlar cehenneme girerken cehennem kapıları biraz kaldırılacak ve Kur'an hükümlere girince onlar burunları yere sürünerek cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sonuca ulaşıyoruz. Öğrenilen din ilmi o kadar büyük ölçüde yanlışlıklar taşıyor ki hiçbirinizin o din öğretisiyle, yani üniversitelerde öğrendiğiniz din öğretisiyle hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, bakınız daha iki ayet-i kerimede dört ayrı muhteva gördünüz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız o zaman dalalettesiniz. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesiyle şöyle söylüyor: Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir, Allah Teala onunla alakadar olmaz. Bırakır. Onu kendi haline dalalette bırakır. Ama diyor, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmiyorsunuz ve sizlere gönderdiğimiz o ihtarlarda belki çoğunuz çöp sepetine attınız. Hadi kendinize yazık ediyorsunuz, ötesine geçelim. Bu 70 milyon insanın vebalini nasıl taşıyacaksınız omuzlarınızda, var mı? Öğrendiğiniz din ilminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram, insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması, iyi dilemesi diye bir kavram var mı? Hanginiz böyle bir şey iddia edebilir? Ama görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kurtuluşunuz yok. Sadece dalalette olmak bir tarafa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın küfürde olduğunu söylüyor ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime
Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefini gerçekleştirdi, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani geri kalan 72 fırka tağuta, affedersiniz, şeytan kullanıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede, şeytana kul oldular diyor. Öyleyse iki türlü insan var: Allah'a kul olanlar, bir de şeytana kul olanlar. Şimdi Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ne gördük? O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ama müşrik olmayanlar da var. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka. Geri kalan 72 fırka, onlar şirkte olarak vasıflandırılan insanlar. Burada da 72 fırka kafirler, bir fırka müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi kafirler, tağuta, şeytana kul olanlar diyor Allah Teala. Yani o bir tek fırka mümin olduğuna göre geri kalanların hiçbirinin mümin olmadığı, kafir olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki ağır vazifeyi idrak ediyoruz. Ama siz söylediklerimizi öğrenemezseniz, hele bazılarınızın yaptığı gibi bizim söylediklerimizi hiç okumadan, incelemeden, onun söylediklerinin hepsi külliyen yanlıştır, o zaten peygamberlik iddiasında bulunduğu, o bir sahtekardır tarzında açıklamalar yapsanız da yapmasanız da sevgili kardeşlerim, o insanların kurtuluşuna sebebiyet veremeyeceksiniz ki mevcut öğretiniz öğrendiğinizin ifadesidir sadece. Öğrendiklerinizin arasında bizim size söyleyeceğimiz şeyler yok. Kur'an'ı unutmuşsunuz. Kitaplardan din öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'i ise tecvidli okumayı ve onu müzikal bir hüviyetle okumayı usul haline getirdiniz. Nasıl okudunuz bizi çok alakadar etmiyor. Biz sizin kadar okuyamayız. Ama sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Biz bu Kur'an'ı Allah'tan öğrettik. Allah'tan öğrendik. Şimdi düşünün bir defa. Dünyadaki hiçbir üniversite bu ilimden haberdar değilse, sadece biz ve bizim kurduğumuz Allah'ın üniversitesi burada Amerika'da, hamdolsun ki resmi olarak Virginia makamlarının tasdikinden çıkmış bir üniversitemiz var, bilgisayar üniversitemiz. Ve bir Amerikan üniversitesi, Virginia'daki bütün üniversiteler hangi şekilde diploma veriyorlarsa aynı diplomayı biz de vermekle yetkili kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Burası Amerika ve Amerikan hükümeti bizim onlara verdiğimiz belgeler sebebiyle bizim üniversitemizi herhangi bir Amerikan üniversitesinden ayırt etmiyor. Onların verdiği diplomanın aynını biz de verebilmek imkanının sahibi kılındık. Öyleyse bu dini bilmek veya bilmemek meselesi değil sevgili kardeşlerim.
insanları kurtarmak meselesi. 70 milyon insan cehenneme doğru gidiyor. Ve bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Sevgili kardeşlerim, sadece size ait olan bir kesiti açtık. Yani Kur'an'ın hükmünde, Kur'an'ın denetiminde aldığınız notlar zayıf notlar olarak çıkacak karşınıza. Sizi cennete ulaştıracak olan notlarla karşılaşamayacaksınız. Gördünüz ki 5 ayrı cepheden daha sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için din öğreten bir hüviyetin sahibi olmadığınızı gördünüz. Dalalette olan bir din adamı, küfürde olan bir din adamı, şirkte olan bir din adamı, takva sahibi olmayan bir din adamı. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Söylediklerimiz de tartışılabilir şeyler değil. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Bunları elinizin tersiyle itip bizi alakadar etmez diyemezsiniz, dememelisiniz. Arkanızda milyonlarca insanın vebali var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Allah Teala, senin görevin tebliğdir diyor. Hüküm bize aittir diyor. Biz de şu anda size mutlaka ulaştırmamız gereken tebliğ görevini yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Ve onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse sizler hadisler öğrendiniz. Sizler asırlardan beri yazılan kitapların size öğretileni öğrettiniz, öğrendiniz. Ve başkalarına bugüne kadar hep onları öğrettiniz. Ama sevgili kardeşlerim, öğrettikleriniz sizler de dahil hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sorumlu değil misiniz sevgili kardeşlerim? Bu 70 milyon insanın cehenneme doğru yürümesinden vicdanınız sızlamıyor mu? Yüreğiniz titremiyor mu? Bunun sorumlusu sizlersiniz. Biz size hakikatleri aktarmakla görevliyiz. Orada görevimiz, tebliğ görevimiz sona eriyor. Hüküm sizin. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki,
Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla ve onlardaki beyinelerle, ispat vasıtalarıyla insanlara açıklamamıza rağmen onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşmasını ketmederler diyor, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Peki biz size bunca tebliğ ile, bunca ihtarla, yüzlerce ayetle, şimdi size anlattığımızın 100 katını, belki 200 katını sizlere ulaştırmamıza rağmen, eğer siz bunları dikkate almazsanız, bunları öğrenip de o masum insanlara öğretmezseniz, onların hepsinin cehenneme gitmesinden sizler sorumlu olmayacak mısınız? Biz on binlerce ihtar göndermekle vazifemizi kısmen yaptık. Çünkü daha başka neler yapacağını Allah Teala, neler yapılacağını Allah Teala gösterecek. Onları da tatbik mevkine inşallah ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Lütfen söylediklerimizi dikkatle dinleyin. Lütfen elinize ulaşan ihtarlara dikkatle bakın. Onları da yanlış arayın. Keşke yanlış bulsanız da bize o yanlışı ulaştırmak üzere ulaşsanız. Ne kadar mutlu olurduk biliyor musunuz? Çünkü siz o zaman hakikatleri öğrenmiş olarak bize gelecektiniz. Falanca yanlışımızı göstermek üzere büyük mutluluk duyarız. Sevgili kardeşlerim, burada bitmiyor. Tekrar birlikte olmak üzere inşallah. Size söyleyecek daha çok sözümüz var. Ama bunlardan birincisi, bu birinci açıklamanın muhtevası sizlerin kendinize düşen, sizlere düşen vazifeleri yapmıyor olmanız. Omuzlarınıza vebal almanız. 70 milyon insan, onların vebali sizde sevgili din öğreticileri, din adamları. Allah Teala'nın huzurunda sizlerden biraz anlayış bekleyerek o insanların vebalini omuzlarınızda hissetmenizi dileyerek ve Allah Teala'dan hepinize af ve mağfiret dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

0: kağıt örneği.
1: El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salallahu aleyhi. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bu seferki konumuz şirk. Şirk bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Biliyorsunuz ki İnsanlar

taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca hep insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin afetlerini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk putperestti. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan, Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş. Harun da buna, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. Ve o buna mani olamıyor. İnsanlar Allah'a inanan, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlar ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu.

putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona, bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş, sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış, büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş. Onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki, hadi canım sen ne demişler, o bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki, bakın demiş, diğer putları bile kırmak imkanı olmayan böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var. Bir kısım insanlar tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değil de diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşlarının olmadığını söylüyor Allah'ta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı düşünen bir insanın Allah'tan başka bir varlığı ilah edilmesi normal bir hükmü ifade etmiyor. Ama insanlar insanlık tarihi boyunca hep putlar yapmışlar, elleriyle yapmışlar ve o elleriyle yaptıkları taş parçalarına, tahta parçalarına tapmışlar. Bunların arasında ekstrem bir olay da işte Hazreti Musa'nın olayı. Bir iniyor Tur Dağı'ndan, bir de bakıyor ki bir buzağı heykeline, küçücük bir heykel, bütün kendisine tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Mezarlarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyorlar. Allah Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan

sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail Aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret helvası veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir kavmin. Ve bıldırcın ve kudret helvasından çabucak kışlardı. Ve onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. O sevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah-u Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım.

Ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimlerin arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen resullere diyorlardı ki, sen bizi atalarımızdan bize miras kalan bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminun suresinin 44. ayet kerimesinde, biz bütün kavimlere resul gönderdik. Arda arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz resulleri inkar ettiler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki, biz bütün kavimlere resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor, benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların
ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı Allah Teala onları dalalete bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirk doğmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz? Gizli şirkten bahsediyoruz. Allah Teala onlar diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah, Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah Teala Rab'dır. İlahtır. Kainatın tek ilahıdır. Ve emirler vermiştir. Ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsini, nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor. Nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

Şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah-u Teala ilim üzere dalalette bıraktı. Devam ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Semmi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gışavet adlı bir perde koyduk diyor Allah-u Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde, görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestura vardır, gizli bir perde. Gışavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestura, görme hastasına engel olansa gışavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalpteki kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hastasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah-u Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik. Ve üçüncü özellik, Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşad makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah-u Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır.

Senin davetin dediği ne Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah-u Teala diyor ki onlar sana tabi olmayan o insanlar, onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya ve bakıyoruz ki insanlar, hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhalara beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor, olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor, olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır, küfürde kalacaktır, dalalette kalacaktır. Öyleyse talalette olanlar, gizli şirkte olanlardır mürşitlerine tabi olmadıkları için, kendi hevalarına tabi oldukları için, hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iptiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah-u Teala tarafından. Hangi afet kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse
onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun, ikisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün öteki fırkalar şeytana kul oldular. 21. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, oysa ki diyor şeytanın onların üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Bir emretme gücü yoktu. Peki şeytan ne yaptı? Yaptığı şey son derece basit. Zaten nefsin afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Neden? Nefs Allah'ın yasak ettiği her fiili işlemeyi istiyor. Şeytanın da istediği o. Onları onu işletmek. Allah neyi emretmişse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar, emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah-u Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik. Yapısı bu. Şeytan da ona yol gösteriyor, teşvik ediyor sadece ve bütün dediklerini yaptırıyor. Öyleyse nefsinin emrinde olan insanlar sadece nefsin emrinde değillerdir. Onlar şeytanın da emrindedirler ve bunun farkında bile değillerdir. Konunun gerçeği bu. Öyleyse gizli şirkte olan herkes aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın emirlerini yerine getirenlerdir. Ve şeytan onlara dost olmuştur. Peki ne olur böyle insanlar? Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşma dileyenlerin onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu. Mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu. Mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir.
Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş, kimse onların farkında değil, onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki, o öğretenler de dahil olmak üzere hepsi gizli şirkteler. Hevalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalaletteler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebilen rüşdi la yettehuzunu sebilen ve in yerev sebilen gayye yettehuzunu sebilen zalike biyennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Allah Teala diyor ki o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman
hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerin de içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanları Allah-u Teala kafir diyor. İşte Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasin suresinin 23. ayet-i kerimesindeki vasıf şartları. Onların kalpleri mühürlüdür. Orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ışavet adlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus, tabiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gereğince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor Taha 123 2. ayet. 1. ayeti söyledik. Kasas 50. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor. O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabii gizli şirkten kurtulurlar. Ve şakide olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yüdlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur.
onlar için, kim dalaletteyse onlar için bir hidayet yoktur. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Eğer tabi olsalardı, mutlaka dalaletten kurtulacaklardı, şirkten de kurtulacaklardı, gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki, Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde, bu şirk ayetlerinin biri de, dalalet ayetlerinin biri de, demek ki söylediğimiz Câsiye 23 idi. Böylece Câsiye 23'ü söyledik, Kasas 50'yi söyledik, Taha 123'ü söyledik, Kehf 17'yi söyledik, 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2, Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beasıdır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime, Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başlarının üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah-u Teala Resul bahseder diyor onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var, dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine ediniyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, vermişler, dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendileri. Ama ya tabi olmayanlar? Tabi olmayanlar, dalaletler, yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkisiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kim de dalalette ise, dalalette kalmak istiyorsa, onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Allah, hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır, onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalet olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirki açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha bir mutluluğu el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşamak için sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala, siz ve biz beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Pozitif dünyadayız. Şeytanın dünyası, alemi şu anda bizleri barındıran alem değil. Allah şu andaki zikir sohbetimizde kazandığımız dereceler ve bizler hepimiz bir aradayız. Konumuz mu? Fısk. Nedir fısk? Kimdir fasık? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların doğuştan itibaren içinde bulundukları durum fısk durumudur. Bu aynı zamanda dalalet durumudur. Bu aynı zamanda küfür durumudur. Öyleyse kimdir fasık? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Öyleyse nasıl bir ayrım bu? Allah Teala bütün fasıkların cehenneme gideceğini söylüyor ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. İşaret bu kadar basit. Sadece birinci basamakta ve ikinci basamakta bulunan insanlar o hedefe yönelik olanlardır. Birinci ve ikinci basamaktakiler, Allah'a birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Herkes başlangıçta birinci basamaktadır. İkinci basamakta da olayları değerlendirirler. Bu basamaktaki insanların arasında Allah'ın seçmedikleri, Allah'a ulaşmayı dilememek bir tarafa, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de bundan caydırmaya çalışan, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan bir yapının sahibi olan kim varsa Allah Teala tarafından seçilmezler. Onlar da, seçilmeyenler de fasıktırlar. Fakat sevgili kardeşlerim, geri kalan insanlar Allah'a kendi iradeleriyle ulaşmayı dilesinler diye Allah-u Teala tarafından seçilir. Ama ne yazık ki bu insanlardan bir kısmı gene seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse fıskta kalmaya mahkumdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fısk müessesesi, insanın kalbinin içinde küfür yazısının bulunduğu, kalbinin mühürlü olduğu, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği bir dizaynı ifade eder. Sadece birinci ve ikinci basamaktakiler fasktadırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren artık o fısk hüviyetinin dışına çıkmıştır. Kendisini fasık olmaktan kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine 10 tane ihsan verilerek irşat makamına ulaştırılacaktır. Ulaştırıldığı anda tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman fısk olayı bitmiştir. O kişinin kalbine iman yazılmıştır. O ana kadar kişi kalbinde küfür yazılı bir insandı ve hidayete adım atamamıştı. Fıstaydı ve dalaletteydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Âl-i İmrân suresi 80.

Musa'dan sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki gerçekleştireceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Diliniz ile misak veriyor musunuz? Misakinizi de ikrar ediyor musunuz? Bu ağır misaki. Bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Ve Allah Teala da buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim buyurdu Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ayetten sonra Allah Teala Ali İmran suresinin 82. ayet-i kerimesinde diyor ki artık bundan sonra kim o Resul'e tabi olmazsa onların hepsi fısk kalır. Anlıyoruz ki fısk müessesesi tabi olmadan evvelki bir müessesedir. Resul belli olmuşsa, Allah'ın Resulü varsa ki bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri var. Allah Teala diyor ki küllü kavmin resul, min resul. Bütün kavimlerde resul vardır diyor Allah Teala. Hiçbir kavmi diyor bir resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Hiçbir kavmi azaba uğratmayız. O kavme bir resul göndermedikçe buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel standartlara ulaşacağı bir ortama girmek, böylece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin taviyetiyle noktalanır. Allah Teala Resul'e tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'ine farz kılmış. Ama ya Resul insanların ulaşamayacağı bir yerdeyse, o zaman o Resul huzur namazının imamı olan Resul. Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylediği Resul, Mehdi Resul. Ama herkes ona ulaşamaz. Ulaşamazsa sadece ona ulaştığı takdirde mi fısk müessesesi bitecek? Hayır, Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Kimden isteyeceğiz? Allah'tan. Fatiha suresindeki İyyâke nestaîn ayeti, arkasından ihtinas sıratel müstakim, arkasından da sıratel lezîne en'amte aleyhim. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya her Fatiha okuduğumuzda ki bir insan günde 5 vakit namaz kılıyorsa sünnetleriyle beraber tam 40 tane Fatiha okumak mecburiyetindedir. Bu Fatiha'ların her birisinde

Allah'a şunu söylüyor insanlar. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidimiz kimse, onu bize göstermeni yalnız senden isteriz. İhtinas sırâtel müstakîm, gösterirsen biz o mürşide ulaşırız, tabi oluruz. Ruhumuz bizden ayrılarak sana doğru yola çıkar. Başımızın üzerine de hangi mürşide tabi olursak olalım, başımızın üzerine de devrin imamının ruhu mutlaka gelir ve yerleşir. İşte o ruh, devrin imamının ruhu başımızın üzerinde o zaman olur. Ve fısk olayı biter. Kendisine de tabi olsaydık mutlaka aynı şey olacaktı. Gene onun ruhu, devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerleşecekti. İşte fıskın muhtevasına baktığımız zaman insanlar üçüncü basamağa kadar, bir ve ikinci basamaklarda uzak bir fısk içindeler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse burada hidayet üzere olurlar. Burada mümin olma üzere olurlar. Burada fısktan kurtulmak üzere olurlar. Allah'a yönelen herkes aslında fısktan manevi çerçevede kurtulmuştur. Ama bunun düşünce platformundaki bu kurtuluşun fikir planından çıkıp da dünya planında gerçekleşmesi ancak tabiyetin oluşmasıyla mümkündür. Yani fizik planda bir kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu anda o kişi fısktan kurtulmuştur. Devrin imamının ruhu fıskta olup olmamanın en kesin şahididir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa o kişi fıskı değildir. O kişi dalalette değildir. O kişi küfürde değildir. O kişi hidayettedir. O kişi mümindir. Ve o kişi fısktan kurtulmuştur. Öyleyse

küfürden çıkan kişi şükreden kişidir. Fıstan çıkan kişi şakirdir. Kim Allah-u Teala tarafından şükrü kabul edilen bir hüviyete ulaşmışsa o kişi fıska değildir. O kişi şakirdir, şükredendir, şükrü kabul edilendir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bütün insanları hidayete ulaştırırız. Yani hidayetin şartlarını tamamlayacak olan bütün insanları hidayete ulaştırırız. Ama diyor dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi artık küfredenlerden değildir. Burada bir geçiş devresi görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen ama bizim irademize bağlı olmayan bir geçiş devresi. Allah'ın iradesine bağlı olduğu için, neticesi de müemmen olduğu için, Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmış olduğu için bu geçiş devresini geçiren, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar irşat makamına ulaşıncaya kadar dalalette de kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Fıskta da kabul edilmiyor. Ama aslında şükredenlerden biri olmuştur kişi ama fıstan tamamen kurtulamamıştır. Tabi olduğu ana kadar. Öyleyse burada bu geçiş devresine dikkatle bakın. Hidayet açısından bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi uzak dalaletten kurtulmuştur. Belki bir gün içinde hidayete adım atacaktır. Hidayete adım atmasının büyük faktörleri bir gün içinde değil, birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Geriye bir şey kalmadığı için Allah-u Teala o kişiyi dalalette de kabul etmiyor, fıskta da kabul etmiyor. Ama öbür taraftan burada bu noktadaki insanların gerçekten fıstan fizik olarak kurtulmaları mı söz konusu? Hayır. Oraya henüz varmamış kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzere. Yani uzak dalaletten kurtulmuş, öyle bir hidayet üzere ki mutlaka hidayete adım atacak. Mutlaka fiziki hidayet başlayacak. İşte nasıl dalalette tam olarak bitmemişse, orada bitecekse ama kişi birkaç dakika içinde dalaletin bütün şartlarından kurtulmuşsa ama fiziki hidayet başlayamadığı için hidayet üzere olmuşsa ve o kişinin İrşat makamına ulaştığı, tabi olduğu an hidayet başlayacaksa, bu hidayet üzere oluş, o kişinin dalaletten kurtulduğunu, uzak dalaletten mutlaka kurtulduğunu gösterir. Kişi birkaç dakika içinde uzak dalaletten mutlaka kurtulur. Yakın dalalet ise hidayet sayılan bir dalalettir. Kişi hidayet üzere kabul ediliyor bu süreç içerisinde ve dalalet nasıl uzak dalaletten evvela yakın dalalete düşüyorsa hidayete çok yakın bir dalalet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de küfre yakın olanlardan, imana yakın olanlardan bahsediyor.
Bakınız buradaki inceliğe dikkat edin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kafirdirler. Küfre yakın falan değil, küfrün ta içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümin oldular mı? Hayır. Kalplerine henüz iman yazılmadı. Peki ne zaman yazılacak? 14. basamakta yazılacak. Yani 3. basamaktan 11 basamak sonra. İşte bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kafirdirler. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birkaç dakika içinde küfre yakın kişiler olmaktan çıkacaklardır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika onların hala küfre yakın olduğu birkaç dakikadır. Ama bu birkaç dakika tamamlandıktan sonra, yani Allah-u Teala hicab-ı mesuleyi aldıktan sonra, kulaklarındaki vakrayı aldıktan sonra, kalplerindeki ekinleti aldıktan sonra, yerine ihbat koyduktan sonra, kalbe ulaştıktan sonra, kalbin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıktan sonra bu kişiler küfre yakın olmaktan kurtulacaklardır. İmana yakın olacaklardır. Artık küfre yakın değildirler. Bu işlemler birkaç dakikanın içinde o kişiyi küfre yakın olmaktan imana yakın olmak noktasına ulaştırır. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine daha ilk yaptığı zikirde mutlaka %2 nur birikimi girecektir. Bu girmesi daha o nur o kişinin kalbine girmese bile o kişi artık imana yakındır. O kişi artık hidayete yakındır. O kişi artık fıskın biteceği bir noktadadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfre yakın olmak ve imana yakın olmak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar küfre yakın falan değil, zaten kafir hüviyetindedir. Çünkü nefsinin kalbinde küfür kelimesi yazılı. Bu küfür kelimesinin kalpte mevcut olması sebebiyle kişi başlangıçta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra artık kafir değildir ama küfre yakın kişidir. Yani Allah-u Teala bir geçit, bir menfez üzerinde insanları mutlaka Allah-u Teala hedefine ulaştıracağı için artık o kişiyi Allah-u Teala birkaç dakika, sadece birkaç dakika küfre yakın kişi olarak değerlendiriyor. Bu söylediğim 7 tane unsur oluşana kadar. Nedir onlar? Rahim esması ile Allah'ın tecellisi, kişinin gözlerindeki hicab-ı mesulenin alınması, kulaklarındaki vakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, Allah-u Teala'nın kalbe ulaşması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Bu süreç içerisinde kişi küfre yakın birkaç dakika. Evvela kafir. Burada da hala kalbinde küfür kelimesi var. Ama birkaç dakika sonra büyük ölçüde bundan kurtulacak. Bir kere bunları Allah-u Teala'nın o kişide sağlaması
o kişiyi ölürken hayata getirdi. Artık o kişi canlandı, hayata geldi ve kafir hüviyetinde değil ama mümin olmanın da hedefine henüz ulaşamamış. Ve birkaç dakika küfre yakın. 7 tane unsur tamamlanıyor ve hidayete yakın oluyor, imana yakın oluyor kişi. Sevgili kardeşlerim, kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Ama burada ölen kişi Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse o kişi kafir sayılamaz. Kalbinin içinde küfür kelimesi yazmasına rağmen o kişi artık yakin kademesinde ya küfre yakın oluyor, hangi sürece? Birkaç dakika. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini gördüğü, işittiği ve bildiği noktada olay bitiyor. Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görüyor, işitiyor ve biliyor. Ve o anda kişi kafir olmak hüviyetinden kurtuluyor. O noktadan sonra bu kişiyi Allah Teala kalın çizgilerle müminler safında mütalaa ediyor. Ama şartları tamamlanmamış bir mümin olma müessesesi. İşte bu noktadan, yani küfür noktasından mümin olma noktasına kişinin gelmesi için 3. basamaktan 14. basamağa ulaşması lazım. 11 basamaklık bir önünde devre var. Bunlardan 7 tanesi birbiri ardınca vücut bulur. Birkaç dakika içinde söylediğim şartların hepsi tamamlanır. Bu birkaç dakika, diyelim 3 dakika. 3 dakikalık zaman zarfında bu kişi küfre yakındır. 3 dakikalık zaman bittiği an imana yakındır. 3 dakikalık zaman boyunca dalalete yakındır. Yakın dalalet içindedir. Ondan sonra hidayete yakındır. Yakın hidayet içindedir. Öyleyse küfre yakın olma olayı birkaç dakika içinde bitiyor. Artık o kişi imana yakın. Artık o kişi hidayete yakın. Artık o kişi şükre yakın. Bunların hepsine ne zaman ulaşacak? Kişi sadece zikir yapacak. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi mutlaka sağlanacak birkaç dakikanın içinde. Ama kişi zikir yaptığı zaman sağlanacak bu. Belki kişi tabiyetten sonra 3 saat, 5 saat, 10 saat, 20 saat, 1 gün, 2 gün zikir yapmayacak. Tabii böyle olması halinde bile Allah Teala onları küfre değil imana yakın sayıyor. Fıska değil şükre yakın sayıyor. Dalalete değil hidayete yakın sayıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur kişi en kısa sürede nasıl ulaşabilir? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala o 7 işlevi o kişide tamamladığı da göğsünden kalbine yol açtığı anda zikre başlasa birkaç dakika içinde kalbine %2 nur birikimi girecek. Eğer o kişi hemen hacet namazını kılabilse Allah Teala ona mürşidini gösterecek. Bu kişi mürşide gidinceye kadar bir zaman devresi geçecek. Mürşidine ulaştığı an artık o kişinin kalbindeki mühür açılacak, kalbin içindeki küfür kelimesi alınacak, kalbinin içine iman kelimesi yazılacak. O kişi mümin olacak.
O kişi hidayet üzere olacak. O kişi fısktan kurtulmuş olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fısk meselesine baktığınız zaman karanlığın bir kalbi sarmış hali diye tarif edebilirsiniz. Fıskta karanlık vardır. Kalbi %100 kuşatan bir karanlık. Bu karanlıktan çıkmak için %2'lik aydınlık yetmiyor. Başka bir ifadeyle kalpteki rahmet birikimi fıskan çıkışı başlatmıyor. Fıskan çıkışı başlatan fazilet birikimi. Fazılların o kişinin kalbinde birikimi. Evvela uzak delalet hali Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra birkaç dakika içinde Allah'ın 7 tane ihsanına muhatap olmak. Sonra kişinin zikre başlaması, kalbine rahmetin sızmaya başlaması 8. ihsan. Bu rahmetin birkaç dakika içinde %2'ye ulaşması ve sabit kalması orada 2. ihsan. Ve Allah Teala o kişi hacet namazı kılınca ona mürşidini göstermesi 3. ihsan. Bir kişiyi birkaç dakika içinde Allah Teala hedeflerin sonuncusu hariç aşağı yukarı hepsine ulaştırıyor. Ama ondan sonra kişinin zikir yapması lazım, huşu sahibi olması lazım, hacet namazını kılıp Allah'tan sorması lazım ve kendisine Allah'ın uygun gördüğü mürşide ulaşıp tabi olması lazım. İşte bunlar ard arda gerçekleşmeden yani son söylediğim şeyler kişinin hacet namazını kılması, Allah'ın ona mürşidini göstermesi, sonra o mürşidine ulaşması, devreye zamanın girdiği hususlar bunlar. Burada kişi imana yakın, burada kişi hidayete yakın, burada kişi şükre yakın ve bu fasıla tamamlandığı an, geçtiği an bir ara devre bu. Mürşidin gösterilmesi, kişinin hacet namazını kılması, kendisine mürşidin gösterilmesi, ondan sonra da ona ulaşmak. Burada zaman devreye giriyor. Eğer kişi böyle bir işlemi, Allah'a ulaşma dileği kişinin kalbinde diyelim bir cuma günü oluştu. Perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılmasıydı. Belki bir hafta sonraya kalacaktır. Ama perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazının müstehap olduğu gecedir. Hacet namazı her gece kılınabilir. Boy abdesti alınır. Her gece kılınabilir. Öyleyse daha belki ilk gecede Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Belki ertesi günde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Böylece Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 2 gün içinde kişi fısktan kurtulacaktır. İşte fıska yakın olmak ve olmamak muhtevası birkaç dakikalık bir işlevi ifade eder. Birkaç dakika içinde kişi hala fıska yakındır. Çünkü adım adım gerçekleşiyor hepsi birkaç dakikanın içinde. Ama tamamlandığı an işlevler, Allah'ın ard arda vücuda getirdiği işlevler tamamlandığı an artık o kişi fıska yakın değildir.
Dalalete yakın değildir, küfre yakın değildir. Ve ne zamanki tabiyet tamamlanmıştır, kişinin kalbinde, nefsinin kalbindeki mühür açılmıştır. Devrin imanının ruhu başının üzerine gelince, kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmıştır dışarıya. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. İşte o zaman kişi, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlayan, nefsi afetlerden kurtulmaya başlayan, fizik vücudu da bu sebeple nefsi afetlerden hangi oranda kurtulursa o oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayan bir yapıyı sergiler. İrade de nefsin afetlerindeki azalma oranında güçlenecektir. Çünkü karşısındaki kuvvet zayıflıyor ve bu karşı zayıflama iradenin kuvvetinin artması anlamına geliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetle aynı anda fısk sona erer. O kişi hidayete adım atar. Kişi mümin olmak şerefine erer. O kişi küfürden kurtulur, dalaletten kurtulur ve fısktan kurtulur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası fıskın yok olduğu noktadır. Aslında kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi fısktan kurtulmuştur. Ama fiziki planda bu henüz tahakkuk etmemiştir. Fasıklar Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Kafirler Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Dalalette olanlar Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Bu noktadan itibaren kişi fıskta kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Dalalette kabul edilmiyor ve küfürde kabul edilmiyor. Çünkü Allah'ın cennetine girme hakkını elde etmiştir. Öyleyse kişiyi cennete girmekten men etmeyecek seviyede bir geçici dalalet hali, men etmeyecek seviyede bir geçici fısk hali ve geçici küfür hali. Burada Allah-u Teala yakın olmaktan bahsediyor bu açıdan. Kişi hidayet üzredir. Kişi şükür üzredir. Kişi mümin olma, iman üzredir. Ama fizik standartlarda da adım atmamıştır. İşte tabiyet, işte fıstan kurtulmuş. Ne olur fıstan kurtulursak? Fıstan kurtulursak ruhumuzda ve içimizde, yani fizik vücudumuzda, nefsimizde, irademizde, kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde aklanmaya başlarlar. Hedeflerine doğru yola çıkarlar. Ruhun hedefi nedir? Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. On dördüncü basamakta vücuttan ayrılan ruh Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan ruh
7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Bunun için nefsin %7 kalbinde faziletin birikmesi lazımdır. Yani fıstan gerçek kurtuluş için rahmet yeterli değildir. Fazlın kalbe girmeye başlaması şarttır. İşte bu fazıl nefsin kalbine girip de iman kelimesinin manyetik alanının tesiri altına girip de iman kelimesine yapıştığı andan itibaren fazıllar, yapışmaya başladığı andan itibaren o kişi artık fasık değildir. Ne olacaktır? Her %7 nur birikiminde nefsinin kalbinde o kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşacaktır. Ne olacaktır? Ruh da bu 7 tane kademeye paralel olarak gök katlarında 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katını birer birer kat edecektir. 7. kata ulaştığı zaman 7 tane alem geçecektir soldan sağa, sağa doğru. Sitetin müntahaya ulaşacaktır. Varlıklar aleminin en üst noktasına indi ilahide. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'a ulaştı. Kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktığı an hidayete adım atmıştır ruh. Allah'a ulaştığı, teslim olduğu an hidayete ermiştir. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Allah'a ruh teslim olmuştur. 25. basamakta fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlevi asla yapmayan bir hüviyete kavuştuğu için fizik vücut da Allah'a teslim olacaktır 25. basamakta. 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Daha sonra kişi irşada ulaşacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Tamam. Hidayetler ard arda geliyor. 4 tane teslim içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimleri. Şimdi fısk olayına dönüyoruz. Ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırır. Sizin gayretinizde olmaz bu iş. Allah'ın size yardımıyla gerçekleşir. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'tan bu yardımı almaya hak kazanırsınız. Birkaç ayda ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer hayatınız devam ediyorsa. Kim Allah'a doğru ruhu yola çıktıktan sonra ölürse, o kişi hidayete adım attıktan sonra ölmüştür. Yani dalalette değildir. Yani fıskta değildir. Yani küfürde değildir. Mümin olmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Hidayette adım atmıştır. Hidayetin ta fizik hidayetin içindedir. Ruh açısından da, fizik vücut açısından da, nefs açısından da, irade açısından da ve fıskta değildir kişi. Ölmüşse fıskta olmayan bir kişi, şükürde olan bir kişinin ölümü söz konusudur.
hidayette olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Ve imanda olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Bu kişiyi kendine ulaştıracak olan Allah'tır, verilmiş olan sözü olduğu için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin ömrü de varsa, dedikten sonra daha 5-6 ay, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ruhunu. Allah'ın evliyası yapar o kişiyi, o kişiyi 3. kat cennetin sahibi kılar. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için, o kişi dünya saadetinde %50'den fazlasına, %51'ine sahip olur. Şeytanın hakimiyeti o kişide %51 azalır. Artık şeytan değil, Allah'ın nurları duruma hakimdir kişinin nefsinin kalbinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın koruyucu kalkanının buraya kadar devam ettiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kendisine ulaştırıncaya kadar şeytan o kişiye hiçbir kötülük yapamaz. Hangi açıdan? Onun Allah'a ulaşması açısından, Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde mani olamaz. Kişinin 3-4 ay ömrü varsa, 5-6 ay ömrü varsa Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bütün şartları o kişide oluşturarak kişi kendisi namaz kılmak isteyecektir, kendisi zekat vermek isteyecektir, kendisi oruç tutmak isteyecektir, kendisi zikir yapmak isteyecektir. Allah-u Teala bu sevgileri onun içine aşılayacaktır, verecektir. Kişi mürşidine, Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide kendisi ulaşmak isteyecektir. İçinde çok geniş kapsamlı bir arzu ulaşacaktır. Tabi olma arzusu, Allah'a ulaşma arzusu. Bunu gerçekleştiren, bu arzuyu oluşturan Allah'tır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Kişi hidayete erdikten sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah sözünü yerine getirmiştir. O ana kadar şeytanın o kişiye şu veya bu şekilde hidayetten men edici bir tesir yapmasını Allah'ın koruyucu şemsiyesi, kalkanı engelliyordu. Ama kişi hidayete erdikten sonra bu kalkan kalkar ve artık kişi şeytanın ivasına ve idlaline açılır. Kendi iradesiyle sadece kendisini müdafaa edebilir. Allah'a müracaat ettiği takdirde yardım olur. Mürşidine açıldığı zaman irşat makamı onun için dua eder. Allah onu fıska düşmekten korusun diye. İşte bu hidayete eren insanlardan belki binde biri, belki bazen binde ikisi Allah'ın yolundan saparlar, fıska düşerler. Kim Allah'a ulaştıktan sonra irşat makamından şüpheye düşerse, bu onun fıska düşmesinin temel nedenini oluşturur. Kişi fıska düşmüştür. Nereden anlaşılır?
Allah kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal alır. O kişinin ruhunu geri gönderir kendisine. Kalbin içindeki iman kelimesini alır. Aldığı anda o ana kadar kalpte biriken %49 fazilet nuruyla %2 rahmet nuru derhal kalbi terk eder. Zülvani kapının üzerindeki mühür kalkmıştır ve şeytanın karanlıkları iman kelimesi mevcut olmadığı için bütün o kalpte biriken faziletleri kapı dışarı eder ve kalp %100 karanlıklar tarafından yani nefsin afetleri tarafından işgal edilir. İşte bu nokta hidayetten felayete, bu nokta şükürden fıska, bu nokta imandan küfre düşme noktasıdır. Kişi başlangıçta fısktaydı. Şimdi ikinci defa fıska oluyor. İkincisi fıska düşmektir. Birincisi fıska düşmek değildir. Herkes fısktadır. Birinci fısk herkese aittir. Ama ikinci fısk sadece hidayete ulaştıktan sonra hidayetten düşenlerindir. Fıska düşenlerindir. Peki kişinin bu durumda gideceği yer neresidir? Cehennemdir. Kişinin kurtulması söz konusu değildir. Tekrar hidayeti dilemezse. Peki dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala talebi mutlaka kabul edecek. Ya o kişiye ikinci bir imkan daha tanıyacaklar. O kişiye tekrar mürşit gösterecekler Allah-u Teala. Belki aynı mürşit, belki başka bir mürşit. Ve kişi gidip tabi olursa hidayet tekrar başlayacaktır kişide. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Nefsi tezkiye olacaktır. Fizik vücudu şeytana kovulmaktan kurtulacaktır. Her ikisi de, son ikisi de %51 oranında. Kişi fıstan kurtulup hidayete tekrar adım atmıştır. Her şey evvelki gibi olmuştur. Kişi hidayettedir. Eğer bu kişi fıska düşecek bir şey yapmazsa ömür boyu hidayette kalacak. Ruhundan sonra fizik vücudun nefsinde Allah'a teslim edecektir. Eğer irşat makamından şüpheye düşerse veya kendisini fıska düşürecek herhangi bir olaya sebebiyet verirse kişi tekrar fıska düşer. Bu üçüncü ve son fısktır. Bundan sonra artık o kişi için kurtuluş söz konusu değildir. Üçüncü fısk dönülmez bir fısktır. Kişi fıska düşmüş ve o kişinin hidayet meselesi artık tamamen kapanmıştır. Bu seferinde Allah-u Teala o kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alır, kişiye kendi ruhunu geri gönderir. Kalbin açılması söz konusu olur. Allah iman kelimesini alır, kalbe tekrar küfür kelimesini yazar. Kişi küfre de geri dönmüş olur. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin kalbine yeniden evvela kişinin kalbinin nur kapısını kişinin kalbine Allah'ın açtığı yolu Allah'ın kapatması söz konusudur. Yani göğsü şerh etmişti, göğsü tekrar eski haline getirir. Göğsünden kalbine açtığı yol artık yoktur. Kişinin kalbindeki nur kapısı şeytana döndürülür.
Kişinin kalbindeki ihbat alınır, yerine ekinlet konulur. Kulaklarına tekrar vakra konulur. Gözlerine tekrar hicab-ı mestüre çekilir. Allah'ın rahim esması artık o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ve kişi dönülmeyecek bir fıska böyle yuvarlanır. Artık kalbi mühürlenmemiştir. Daha öteye geçilmiştir. Değişmeyecek bir şekilde tab edilmiştir. Artık o kişinin kalbinin mührünün açılması mümkün değildir. Kalbinin içine imanın girmesi söz konusu değildir. Kişi kendine verilen imkanları kullanmıştır. Ama sonunda kendisini fıska sokmuştur. Dönülemeyecek olan bir fıska. Kalbi tab edilmiş ve başlangıç haline dönmüştür. Ama bir daha da kurtuluşu söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki fısk müessesesi bir insanın kurtuluşuna medar olurken eğer Allah'ın yolundan ayrılırsa o zaman o kişi için fısk değişmez bir son şekil olarak kişinin kalbinin tab edilmesiyle o kişiyi ömrü boyunca kapsayan bir karanlık dünyaya o kişiyi Allah-u Teala atmış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi fısktan uzak tutmasını, hepinizin bütün hidayetleri ard arda yaşayarak sonsuz mutlulukların hem cennet hem de dünya mutluluklarının sahibi olmanızı, Allah-u Teala'nın sizleri zülcenain kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me'as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrencilerimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir defa daha küçücük bir hatırlatma. Biz Kur'an tefsiri deyince Allah'ın öğretisini kastediyoruz. Kur'an'ın ruhunun anlatılmasını kastediyoruz. Allah Teala'nın Kur'an öğretimiyle biz bu ilmi ondan öğrendik. Öyleyse bu ilmi sevgili kardeşlerim başka yerde bulamazsınız. Üniversitelerin hiçbirinde Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusu değildir. Yani üniversitelerde öğretilen ilimlerden bahsediyoruz. Öyleyse inşallah bu akşamki Kur'an tefsiri dersimize başlıyoruz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhruf suresi 25. ayet-i kerime. Fente kamna minhum. Fanzur keyfe kâne akibetül mukezzibîn. Fentekamna fe intikamna. Biz böylece bunun üzerine intikamna, intikam aldık. Minhum onlardan. Fanzur fe unzur. Öyleyse bak, işte bak. Keyfe nasıl? Kâne oldu. Akıbeti, akıbet son. El mükezzibin, tekzip edenler, yalanlayanlar. İşte bak, şöyle bir netice çıkıyor. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, yani sonu nasıl oldu? Kimler bu insanlar? Bu insanlar putlara tapanlar. Diyorlar ki biz atalarımızı bu putlara taparken bulduk ve senin söylediğine inanmıyoruz. Senin söylediğini kabul etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dini biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sen hanifsin diyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Habibim veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani sen hanifsin diyor. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün insanlar gibi Hanif fıtratıyla yaratılmış ve Hanif dininin sahibi. Öyleyse fıtratın dini bir tane, Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif dininin sahibi ise, o Hanif dini ondan evvel Hazreti İbrahim tarafından yaşanmışsa, Hazreti İbrahim zamanında bu ismi almışsa, Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e niçin babanız İbrahim dediğini anlayacaksınız buradan. Niçin babanız İbrahim diyor? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif Ve Hanif dini Hazreti İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'in zamanındaki dinin adı Hanif dini.

Allah Teala Hazreti İbrahim için babanız İbrahim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dindeki babası ve hepimizin babası oluyor o zaman. İşte bak diyor Allah Teala yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? Her zamanki gibi Allah Teala onlardan intikam alıyor. Allah Teala'nın yolunda bir neticeye, yanlış neticelere giden insanlardan. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve iskale İbrahimu li ebihi ve kavmihi inneni bera'un mimma ta'budun. Ve iskale ve demişti İbrahim Hazreti İbrahim li ebihi babasına ve kavmihi ve onun kavmi. İnneni muhakkak ki ben beraün uzak. Mimma şeyden tabidüne siz tapıyorsunuz.

Ve şöyle çıkıyor sonuç. Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine, muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım, beriyim. Burada uzak, beri olmak, ayrı olmak şeklinde de Türkçe'de ifade edilir. Sizin o yaptığınız şey benimkinden ayrı bir şeydir. Ben sizden ayrıyım. Ben bu konuda bana atfedilen şeylerden beriyim dediğimiz zaman onun dışında kalıyorum manasına geliyor. Ondan uzağım. Ondan ayrıyım. Ve Allah-u Teala'nın bu beri olma ifadesi ibra kelimesiyle de ifade edilir. Bir konuda birine bir yetkinin verilmesi, o kişiyi herhangi bir konuda bir sorumluluktan kurtarma noktasında verilen belgenin adı ibradır. Beraat kelimesi de aynı kökten gelir. Suçla alakası olmadığının ispatı, ona verilen belge beraattır. Beraat, ibranın işaretidir. Hazreti İbrahim babasına ve kavmine diyor ki, ben sizin taptığınız şeylerden beriyim, uzakım, ayrıyım. Ben beraat ettim diyor yani. Ben sizin gibi suçlu değilim diyor. Bu putlara tapmakla siz suçlusunuz ama ben suçlu değilim diyor. Bir kişiye bir iftira atılır da o kişi derse ki ben bundan beriyim, yani bu iftiraya ben dahil değilim, ben böyle bir suçu işlemedim manasına gelir. Ve 27. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, İllellezî fatarâni fatrani fe innehu se yehdihin yehdihin se yehdin yehdin illa hariç ellezi ki o fatrani beni yarattı. Bana fıtrat veren. Ve böylece çünkü innehu muhakkak ki o seyyehdini beni hidayete erdirecek. Ancak beni yaratan hariç.

Ben ondan beri değilim. Ondan uzak değilim. Onunla beraberim, Allah'la beraberim. Çünkü muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Burada Hazreti İbrahim'in hangi hidayeti kastettiği çok açık olarak anlaşılmıyor. Ama ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olarak dört irade var. Onların sonuncusuna Hazreti İbrahim ermemiş olduğu bir noktada bunu söylüyor. Daha genç, babası da orada, Hazreti İbrahim din konusunda kendine nişanları yapıyor, Allah'tan ilmi alıp tatbik sahasına koyuyor ve herkese de tebliğatta bulunuyor. Ve 28. ayet-i kerime, Zuhruf suresi 28. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve cealeha kelimeten bakiyeten fi aki bihi leallehum yerciune ve cealeha ve onu kıldı kelimeten bir kelime bakiyeten, baki kalıcı olarak kalıcı fi içinde akıbihi, onun akıbeti, ondan sonrakiler zürriyeti lealehum, olur ki böylece onlar yerciun dönerler. Ve onu biri olma, hidayete ermeyi, onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar dönerler.

Hazreti İbrahim bu bapta zürriyeti için de öyle olmasını istedi. Ve öyle oldu. Hazreti İsmail de Hazreti İshak da babalarına layık birer evlat oldular. Herkesin evladı babasına layık evlat olmaz sevgili kardeşlerim. Herkes kendi iradesini kullanır. Ve Hazreti İbrahim'in çocukları babalarına layık evlat oldular. Ama Hazreti Nuh'un çocuklarından oğlu babasına layık evlat olmadı. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ve de babasının gemisine binmedi. Binmedi ve dalgalarda boğuldu. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, hep cehaletlerinin kurbanı olurlar. Babalar evlatlarının durumuna bakarlar ve buna sadece üzülürler. Gönülleri kırılır. Ama hiç kimse kimseyi zorlamak hakkının sahibi değildir. La ikrahe fid din diyor Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde. Dinde zorlama yoktur. Dileyen irşat yolunu seçer, dileyen gay yolunu seçer. Dikkat edin ki irşat yolunu seçmeyen herkes gay yolunu seçmiştir. Öyleyse Hazreti İbrahim çocuklarına, torunlarına da bunu bırakmak istiyor. Çocukları da torunları da bu istikamette başarılı oldular. Ve Zuhruf suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bel metta'tu ha'ulâ'i ve âbâ'ehum hatta câ'ehumul hakku ve resulun mübîn.

kelimeler. Vel, hayır, meddatü, ben metalandırdım. Hâilâ'yı, bunlar, onlar. Ve âbâ'ühüm, ve onların babaları, ataları. Hatta oluncaya kadar. Câ'ehüm, onlara geldi. El-hakku hak. Ve Resulüm, ve bir Resul. Müminin apaçık açıklayan. Hayır, ben onları ve babalarını, onlara hak, Kur'an, hak yani Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım.

Burada Hakk'ın açıklamaları, o Hakk'ı açıklayan bir Resul.

Ve 30. ayet-i kerime Zuhruf suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma caihumil hakku kalu haza sihrun ve inna bihi kafirun. Ve lemma ve olduğu zaman caihum onlara geldi. El hakku hak. Kalu dediler, haza bu, sihrin bir sihir. Ve inne ve muhakkak ki biz bihi onu kafirun, inkar edenler. Ve onlara hak geldiği zaman, bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Onlara hakkın gelmesi, Allah-u Teala'nın apaçık ayetler indirmesi manasına geliyor. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı

hakkı her vesileyle, her zaman Resulleri vasıtasıyla indirmektir. Burada da Allah Teala hakkı indirdiğini söylüyor ve her zamanki gibi insanlar aynı şeyi söylüyorlar. Bu bir apaçık bir sihirdir diyorlar. Kur'an geldiği zaman da aynı şey olmuş.

Aslında Allah Teala bu iki ayette hak dediği zaman Kur'an'dan bahsettiğini bu ayette açıklıyor. Demek ki Zuhruf Suresinin 29. ayet-i kerimesinde de 30. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Kur'an'dan bahsediyordu. Yani İbrahimli olan kesim o birkaç ayet-i kerimeyle hudutlanmıştı, tamamlanmıştı. Ve burada 31. ayet-i kerimede söz konusu olan hakkın Kur'an olduğu kesinleşiyor. Ve kalu levlâ nüzzile hâzel Kur'ânu alâ racûlin minel karyeteyni azîm. Ve kalu ve dediler levlâ olmaz mı? Olsaydı öyle değil mi? Nüzzile indirilir. Hâzâ bu el Kur'ânu Kur'an alâ racûlin bir adama minden el karyeteyni iki belde azîmin azîm büyük. Dediler ki bu Kur'an iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Orada Mekke'nin dışında iki büyük beldeyi sayıyorlar. Onlardan birindeki büyük adam olarak değerlendirdikleri şehrin ileri gelenlerinden onlardan birine indirilmesi gerekmez miydi diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç, anısını henüz duyulmamış. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ona Kur'an'ı indirmesiyle din konusunda ilk adımını attı. Okuma yazması da yoktu. Başka kitaplardan bilgi öğrenecek hali de yoktu. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ehum yaksimune rahmetke rabbik rabbike nehnu kesemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya ve refa'na ba'dahum fevka ba'din derecatin li yettehize ba'duhum ba'dan suhriya ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmeun mühüm onlar yaksimune taksim ediyorlar rahmete, rahmet Rabbike senin Rabbin, nahnu biz kasemna, kısımlara ayırdık, paylaştırdık beynühüm, onların arasında maişetehum, onların maişetleri, geçimleri fi içinde el hayatet dünya, dünya hayatı ve refana, ve biz yükselttik badehum, onların bir kısmını fevka üzerine badın bir kısmı. Derecatin dereceler liyettehüze edilmeleri için badühüm onların bir kısmı badan bir kısmı suhriyen boyun eğdirerek emir altına alarak ve rahmetu ve rahmet Rabbike senin Rabbin hayrın daha hayırlı mimma şeyden ecmeun topluyorlar. Allah Teala buyuruyor, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar?
Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik. Üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden, başka insanlara çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Allah Teala buyuruyor ki Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Allah rahmeti herkesin arasında taksim eder. Allah'ın rahmeti sadece indirdiği rahmet nurundan ibaret değildir. Aynı zamanda Allah'ın bir insana para kazandırması da bir rahmettir. Başka insanlara, insanlar vasıtasıyla hayır işletmesi de bir rahmettir. Ama buradaki Allah-u Teala'nın rahmeti rahim esmasıyla tecelli hüviyetindeyse, o zaman sadece Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için geçerlidir. Hem manevi cephesini almış ele, hem de maddi cephesini almış ele Allah-u Teala. Biz onların dünya hayatında maaşetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik diyor. Burada Allah-u Teala'nın rahmetle ne demek istediğini söylüyor. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik diyor. Dereceler itibariyle bir yükselme söz konusu olduğuna göre Allah'ın rahim esmasının tecellisinin neticesinde insanların kazandığı manevi dereceler önemli burada.

senin Rabbinin rahmeti diyor, onların topladıkları şeylerden daha hayırlıdır. Allah'ın rahmeti, rahim etmesi gerekir, rahmeti ve fazlı. Bu manevi bir değerdir. Ve insanların hedefe yürümeleri için burada son derece önemli bir müessese var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Burada her harikarda Allah'ın onların derecelerini yükseltmesi söz konusu.

Senin Rabbinin rahmeti de onun topladığı şeylerden daha hayırlıdır. Bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala insanların hepsi diyor, para kazanma açısından birbirinin eşiti değildir. Biz onların bir kısmını bir kısmına taftil ettik. Paraları yatırıma sevk etsinler de başka insanları üretimde, ticarette çalıştırsınlar diye diyor Allah-u Teala. İstediği şey, vay o altınları birbiri üstüne yığanların haline diyor diğer ayet-i kerimede. Onların hepsini cehennemde kızdırıp onların derilerine yapıştıracağız diyor. Burada Allah-u Teala'nın bir ülkenin kalkınması için temel hedefi ortaya çıkıyor. Parayı yatırımlarda kullanmak söz konusu. Her yatırım bir takım insanı, bir kısım insanı işe alacaktır. Böylece istihdam müessesesi oluşacaktır. İşsiz insan kalmayacaktır. Eğer herkes elindeki imkanla küçük veya büyük bir yatırım yapsa ve birkaç kişiyi işe alsa, işsizlik müessesesinin bütünüyle yok olduğunu görürüz. Allah-u Teala kalkınmanın, ülke kalkınmasının formülünü bu ayette de vermiş. Şimdi hatırlayamadığımız hangi surenin hangi ayet olduğunu o ayette de vermiş. Orada cezalandıracağından da bahsediyor. O altınları biriktiren insanları. Öyleyse Allah-u Teala parayı kullanılsın diye veriyor. Emir açık. Mutlaka iş yeri açacaksınız paranız varsa. Riske gireceksiniz. Ama başka insanların da çalışmasını ve kendi ülkesi için faydalı olmasını sağlayacaksınız. Eğer böyle yapmazsa insan ne yapar? Parasını biriktirir. O biriktiren para insanlar için bir fayda ifade etmez. Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَنْ نَاسُ اُمَّةً وَاهِدَةً

لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ. Bir rahmani li buyutihim sukufen min faddatin ve me'arice me'arice aleyha yesherun ve levla ve olmasaydı en yekune olması en nasıl insanlar ümmeten bir ümmet vahideden tek le mutlaka cealna kıldık yaptık limen o kimse için o kimseye yekfuru inkar ediyor bir rahmani rahmanı li buyutihim onların evlerine evleri için sukufen tavanlar, çardaklar, min fıddatin gümüşten ve me'arice ve katlar, merdivenler aleyha üzerinde yasherun, yükselirler. Allah-u Teala diyor ki, eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık.

Ne demek istiyor Allah Teala burada acaba? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Diyor ki ayet-i kerimede Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bunlardan sadece bir fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir fırka. O fırkanın adı ne ey Allah'ın Resulü? O fırkanın adı Fırka-i Naciye. Peki onların hususiyetleri ne, özellikleri ne? Onlar da sizin ve bizim benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Aradan 14 asır sonra bugün din konusunda araştırma yapan şu anda çok sayıda vakıf var, dernek var, topluluk var, araştırma merkezleri var ve buldukları şey 73 değil ama 72 tane inanç çeşidi. Bugün ulaşabildikleri yer 72 ayrı inanç. Bunun içinde zülmani inançlar da var tabi. İşte bunlar bu toplumların büyük kısmı, her birinde %90'dan fazla insan 72 fırkayı oluşturuyor. Gene bu toplulukların 72 tane fırkanın her birinin içinde ayrı ayrı lisanlar konuşan, ayrı ayrı dinleri temsil eden bu insanların her birinin içinde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Şu anda da o Resullerin hepsi hayatta. Bütün kavimlerde Resul bi'as ederiz diyor Allah Teala. Bu kavimlerin her birindeki Resullere tabi olan insanlar var. Onlar da bunların sayıları daima bütün ülkelerde, bütün insanlar arasında %10'dan aşağıdadır. Bunlar da 73. fırkayı oluşturuyor. Hepsi. Hepsinin toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağıda bir rakam veriyor bu nüfus açısından. Yani insanların şu anda da dünya üzerinde %90'ından fazlası Rahman'ı inkar eden,

tek bir ümmet oluşturuyor, %90'dan fazlası. Dikkat edin, burada Rahman deyince Allah Teala sadece kendisinden bahsetmiyor. Rahmet nuru gönderen, Rahim esmasının sahibi olan Allah'tan bahsediyor. Allah Teala burada Rahman esmasından bahsetmiyor. Rahman kendisi. Buradaki kendi adı, Rahman adı, Rahim esmasının sahibi olan manasına geliyor. Öyleyse Allah Teala burada o şerde birleşen tek bir ümmet, dünya nüfusunun %90'dan fazlası şu anda o durumda sevgili kardeşlerim. Allah'ın dini açık ve kesin bir standartta, Kur'an'da da, ondan evvelki bütün kitaplarda da açıklanmıştır. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve ruhu ve çin nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mutlak olarak gerektirir ve 7 Safa 4 cisimden oluşur. İşte insanların %90'dan fazlası bugün de aynı durumdadır. Rahman'ı, yani Rahim esmasıyla kendilerine bir şeyler gönderen bir Tanrı'yı, Allah'ı düşünemiyorlar. Böyle bir şey onlar için geçerli değil. Her biri kendilerindeki kitaplara dalmışlar. Yetmez, bu kitapların da kurtuluşa müteallik olan hükümlerini kullanmıyorlar. Yoksa Tevrat'ta da, İncil'de de tıpkı Kur'an'daki gibi kurtuluşun bütün reçetesi verilmiştir. Ama ne Hristiyan alemi, ne Yahudi alemi, ne de İslam alemi %90'dan daha büyük kesim itibariyle Allah'ın dinini yaşamıyorlar. Ve Allah Teala'nın burada hepsini birleşmiş olarak kabul etmesi, bu istikamette bir birleşme. Sadece geri kalan %10'dan daha aşağı kesim. Yani şu anda dünya nüfusu 6 milyar ile 7 milyar arasında tahmin ediliyor. 7 milyarlık bir dünyada %10 700 bin eder. Demek ki %10'dan daha az olduğuna göre 700 milyon şu anda dünyadaki 7 milyar nüfusun sadece 500 ile 600 milyon arasında bir kesimi kurtulabilecektir. Öyleyse bu kurtulabilenlere baktığımız zaman bunların her dinden, her milletin içinden olduğunu görüyoruz. Ama kurtulamayanlar toplamın %90'ından fazlası. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Tek bir ümmet haline gelecekler onlar. Şu anda da gelmiş durumdalar. Dünyaya onlar hükmediyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında Allah Teala'nın kitap sahiplerinden bahsederken, kitap sahiplerinin hepsi birbirinin eşi de değildir diyor. Onların büyük kısmı yoldan çıkmış olanlardır diyor. Ama diyor, onların küçük bir kısmı var ki onlar tıpkı sizin gibi yaşarlar diyor. Geceleri kalkıp namaz kılarlar diyor. Kanitin olurlar diyor. Bize ulaşmayı dilerler, ulaşırlar diyor. Ve onların arasında da diyor, insanları hayra çağıran, münkerden nehyeden, münkerden ve fuhuştan nehyeden, hayırla
emreden bir topluluk vardır diyor. İşte o topluluk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da var. Bütün peygamberler zamanında var. Her milletin içindeki o Resul'e tabi olup da Allah'ın emirlerini yaşayanlar. Allah Teala burada onların evlerine diyor. Bu tek ümmet haline gelmeselerdi, onlar da Allah'a ulaşmayı dileseydi ve kurtuluşa ulaşsaydı, onların evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri gümüşten merdivenler yapardık diyor Allah Teala. Mükafatlandırırdık istikametinde kullanıyor. Ve Zuhruf suresinin 34. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li buyutihim ebvaben ve sururen aleyha yettekiyun. Ve li buyutihim ve onların evlerine ebvaben kapılar ve sururen ve koltuklar, sedirler aleyha onun üzerine yettekiyun, yaslanırlar. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar. Yani yine belki ayet-i kerimeye ilave ettiğimiz zaman onları da gümüşten yapardık diyor Allah Teala. Yani onları güzel bir hayat içinde yaşatırdık. Evlerinde, eşyalarıyla, her şeyleriyle diyor. Allah'ın tek istediği şey var. İnsanların sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri sevgili kardeşlerim. Ve insanlar ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve bu dilemeyenler her dinin içinde dinin %90'ını aşmış durumdalar. Ayet 35 Zuhruf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sureye adını veren kelime burada geçiyor. Ve zuhrufen, zuhrufa ve in kullu zalike lemma metaul hayatid dünya vel ahiretu inde rabbike lil muttakin. Ve zuhrufen ve süsler, mücevherler ve in ve eğer sadece kullu, bütün hepsi, zalike bu, bunlar, lema yalnız sadece meta'u meta, el hayatı dünya, dünya hayatı ve el ahiretü ve ahiret inde katında Rabbike senin Rabbin, lil muttakin, muttakiler, takva sahipleri. Li el muttekin, lil muttekin, takva sahipleri için. Ve şöyle çıkıyor mana, ve üstlerine süsler, yani mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerindendir. Dünya hayatında İnsanlar süsler isterler, mücevherler isterler. Bunları yaşayanlar sadece dünya hayatının metaını yaşayabilirler.
Allah-u Teala buyuruyor. Otuz altıncı ayet-i kerimede وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ وَمَنْ ve kim يَعْشُ görmezlikten gelir, umursamaz, yüz çevirir عَنْ ذِكْرِ zikirden اَرْرَحْمَانِ Rahman نُقَيِّدْ musallat ederiz. Lehu ona şeytanen şeytan. Fe o zaman artık huve o lehu onun karinun. Yakınlık. Dost. Dostluk. Arkadaşlık. Emen yaşu an zikri rahmani nukayit lehu şeytanen fe huve lehu karin. Karinun.

Ve kim Rahman'dan yüz çevirirse şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o, yani şeytan, onun yakın arkadaşı olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın sizlerle beraber kıldığı bir güzel beraberliği daha geride bırakıyoruz. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek başlıyoruz söze inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı? Eğer severseniz o zaman sevilirsiniz. Nefret eden bir kişinin sevilme hakkı da yoktur. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Sevginizi belli etmedikçe de. İçinizde sakladığınız bir sevgi size bir şey kazandırmaz. Sevmelisiniz ve bunu açığa vurmalısınız. Her davranışınızla karşınızdakinden yana olarak. Mutlu olmanın temelinde başkalarından yana olmak var. Mutlu olmanın temelinde başkaları için yaşamak var. Ne zaman bir insan kendisini bütün boyutlarıyla başka insanların mutluluğuna adarsa, başkaları için yaşamaya başlarsa, gayesi etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak olursa, işte o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutluluğu yaşar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanların mutluluğu açısından hedefler gösteriyor. Ve konunun davranış biçimleriyle alakalı kesimlerine geldiğimiz zaman bakıyoruz ki bir insan için bütün kapıları açan bir anahtar var. İşte bu anahtar başkaları için yaşamak anahtarıdır. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, her an onlardan birini mutlu etmek için bir çalışmanın içinde olursanız, o zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkalarına mutluluk ulaştırabildiğiniz ölçüde mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Saadet başkalarının mutluluğunda gizlidir. Sizin başkalarına ulaştırdığınız mutlulukta gizlidir. Sizin saadetiniz, sizin başkalarına ulaştırdığınız mutlulukta gizlidir. Daha çok mutlu olmak isteyen herkes hemen harekete geçsin. Etrafındaki insanları mutlu etmek konusunda nefsiyle ciddi bir savaşa girsin. Eğer bir gün nefsinizi tasfiye edebilirseniz, tasfiye tezkiyenin iki katıdır. Tezkiyede nefsin kalbi %51 nurla kaplanır. Tasfiyede %100. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 nurla kaplandığı zaman ne olur? Başkalarını incitecek hiçbir hareket sizden sadır olmaz.
Hep o insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. Ve de mutlu kıldığınız insanların sayısı her gün artar. Bunun arkasında en aktif faktör sevgidir. Ancak severseniz, ancak severseniz başkalarını mutlu etmek istikametinde gönülden bir çalışmanın içine girersiniz. Her saniyesini mutlulukla noktalayacağınız bir muhteşem dizayn sevgili kardeşlerim. İşte bu muhteva içerisinde hepiniz için söz konusu olan şey sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama bu başkalarına bağımlı bir olaydır. Başka insanları hayatınızda ne kadar büyük bir değerle bir yere sahip kılarsanız siz o kadar çok mutlu olursunuz. Başka insanlar sizin tarafınızdan mutlu edilmesi lazım gelen herkestir. Herkese mutluluk saçmaya çalışmalısınız. Onları mutlu edecek davranışlar icat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her hareketiniz, her davranışınız birilerini mutlu etmek istikametinde bir hedefe yönelmeli. Öyleyse insanları sevmek konunun başlangıç noktası. Allah Teala insanların mutlu olması için onları yaratmış. Ama bunu bir şekle bağlıyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Ve insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen insanın Allah'a kul olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse kimdir Allah'ın kulları? Allah'a gerçek anlamda kul olan, kişi başka insanlara mutluluk ulaştırabilen kişidir. İnsanlara huzur vermek için, mutluluk vermek için yaratıldınız. Herkesin yaratılma sebebi aynı hedefe yöneliktir. Başka insanları mutlu kılmak. Herkes farklı bir şeye kabiliyetli olarak yaratılır. Her konunun içerisinde birçok seviyeler vardır. Bu seviyelerin her birisi kişinin başka insanlara karşı duyduğu sevginin boyutlarını taşır. Hiç kimse birbirine standartlar itibariyle
benzemez. Herkes mutlaka başka insanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor insan oğlunu Allah Teala. Her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor. İnsana bakıyoruz. İnsanın yaratılan bir nefsi var. Sevva edilen ki gene bir yaratma meselesi. Bir de fizik vücudu var. İşte çift yaratılmıştır insanoğlu. Birisi fizik vücut, birisi nefs. Bir de ruhumuz var. Ruhumuz bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Öyleyse insanları sevin. Sevgili kardeşlerim. Biliniz ki mutluluğun yolu başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesi kadar bir mutluluk yaşatır size. Bu yol sevgi yoludur. Karşılıksız sevin. Alan el olmayın. Veren el olun. Siz başkalarına elinizdeki imkanları ulaştırdıkça Allah'ın size kat kat verdiğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için her zaman güzellikler var. Güzelliklere dikkatle bakın. Her an mutlu olacağınız bir şeyler hazırlar Allah Teala size. Her an insanlar olur etrafınızda, ihtiyaçları vardır bir şeylere. Onların bu istikametteki

Bir mutluluk ulaştırabildiğiniz kişinin gözlerindeki o pırıltıya dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada minnet vardır. Minnettarlık. Başkaları için yaptığınız her güzel şey, onların mutluluğu için harcadığınız her zaman parçası, sizin için dünya mutluluğunun bir parçasını teşkil eder. Sevmeyen insan bunu yapamaz. Sevmeyen insan mutlu olmak hakkının sahibi değildir. Mutluluk mutlaka sevmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için ortada bariz bir vaka var. Herkes birbirine yardım etsin diye insanlar cemaat halinde yaşayan varlıklar olarak yaratıldı. Öyleyse cemaat halinde yaşıyoruz. Bizler insanız. Bu insanlık ideali muhtevası içerisinde hem cinslerimizin yani insanların daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaları için her şeyi yapmalıyız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her zaman etrafınızda insanlar olacaktır. O insanların sizlerle olan beraberliğinde süre ne olursa olsun sadece onları mutlu etmek için çalışmalısınız. Bir mutluluk verici davranış, bir yardım, bir güzel söz, bir sevgi unsuru olan ifade, yani sevginizi belli ettiğiniz her adım, hangi türde olursa olsun, bu başka birini mutlu etmek için yeterli sebeptir. Bütün insanlar sevilme ihtiyacındadır. Ama kanunun Allah'ını hiç unutmayacaksınız. Sevenler sevilir. Nefret edilenlerden de insanlar nefret eder. Nefret edenlerden de nefret etmeyen, onları da sevenler var mıdır? Evet vardır. Eğer Allah-u Teala bir insanın nefsindeki bütün afetleri almışsa, onu bir yerlere ulaştırmışsa, kalp gözünü açmışsa, kalp kulağını açmışsa, o artık kendisini başka insanlara adayan bir insandır. Başkaları için yaşar. Etrafındaki herkes tarafından sevilir. Ve Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzeline layık kılınır. Zaten davranış biçimlerinde madem ki başka insanlara hizmet etmeyi, onlar için yaşamayı amaç edinmiştir, o zaman mutluluğun gerçek anahtarını yakalamış demektir. Bütün insanlar için şu dünyada verilen gezegende Allah-u Teala o insanları mutlu edecek olan bütün beşeri ilişkileri tahakkuk ettirmek üzere zemin hazırlar. İnsanları birbirine tanıştırır, onları birbirine yakınlaştırır ve de

sevmesine sebebiyet verir. Öbür taraftan da şeytan insanlarla uğraşır. O da bütün insanların birbirinden nefret etmeleri için zemin hazırlamaya çalışır. Biliyorsunuz ki insan vücudunda afetler var. Yani nefsi afetlerle dolu. İşte şeytanlar demek belki daha doğru. Her birinizin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Onlar devamlı olarak size fısıldarlar. Siz onları kendi düşünceniz zanneder ve kabul edersiniz. Neyi fısıldarlar? Neyi telkin ederler? Başkalarına kötü davranmanızı. Onların size yaptığı en ufak bir yanlış davranışı, o yanlış davranışı yapan kişiye ödetmek. İşte şeytanın bütün insanlar üzerindeki hakimiyeti burada başlar. İnsan nefsindeki intikam afeti. Her zaman harekete geçmeye hazırdır. O intikam afetinin çalışması için zemini şeytan hazırlar, şeytanlar. Başka birisinin size bir kötü davranışta bulunmasını sağlarlar. Bir taraftan da devamlı olarak sizin başka insanlara kötü davranışlarda bulunmanız için sizi devamlı şeytan telkinleriyle, kendi düşüneceğiniz zannettiğiniz telkinleriyle aldatmaya çalışır. Siz başkasına kötülük yapmadığınız halde başka insanlardan kötülük görebilirsiniz. Böyle bir olay tahakkuk ettiği takdirde yapmanız lazım gelen şey o kişiden intikam almak olmamalıdır. Tam aksine o kişiye siz mutlaka bir iyilik yapmalısınız. İnsanlar ancak böyle utanırlar. Yaptıklarının yanlış olduğunun ancak o zaman farkına vardılar. Kendilerine kötülük ettikleri insanlardan bir kısmının o kötülüğü bile bile kendilerine iyilik etmeye çalıştığını görmek onları evvela hayrete düşürür. Kendileri olsaydı onları kötülük yapan birine bir kötülük yapmak için hemen harekete geçerlerdi. Aynı şekilde intikam hakkında Allah-u Teala'nın verdiği yetkiye dayalı olarak intikam sevdasına düşüp harekete geçerlerdi. Allah-u Teala böyle bir yetki mi vermiş? Evet, herkese. Kim başkasından bir fenalık görürse o fenalığı aynı seviyede karşı tarafa tatbik etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bunun adı kısastır. Allah Teala nefs sahibi olan insanlar için böyle bir kapı açmış insanlara. Ama gene Allah Teala gene bu paralelliğin, eşitliğin sağlanması için iyi davrananlara da iyi davranışta bulunmasını emrediyor aynı kişinin. Bu nefsine sahip olamayan insanlar için geçerlidir. Kötülüğe kötülük, iyiliğe iyilik. İnsanlar vardır, iyiliğe de kötülük ederler. Kendilerine iyi davranılmasına rağmen o insanlara kötü davranırlar. Onlara kendi menfaatleri için bir menfaat elde etmek istikametinde zarar verirler. İşte bir insan vardır, hırsız. Kendisine iyi davranan, yardım eden kişinin de evinden bir şeyler her zaman çalabilir hırsız. Sevgili kardeşlerim,
Marifet odur ki hırsıza onun çalmak istediği şeyi karşılıksız vermek. O zaman hırsız yaptığından utanç duyacaktır. Yapmak istediği şeyden utanç duyacaktır. O paranın sahibi olan kişinin parayı kendisine vermesi hırsızı düşündürecektir. Neden bunu bana yaptı bu adam diye. Hırsız birçok eve girmiştir, birçok şey çalmıştır. Ama sahiplerinin hayat hüviyesini bilir. Onlar paralarını çalan kişiye elbette iyi gözle bakmazlar. Haklı mıdırlar? Haklıdırlar. Ama sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki çeşitli seviyelerde insanlar vardır. Hani kendisine tokat atan adamın karşısındakine tokat atması birinci kişi tokatı yedikten sonra ensesini ovuşturup Allah Teala'ya hamd eden, şükreden ikinci kişi tokatı yedikten sonra tokat atan kişiye muhakkak ki benim ensem senin elini acıtmıştır. Bunun için beni affetmek büyüklüğünde bulunur musun diyebilen kişi üçüncü davranış biçimini sergiler. İşte Allah Teala hepinizin üçüncü gibi olmanızı istiyor. Hani kıssayı hatırlarsınız. Tasavvufa girmiş bir delikanlı. El öpmüş, mürşidin elini öpmüş. Mürşid de onu ilk imtihana giriyorsun demiş. Aşağıda üç tane oda var. Üç odaya ayrı ayrı gireceksin. Orada oturan insanların ensesine birer tane tokat atacaksın. Her işlemden sonra gelip bana haber vereceksin. Delikanlı gitmiş, merdivenden inmiş, soldaki odadan içeriye girmiş. Bakmış orada bir adam oturuyor, gitmiş ensesine ya Allah diye bir tane tokat atmış. Adam şiddetle yerinden fırlamış, o da onun ensesine bir tokat atmış. Ve delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gitmiş. Mürşide Efendimiz demiş, ben gittim bir tokat attım ama demiş, o da demiş benim enseme bakın bu kırmızı hale getiren enseme onun tokatı. O da bana şiddetli bir tokat attı demiş. Tamam demiş evladım, zaten böyle olması lazımdı. Şimdi ikinci odaya gir. Yani merdivenin karşısındaki odaya gireceksin. Tamam demiş delikanlı gitmiş. Hazırlanmış zaten ensesine tokat verecek diye. Bir tokat patlatmış adama. Orada oturan kişiye. Orada oturan kişi tokatı yemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Göz kırpmış. Sonra da okumaya devam etmiş. Delikanlı beklemiş beklemiş cevap gelmiyor. Adam kendisine tokat atmıyor. Dönmüş geriye anlatmış mürşidine. Tamam evladım demiş. Bu ikinci imtihanında tamam. Şimdi üçüncüye gideceksin demiş. Sağdaki kapıdan içeri gireceksin. O yaşlı olan adamın ensesine ona da bir tokat atacaksın. Delikanlı gitmiş. Ensesi budur diye bir tokat çaplatmış. O yaşlı zatın ensesine. Ama bu sefer adam yerinden kalkmış. Buna doğru bir iki adım atınca delikanlı tokat geliyor diye bir iki adım geri çekilmiş. Ama adam hiç tokat atmak niyetinde değilmiş. Demiş ki yavrum bana tokat attın. Allah senden razı olsun. Delikanlının gözleri açılmış. Hem adama tokat atıyor, ensesini acıttığı kesin. Ama adam gelip teşekkür ediyor. Niçin teşekkür etmiş acaba? Adam diyor ki, o tokatı yiyen zat, yavrum diyor senin elin
benim enseme vurduğu zaman mutlaka benim ensem senin elini acıtmıştır. Acaba demiş beni affedebilecek misin? Ensem elini acıttığı için. Bu demiş madde bir. Madde iki demiş. Sen demiş bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın. Ve madde üç demiş. Dost olmak bedava bir olay değildir. Ne zaman, hangi konuda ve neye ihtiyacın olursa olsun bana gel, ben mutlaka senin derdine bir deva bulmaya çalışırım. Şimdi burada ne gördük sevgili kardeşlerim? Üç grup insan gördük. Birisi kısasa kısas uyguluyor. İkincisi kendisine yapılan kötü muameleye karşılık, kötü bir karşılık vermiyor. Sabrediyor. Üçüncüsü ise kendisine tokat atılıyor ama karşısındakine kızmadığı gibi ona dost olmak istikametinde harekete geçiyor ve ona garanti de veriyor. Sen artık bir dost kazandın. Ne zaman bir problemin olursa bana gel, beraberce problemimi çözelim. Biz her zaman sana yardıma hazırız. İşte Allah'ın insanların olması lazım gelen mevkiyi anlatan davranış biçimleri dizisinin üçüncüsüdür. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Seyyiate hasenatla mukabele etmek. Kişiden bir tokat dediği zaman ona tokat atmamak, aksine onu dost olarak kazanmak. Birincisinde iki hasım kişi oluştu. Bizim delikanlı henüz genç, neyin ne olduğunu bilmiyor ama o adam ona düşman oldu. O da ona tokat atmak suretiyle düşmanlığı üzerine çekti. Ama önemli olan üçüncü adamın davranışı. İşte o adam ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden birisi. Mutlaka diyor ensem senin elini acıtmıştır. Sevgili kardeşlerim, sevmek açısından üçüncüsünü dikkate aldığınız zaman onun sadece sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığını görüyorsunuz. Onda nefret yok. Aynı kötü davranışı iade etmek de yok. O sadece insanları seviyor. Kendisine tokat atanları da, kötülük yapanları da seviyor. Sevgili kardeşlerim, birinci olaya baktığımız zaman yapılan bir fiil var, tokat atmak. Karşılığında da kendisine yapılan bir fiil var, tokat yemek. Öyleyse burada bir eşitlik görülüyor. İki tarafta birer tokat yemiş. Aynı zamanda iki tarafta birbirine birer tokat atmış. Tokat attıkları zaman ikisi de derecat kaybetmişler. Tokat yedikleri zaman da kaybettikleri dereceleri tekrar kazanmışlar. Öyleyse bunların neticesi sıfıra sıfır, elde var sıfır. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceler birbirine eşit. Fiiller eşit birer tokat atmak, sonuçlar eşit birer tokat yemek.
İkinci işleme baktığımız zaman orada farklı bir olay görüyoruz. Kişi tokatı yiyor, taraflardan birisi ötekine bir tokat atıyor, derecat kaybediyor. Tokatı yiyen adam derecat kazanıyor ve kalkıp da ötekine tokat atmıyor. Birisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kaybetmiştir, ikincisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kazanmıştır. Karşılık vermeyerek soğukkanlılıkla olayı karşılayabildiği için. Öyleyse burada ne vardır? Taraflardan biri bir fiil işlemiştir, karşısındakine bir tokat atmıştır, derecat kaybetmiştir. Karşısındaki kişi, ikinci kişi tokat yemiştir, derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa tokat atıp da kazandığı derecatı kaybetmemiştir. O zaman burada Allah indinde kazançlı çıkan birisi var, tokatı yiyen. Allah indinde derecat kaybeden birisi var, tokatı atan. Fakat üçüncü olaydaki tokatı yedikten sonra kişiye dost elini uzatan kişi, işte o hem tokat yediği için derecat kazanmıştır, hem de kendisine tokat atan kişiye dostluk elini uzatıp onu kendine dost edinmeye çalışmakla da derecat kazanmıştır. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele etmek, Allah'ın bütün insanlarda oluşturmak istediği neticedir. Onun için bir insanı Allah Teala ta salah makamına kadar yüceltir. Ki o noktadaki insan artık kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi olmuştur. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen kişi Allah-u Teala'nın dininde bir değerdir. Çünkü o nefsinin afetlerinin hepsini yok etmiş, yerine ruhun hasletlerini elde etmiştir. Daha ulul elbab makamında. Ondan sonra tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah Teala'ya ihlas makamında. Sonra da son teslim olan iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan için kendisine kötülük eden herhangi birisi söz konusu olmaz. O kişi kendisine yaptığı o yanlış fiille sadece derecat kaybeder. O kötülüğü işleyen insan. Ama o öyle yaptı diye, kendisine kötü davrandı diye ona hiçbir zaman küsmeyecektir. Ona hiçbir zaman incitmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve de her fırsatta ona yardımcı olacaktır. İşte odur Yunus'un dediği gönüller yapmaya geldim. O herkesin gönlünü yapacaktır. Onunla Allah arasındaki ilişkiler her zaman en üst boyutta en güzeli verecektir. Bazıları onun yaptığının arkasındaki Allah'ın halk ettiği gerçek sebebi bilmeyerek onun davranışından üzülenler de olacaktır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah dostlarından irşat makamına tayin edilenler, nefslerinde afetleri ondan çok daha evvel tamamlamış olanlardır. İşte davranış biçimlerinde başkalarına zarar verecek olan bir husus oluşamaz. İnsanlar Allah-u Teala'nın yaptırdığı olaylar sebebiyle farklı bir kanaate sahip olurlarsa o zaman Allah'a sormaları gerekir. Ancak o zaman Allah-u Teala hakikati onlara anlatacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, eğer siz Allah'ın dostu olursanız, hele iradeniz Allah'a telaref ederse, o zaman mutluluğun şahikasında yaşarsınız. Allah-u Teala size her şeyi yaptırır. Siz sadece Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Siz yapmazsınız. Allah yaptırır. İnsanlarsa bunu anlayamazlar. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah Teala müsaade vermedikçe siz de izah edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları başkalarının bilmediği nice sırrı Allah'la kendi aralarında saklı tutarlar. Ama onlar herhangi bir şey yapmazlar. Yapmış göründükleri her şey Allah tarafından kendilerine yaptırılandır sadece. Öyleyse mutlu olmanın en üst boyutu tasarruf altına girmektir. Tasarruf altında olan Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın mutluluğunun en üst boyutu iradenin Allah'a tesliminden sonra oluşan Allah'ın tasarrufuna girmektir. Allah Teala hepinizi en üst boyutlara ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bir adım öteye geçelim. Veli Resuller, Nebi Resuller. Bu iki söz arasında bir farklılık yok. Resuller, Allah'ın vazifelendirdiği, insanları Allah'ın dinini öğrenmek konusunda teçhiz edecek olan, Allah'ın o kavmin içinden gönderdiği kişilerdir. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Bu kavim Resulleri Veli Resullerdir. Yani Türkçe'de Evliya dediğimiz kişilerdir. Evliya Resuller. Evvela her Evliya Resul değildir. Resul, risaletle vazifeli olan kişidir. Allah'ın kendisine emrettiği resullük görevinin temel hedefi tebliğidir. Bu açıdan baktığımız zaman nebiler de, yani peygamberler de resuldür. Kavim resullerini oluşturan veliler de resuldür. Ama hiçbir zaman bir veli resul, bir nebi resulle aynı kefeye konulamaz. Nebi resul, peygamber resuldür, üstündür. Huzur namazının gerçek imamları nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Peygamber resul, nebi resul, hem kendi kavminin resulüdür, o kavme onun lisanıyla konuşsun diye gönderilen bir resuldür, gönderilmiş kişidir. İrsal kelimesi, resul kelimesi, risale kelimesi, risalet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Mürsel kelimesi aynı kökten geliyor. Allah Teala tarafından gönderilmiş, vazifelendirilmiş anlamına geliyor. Ve başlı başına bir konu. Resul ve Nebi müessesesi. İlk insan ve ilk Nebi aynı zamanda ilk Resul de oluyor. İlk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Her ne kadar bizim saflar, antropolojistler, daha isimlerini bilemediğim isimler takıyorlar kendilerine, bu zatlar insan hayatının mağara devrinden başladığını zannetmekte iseler de, aslında Hazreti Adem zamanında bizim yaşadığımız gibi insanlar yaşıyorlardı, konuşuyorlardı, hayvan besliyorlardı, onların yünlerinden kendilerine elbiseler yapıyorlardı, kerpiç evlerde yaşıyorlardı ve bizler gibiydiler. Aralarından
bir hakkın takvaya ulaşanlar da vardı. Öyleyse Hazreti Adem'den başlayan bir soy kütüğü peygamberleri verebilir mi? Veremez. Hepsi Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. Ama sonra çeşitli kavimlerden peygamberler çıkmıştır. En çok peygamber çıkaran kavim de İsrail kavmidir. Öyleyse Hazreti Adem'den sonra bir büyük tufan görüyoruz. Birçok peygamber geçmiş Hazreti Nuh'a kadar. Hazreti Nuh zamanında o korkunç tufan olayı gerçekleşiyor. Hazreti Nuh'la gemide kurtulanların dışında hiç kimse dünya üzerinde hayatta kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh'tan bu tarafa olaylar dizisine baktığımız zaman, Hazreti Nuh'tan sonra Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde 4 peygamber sayılıyor, isimleri geçiyor. Birisi Hazreti İbrahim, ikincisi Hazreti Musa tarih sırasına göre, üçüncüsü Hazreti İsa, sonuncusu da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar nebiler. Her biri kendi kavminin resulü ama kainatın peygamberi. Öyleyse veli resuller bunlar değil. Bunlar nebi resuller, peygamber resuller. Ama resuller. Allah Teala'nın bu sebeple biz resullerimizi her kavime göndeririz. Her kavimde resul oluştururuz sözünün bir kısmı nebi resullere de aittir. Çünkü Allah Teala bütün nebileri de kendi kavimlerinin içinden çıkarmıştır. O nebi resuller kendi kavminin resulüdür ama kainatın nebisidir, peygamberidir. Peygamberliğin reel belirtisi, gerçek belirtisi Allah'ın katındaki huzur namazının imamlığını nebi resullerin asaleten gerçekleştirmeleridir. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri var. Peygamber resullerin arasında fetret devirleri var. Hazreti Musa'dan yüzyıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugüne kadar peygamber gelmediği gibi, bugün de peygamber olmadığı gibi, bundan sonra da peygamber olması mümkün değildir. Nebi olması mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin mührüdür, sonudur. Hatemidir. Hatem, mühür demek. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Son demek, sona ermek demek. Bir konunun sonu, hitama ermesi bir şeyin, bir herhangi bir devletin, insan hayatının hitama ermesi, sona ermesi manasına geliyor. Yani Allah Teala tarafından bir nevi mühürlenme işlemi. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi ikisi de aynı kökten geliyor. İşte
Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Hatemin nebiyyin olarak kullanılıyor. Nebilerin hatemidir, nebilerin mührüdür. Nübüvvet müessesesi onunla hitam buluyor manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son nebisidir. Önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala buyuruyor, biz nebilerimize kitap veririz ki o kitaplarla hükmetsinler diye. İşte o kitaplar şeriat kitabıdır. Nasıl hükmedileceğinin temelleri o kitapta bütünüyle yer alır. Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette Allah'ın kainata son indirdiği şeriat kitabıdır. Bütün kainatın şeriat kitabı odur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Sadece bizim dünyamız için değil, kainat için yaratmış Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve biz diyor nebilerimize onunla hükmetsinler diye şeriat kitabı veririz diyor. Allah Teala kitap indiririz diyor. Öyleyse nebiler peygamberlerdir. Mutlaka kendilerine itaat edilsin diye gönderilirler. Ellerindeki şeriat kitabıyla hükmederler. Onlar mürseldirler, gönderilmişlerdir ama peygamber olarak gönderilmişlerdir. Nebi olarak gönderilmişlerdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların sonuncusudur. Onun şeriat kitabı kainat var oldukça sonsuza kadar o şeriatla kainatın idare edilmesi manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul müdür? Elbette Allah Teala buyuruyor, risaletini tebliğ et diyor. Sana verdiğimiz emirleri tebliğ et, yoksa diyor risaletini gerçekleştirmiş olamazsın. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Kendi kavminin mutlak olarak Resulüdür. O lisanla gönderilmiştir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların lisanıyla hitap eden, onlara onların lisanıyla anlatabilsin diye onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor, onların lisanıyla gönderiyor. Bu ayet-i kerime İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi zaman mefhumunu devreye almamış ama bütün kavimlere Resul gönderildiğini kesinleştiriyor. Her kavme ayrı bir Resul sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi iken o kendi kavminin Resulüydü. Ama bütün diğer kavimlerde de Allah'ın Resulleri yaşamaktaydı. Ondan sonra peygamber artık bir daha gelmeyecektir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller mutlaka yaşamaya devam edeceklerdir. Her kavimde mutlaka her devrede Resul mevcut olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul olur mu? Müminin suresi 44. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz.
ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin, aralarında fetret devirleri olmaksızın bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Ve ilave ediyor, hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler mutlaka o Resul'e isyan ettiler. O Resul'ü inkar ettiler diyor. O Resul'e karşı münker oldular diyor. Öyleyse Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bütün kavimlere devamlı Resul gönderildiğini, bunların mutlaka ard arda gönderildiğini, Resullerin aralarında, kavim Resullerin aralarında fetret devirlerinin olmadığını söylüyor. Aynı zamanda Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. Sonra da Yahudilere hitap ediyor. Size de Resul geldi diyor. Ama hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da rahatsız ettiniz diyor Allah Teala. Bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öldürdüklerini zaten inkar etmişler de öldürmüşler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela Nebi olan Resullerden bu Resulleri ayırmamız lazım. Nebi olmayan Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamakta olan Resullerdir. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdekinin insanları tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Kaç ayeti kerime bütün kavimlere Allah-u Teala'nın Resul gönderdiğini, iki ayeti kerime ise bu Resullerin mutlaka ard arda gönderildiğini, aralarında fetret devri olmadığını söylüyor. Burada bitmiyor olay. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmeyiz. Hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavimdeki insanları cezalandırmayız diyor. Hiçbir kavme, asıl kullandığı kelime, azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse her kavme mutlaka Allah'ın Resulleri gidiyor ve kıyamete kadar bu hep birbiri ardından Resuller geleceği için şu anda da dünya üzerinde kaç inanç biçimi varsa ayrı ayrı dilleri konuşan bütün milletlerin içinde kendi dilleriyle konuşan Resuller şu anda mevcut. Öyleyse Nebiler de Resullerden bir tanesidir kendi kavmi için. Ama Nebiler farklı bir dizayndadırlar. Onlar her şeyden evvel şeriat kitaplarıyla ayrılırlar Resullerden. Bütün Nebiler mutlaka şeriat kitabının sahipleridir.
Söylediğimiz gibi ayrıca o şeriatla, Allah'ın kendilerine indirdiği şeriatla hükmetmek mecburiyetindedirler. Öyleyse kavim resullerine, nebi olmayan resullere Allah Teala hiçbir zaman şeriat kitabı indirmemiştir. Bugün de dünya üzerinde ne kadar millet varsa 73 gruptan bahsediliyor. O 72 gruptan bahsediliyor. 72 inanç çeşidinin her birinin içinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve akaid, Resuller ve Nebiler konusunda büyük hatalar yapmış durumdadır. Akaidin doğrusu, doğru söylediği bir husus var. Bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Bu cuk oturuyor yerine, tam Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir ifade. Bütün Resuller, affedersiniz, bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Gerçekten bütün Nebiler, peygamberler aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulüdürler. O kavim için onların lisanıyla irsal edilmişlerdir. Ama görevleri kainat içindir. Sadece kendi kavimleri, sadece bu dünya için değil, tüm kainat içindir. Resuller öyleyse bütün nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin mutlaka resul oldukları için aynı zamanda resuldürler. Akaid bu konuda tamamen haklıdır. Ama gelelim ikinci konuya. Bütün resuller de nebidirler diyor. İşte orası çok büyük bir yanlışa dayanıyor. Bu yanlışın arkasında daha büyük bir yanlış var. Halk arasında yayılmış, halk arasında değil, konunun uzmanları olarak kendilerini lanse eden, kendilerini böyle gören insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, en çok bu insanlara acıyoruz. İnsanların yazdıkları el yazması kitaplarla öylesine haşır neşir olmuşlar, onları öylesine doğrulardan saymışlar ki ne derlerse o el insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar ne demişlerse asırdan asıra gelmiş ve onlar ne demişlerse bunlar kabul etmişler. Demişler ki nebi olmadan resul olunmaz. Nebinin lügat manası haberci, resulün manası irsal edilen, gönderilen, vazifeli. Öyleyse kişi önce nebi olacak, sonra resul olacak. Bunun mantıki bir ölçüsü de aslında yok. Ama Allah Teala diyor ki Furkan Kur'an'dır diyor. Öyleyse Kur'an'ı öğreneceğiz. Nerede insanların bugüne kadar yazdığı kitaplarda Kur'an'a ters düşen bir husus varsa onu hepimiz düzeltmekle vazifeliyiz. Yoksa Allah'ın bizlere verdiği görevi yapmamış oluruz. İnsanların bu görevi yapanlara karşı takındığı tavırlar önemli değildir. Önemli olan kişinin Allah tarafından vazifeli kılınan Resul'ün Allah'ın verdiği görevi bir hakkın Allah'ın emrettiği standartta yerine getirilmesidir. Ve kainatın son şeriat kitabı hamdolsun ki yüz binlerce nüsa basılmıştır. Hepsi de birbirinin harf harf aynıdır. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın her kavimdeki resulleriyle nebiler arasında farklılıkları
sayıyoruz. Ve akaidin konuya bakış açısının yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü bütün Resuller Nebi değildir. Nebiler Allah'ın peygamberleridir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey Nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Ve bunu dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bana söz veriyor musunuz, misak veriyor musunuz? O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Dört nebi söz konusu. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dört nebi de o Resul'e iman edeceklerini ve ona yardım edeceklerini misak vererek dilleriyle de ikrar ediyorlar. Allah-u Teala da buyuruyor ki, birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. O şahit olarak bulunan dört nebinin adı Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. O zaman diyor, biz senden misak aldığımız zaman aynı anda Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de ağır bir misak almıştık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber üç peygamber daha var. Dört peygamberi Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Ve nebilerin ayırıcı unsuru orada net olarak konuluyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aynı zamanda da mutlaka Resuldürler. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifeliyken etrafındaki ve dünyadaki bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyorlardı. Fetret devirleri boyunca da yaşadılar. Bütün devrelerde o Resuller hep yaşadılar. Bugün de yaşadılar, kıyamete kadar da yaşayacaklar. Onlar veli Resullerdir. Allah'ın evliyası olan Resullerdir. Hepsini Allah-u Teala ne yapmaları gerektiğini açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler, tamam. Ama bütün Resuller nebi değildirler. Bu kadar kavmin içinde yaşayan en az 73 çeşit inanç grubu olduğuna göre en az şu anda dünya üzerinde 72 tane Resul var. Kendi dillerine göre değerlendirirsek bunun yüzlerce olması lazım. Asgari ölçüden söylüyoruz bunu. Her kavme mutlaka Resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Ama her kavme Nebi gönderilmez. Öyleyse bütün Resuller

peygamber midir? Mümin bile olmayan alelade bir haberci. Yeter mi? Yetmez. Söyledik ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır ama kavim resullerinin arasında fetret devirleri, resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nem Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Hazreti Süleyman'a Belkıs'ın gönderdiği Resul'den bahsediyor. Gene Resul kelimesi geliyor. Alelade bir elçi. O da mı peygamberdi? Öyleyse demek ki bu dizaynı yerli yerine oturtmamız lazım. Allah Teala Resullerin bütün zaman parçalarında ve bütün dünya için var olduğunu Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Kıyamet günü kafirler cehennemin önünde toplanırlar, kapılar açılır ve kafirler cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki, sizlere Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Burada duralım. Ne demek istiyor? Cehennem bekçileri ne demek istiyorlar? Allah'ın Resullerinin görevleri var. Allah-u Teala Enam Suresinin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor. Amin olanları müjdelesinler, geri kalanları uyarsınlar, onlara ihtarda bulunsunlar diye vazifeli kılarız diyor. Ve Resuller neyle uyarıyorlar? Ayetlerimizi okusunlar da diyor. O ayetlerle amin olanları müjdelesinler, amin olmayanları da o ayetlerle uyarsınlar diye gönderiyoruz diyor. Allah'a ulaşmayı kim dilerse onları müjdeleyecekler, dilemeyenleri uyaracaklar. Bütün kavimlerde bu olmuş. Şimdi burunları yere sürtünerek kapıyı biraz yükseltiyor oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, cehennemden içeriye girenler, girerken burunları yere sürtünerek giriyorlar. Ve onlara bu söyleniyor. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi bugün buraya geleceğinizi söyleyerek uyarmadılar mı? Ne demişler? Bakın demişler, falan falan falan ayetler gereğince siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ona göre düşünün. O arada görüyorsunuz ki demişler, biz Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdeliyoruz. Ama sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın ayetleri var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. İşte bu ayetler gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an-ı Kerim'in ölçüleri esas alındığına göre açık bir şekilde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde. Diyor ki, İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeynü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksubûn. Onlar bize ulaşmayı, bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemeyenlerdir onlar diyor Allah-u Teala. Onlar

dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve diyor onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. O kişiler şu dünyada hayırlı ameller işleseler bile amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler boşa gidiyor. Onun için bu olay bugüne kadar gelmiş olan bir sözdür. İnsanı amelleri kurtaramaz. Neden kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse amelleri boşa gideceği için. Bunun böyle olduğunu bilmeyenler ne masallar uydurmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kıyamet günü cehennem bekçileri herkese, cehenneme giren herkese soruyorlar. Peki cehenneme girmeyen insan kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Herkes kıyamet günü mutlaka cehenneme giriyor. Ama burada bahsedilenler kapıların kaldırılıp da kapıların altından burunları yere sürtünerek giren, cehenneme gidecek olanlar, cehennemde kalacak olanlar. Kıyamet günü cehenneme iki grup insan girer. Bir kısmı kitapları sağlarından verilen, yani kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olanlar, onlar cehenneme uçarak girerler. Ve cehennem kapıları şeffaf kapılar. Kapılar var şeffaf, ama o insanların oradan geçmesine mani olmaz o şeffaf kapılar. Oradaki sistemde kişinin engellerine bakılır. Gözlerinde icab-ı mestüre var mı? Kulaklarında bakra var mı? Bunu otomatik sistemler kontrol eder. Zaten uçarak girebilenler, kapı tarafından engel olmadan içeri girebilenlerdir. Onlar aynı gün cehennemin bütün katlarında dolaşacaklardır. Sonra da oradan ayrılacaklardır. Cennete gireceklerdir. Bu ayet-i kerime orada aynı günde Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesi, insanların cehenneme girecekleri ve cennete gidebilecek hüviyet olanlarınsa oradan çıkarak cennete gireceklerini kesin şekilde anlatıyor Allah Teala. Ama cehennemde kalmak üzere cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair, bir daha çıkmasının mümkün olmadığına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Resullere, Veli Resullere ve Nebi Resullere baktığımız zaman veya bir başka ayrım diliyle Resullere ve Nebilere baktığımız zaman, bir kısmını Resuller olarak nübüvveti olmayan Resuller, bir kısmını nübüvveti olan Resuller olarak ayırdığımız zaman, nübüvveti olan Resullere kısaca peygamber diyoruz, nübüvveti olmayanlara da Resul diyoruz. Ama aslı nübüvveti olmayan Veli Resullerdir. Nübüvveti peygamberler olanlar peygamber resullerdir, yani nebi resullerdir. Ama nebi resul kavramı bu tarzda bir standart içeriyor. Bakıyoruz bir sürü farklılık söz konusu ve akaid büyük hatalar yapmış bu istikamette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu devirde Kur'an doğrularını yerlerine oturtmakla vazifeliyiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberlikle hiç alakası olmayan insanlara Resul deniyor. Öyleyse bütün Resuller Nebi olamaz. Kaldı ki gene Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden ve cin Resullerden bahsediyor Allah Teala.
birkaç ayette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor. Ve cin resullerden bahsediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet cin nebilerden ve melek nebilerden, peygamberlerden bahsetmiyor. Sadece insanlardan peygamber oluyor. Her an farklı bir dizayn nebi resullerle veli resulleri ayırıyor. Bakıyoruz, veli resullerin kendi kavimlerinde risalet ederken dört tane görev var. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, kitabı öğretmek, Allah'ın ayetleriyle insanları bilgilendirmek, kitap öğretmek ve hikmet öğretmek. Bütün resuller bu üç görevi yapar, nebi olmayan resuller. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet ederler, kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Ama peygamber olan resuller hikmetin ötesini de öğretirler. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimikumul kitabe vel hikmete ve yuallimikum malem tekunu talemun. Diyor ki tıpkı bunun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimedeki başların üzerine gelen nimet gibi, Allah Teala diyor ki biz resul gönderdik size, sizin içinizden birini. Sizin içinizden birini ve sizin için. Resul olarak gönderdik. Yani peygamber resul olarak gönderdik. Size ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler anlatsın ki, öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Yani size hikmetin ötesindeki şeyleri de anlatsın diye. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah açık ve kesin bir şekilde bunları söylüyor.

etlu aleyküm ayetina, ayetlerimizi üzerinize okusun diye. Zekihim sizleri temizlesin diye, nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukul kitabe, size kitap öğretsin diye, yani kitabın ruhunu öğretsin diye. Ve hikmete, ve hikmet öğretsin diye. Ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Öyleyse diyoruluyor ki burada Nebi'nin beş görevi çıkıyor ortaya. Hikmet ve hikmetin ötesi de konuya dahil. Ama kavim Resulü için Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde başların üzerine nimet olsun diye üzerinize size sizin içinizden birini sizin içinizde görev yapmak üzere diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir kavim resulü olarak görevlerini sayıyor. Sizden birisi ve sizin içinizde görev yapmak üzere size Allah'ın ayetlerini okusun, nefsinizi tezkiye etsin, kitap öğretsin ve hikmet öğretsin. Bundan evvel siz onları bilmiyordunuz diyor Allah Teala. Peygamberlerle peygamber olmayan, nebi olmayan resuller arasında görüyorsunuz ki birçok açıdan farklılıklar var. Allah Teala Cin Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye öğretmez, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşan müstesna diyor. Sevgili kardeşlerim, bir Resul olsun da rızaya ulaşmasın olur mu? Resul, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel birinci rızaya ulaşır. İrşad makamına gelip tabi olduğu zaman ikinci rızaya ulaşır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaştığında üçüncü rızaya ulaşır. Bunların hepsi bir evvelki kademede olur. Ulaşmasından bir evvelki kademede üçüncü rızaya ulaşır. Fizik vücudunu teslim etmeden bir kademe evvel dördüncü rızaya ulaşır. Nefsin tasfiyesini, nefsini teslim etmeden evvel nefsin teslimi rızasına ulaşır. Ulul Albab rızasına ulaşır. Muhlis olmadan evvel İhlas rızasına ulaşır. İrşat makamına tayin edilmeden evvel de irade teslimi rızasına ulaşır. Teslimi külli rızasına ulaşır. Öyleyse zaten yedi tane rızanın ötesinde olan birisi, hatta kavim Resul olduğuna göre doğmadan evvel de Allah-u Teala'nın rızası var. Çünkü bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler Allah-u Teala tarafından. İster kavim Resulü olsun, ister Nebi olsun, Nebi Resulü olsun, ister kavim Resulü yani Veli Resulü olsun, netice değişmez. Hepsi seçilirler. Doğmadan evvel seçilirler. Halbuki bütün insanlar onların dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilenlerin bir kısmıdırlar. Seçilenlerin büyük kısmı zaten Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve görüyoruz ki bir açıdan, iki açıdan değil, ayrı ayrı açılardan en az yedi cepheden kavim resulleriyle, yani veli resullerle, nebi resuller yani peygamber resuller arasında farklılık var. Bu farklılıkların en önemlisi nebilere verilen şeriat kitaplarıdır. O kitapla hükmetsinler diye. Hükümler bütün boyutlarıyla ortadadır. Yani
İslam hukuku olan fıkıh müessesesinin bütün hükümleri orada mutlak olarak yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Ondan evvel İncil'de, ondan evvel Tevrat'ta, ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta, ondan evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitapta. Ve bütün nebiler Allah'ın kendilerine verdiği şeriat kitabıyla idare etmişlerdir. Fetret devirlerinden sonra gelecek olan nebiye Allah Teala mutlaka şeriat kitabı verir. İşte son şeriat kitabı kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Ve o kitapla hükmetsin diye verilmiştir. Ondan sonra gelecek olan kavim resullerinin hepsi aslında o kitapla hükmetmek, o kitapla amel etmek mecburiyetindedir. Hükmetme işlemi o kavmin kabulüne bağlı bir olaydır. Ama amel mutlak olarak o kitaba göre işlenir. Öyleyse burada kavim resulleri için kavme Allah-u Teala'nın hükmetme diye bir emri söz konusu değil. Ama nebilere Allah-u Teala size kitap indiriyorum, onunla hükmedeceksiniz diyor. Bu da kavim resulleriyle nebileri birbirine ayıran çok önemli bir farklılık. Peki kavim resullerine Allah-u Teala kitap indirebilir mi? İndirebilir, yazdırabilir. Ama bu hiçbir zaman bir şeriat kitabı olamaz. Bir sohbet kitabı olur. Böyle bir sohbet kitabını da Allah-u Teala evliyasının önemli gördüğü bölümüne zaten yazdırmıştır. Diğer bir farklılık, bütün nebiler, peygamberler huzur namazının asli imamlarıdır. Asaleten huzur namazının hepsi imamıdırlar. Bütün nebiler kendi devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının asli üyeleri olmuşlardır. Kavim resullerine gelince nebilerin olmadığı devrelerde Allah Teala onlardan birisini tasarruf rızasına ulaştırır ve onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Neden? Çünkü huzur namazı devamlı bir müessesedir. İmamsız kalması mümkün değildir ve imamın mutlaka hayatta olması gerekir. Bu dünyada hayatta olması gerekir. Bu dünyada. Başka bir gezegenden birisi gelip de Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kıldıramaz. Bu dünya insan vücudunun tam kalbine isabet eder. Kalpteki o nurların birikme noktasına iman kelimesinin yazıldığı noktayı ifade eder. Orası dünyadır. Ve huzur namazının bütün imamları dünyada verilen bu gezegenden tayin edilir. Ve de eğer nebi yoksa kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala tasarruf rızası verir. Yani onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Diğer resuller de resuldür. Bütün kavimler de resuller aynı devrede yaşar. Ama onlar tasarruf rızasının sahibi değillerdir. Onlar irade bağlanmasıyla Allah Teala'ya tabidirler. Ama tasarruf rızası sadece bir Resul'e aittir. O huzur namazının imamıdır. Nebi değildir. Bu sebeple imamlığını vekaleten yerine getirecektir. Ama yerine getirdiği bu imamet müessesesinin gerçek sahibidir. Yaşadığı sürece
Huzur namazının imamlığı ömür boyu devam eder. Ölümle ortadan kalkar. Daha evvel ölmüş olanlar, eğer orada ruhlar namazı kıldırırlar, Allah Teala'nın emriyle namaz kılacaklarsa imam olamazlar. Mevkileri peygamberlik de olsa imam olamazlar. İmamın arkasına namaz kılmak oranın kanunlarına göre temel şarttır. Huzur namazının imamı mutlaka dünyada hay olan Allah Teala'nın bir resulüdür. Kıyamete kadar da bu olay böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün resuller nebi değildir. Bütün nebiler mutlaka resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Resullerle nebilerden bahsettiğimiz bu konu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gene bir sohbette birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere konumuz mukaddes kitaplar. Allah Teala'nın yazdırdığı, indirdiği kitaplar. Öyleyse Allah Teala kimlere kitap verir, kitap yazdırır? Akaide bakıyoruz. Resuller Allah'ın kendilerine kitap verdiği peygamberlerdir diyor akaid. Ve nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Allah'ın resullerine verdiği kitapları kullananlardır. Böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Akaidin iki temel faktörü bunlar, ikisi de yanlış. Allah-u Teala nebilerine kitap verir ve bütün nebilerine kitap vermiştir Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hani o zaman ki biz nebileri toplayarak nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Allah Teala nebileri, bütün nebiler birlikte ve nebilere hitap ediyor. Yani acemce tabirle peygamberlere hitap ediyor. Nebiler, peygamberler. Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdik. Allah Teala'nın ifadesi gayet açık ve net. Bütün nebilere Allah Teala kitap vermiş. Sizden sonra diyor Allah Teala bir resulümüz gelecek. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum, kesin söz istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Nebiler cevap verdiler diyor Allah-u Teala. Kabul ediyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle birlikte şahitlerim. Neyin şahidi Allah? Şahitlerdenim. Neyin şahidi? Bütün nebilerin verdiği sözün şahitleri. Bu nebilerin verdiği söze baktığımız zaman bir muhteşem olay görürüz. Ne diyor Allah-u Teala? Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Kime söylemiş bunu, bu sözleri? Nebilerine söylemiş. Ey nebiler, nebiler huzurunda size kitap verdik ve hikmet verdik. Sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Ve
Nebiler diyorlar ki, dilimizle de ikrar ediyoruz ki ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. Şimdi zamanımızdaki din adamları diyorlar ki işte bu gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'a bir saygısızlıktır. Bu tarzda bir ifade Kur'an'a saygısızlıktır. Neden? Allah Teala diyor ki size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey nebiler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi ve nebilerin sonuncusu. Sizlerden sonra gelecek olan Resulümden, Resulüm diyor Allah-u Teala. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o toplantıda hazır bulunanlardan biri. Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da misak aldığımız zaman o zaman senden de aldık diyor misak. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de alındığı kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hitap edilenler arasında o da dahil olmak üzere bütün o nebilere Allah-u Teala sizlerden sonra bir Resulüm gelecek diyor. Hepinizden sonra. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin. Ayet-i Kerime açık ve kesin olarak nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de misak alındığına göre nebilerin arasında o misakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Söz konusu olan bu gerçek. Öyleyse nebilerden sonraki Resul'ün nebi olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Kendisinden misak alınan nebilerin en sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O, Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah-u Teala, diğer nebilerle beraber, nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah-u Teala, bütün nebilerden sonra bir Resulünün geleceğini söylüyor. Ve bizim bütün din adamları, televizyonları parsellemiş olan sevgili kardeşlerimiz, herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. O Resul diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim de kesin olarak ispat ediyor ki o kendisinden yemin alınan, misak alınan nebiler arasında son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcut. Ondan sonra gelecek olan bir Resul. Acaba bir itirazı olan var mı? Hani bazı sözler işitiyoruz. Yeni birisi daha çıktı ortaya. Gene
hakikatleri araştırmak zahmetine falan girmeyen birisi. O Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylenen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden yeni bir araştırma yapmak gereğini duymadan iddia sahibi insan. Piyasayı bir takım kitaplar sarmış. Ve hayretle, ibretle bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e adamların saygısı yok. Kendilerinden evvelkiler ve şimdi televizyonu parselleyenler, televizyonları böyle söylemişler diye Kur'an-ı Kerim ayetlerini adamlar inkar ediyorlar. Elbette maksat var. Maksat Allah'ın Resulünü yok farz etmek. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bu kitaba, bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yazdık. Bugün de var o Kur'an-ı Kerim'de. O Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de net olarak ifade buyuruluyor. Bütün nebilerden sonra bir Resul geleceği. Öyleyse onlara sorarız. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti? Kendisinden söz alınanların arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğuna göre Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o Resul'e yardım edeceğine dair söz verdiğine göre o Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Neden inkar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir dizaynda hep insanlar yalan söylerler. Neden yalan söylerler? Hep nefslerinin nefs tezkiyesi yapmayan bu insanlar, nefslerinin afetleri doğrultusunda hep başkalarıyla uğraşırlar. Allah'ın hakikatlerini gizlemeye, örtmeye çalışırlar. Allah-u Teala da kitaplarıyla onların hepsine cevap verir ve iç dünyalarında onları mahkum eder. Hem hakikatleri görürler hem de bile bile inkar ederler. İşte Allah-u Teala'nın bir defa bütün nebilerine kitap verdiğini Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse akaide bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen resullerin resullere verilen kitaplar da kitaplarla şeriat hükümlerini tatbik eden peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Ne kadar çok hükmü değişecek bu yanlış öğretimin, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu hep böyle gitmeyecek. Bu yanlışların içinde insanların bunalması bir gün sona erecek. İnsanları aldatanlar artık aldatamayacaklar. Yalan devri sona ermiştir. Artık doğrular konuşulacaktır. Öyleyse akaidin birinci kaidesine bakalım. Neydi akaidin birinci kaidesi? Bütün resuller nebidir.
yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. İkinci kaidesi doğru. Bütün Nebiler Resuldür. Gerçekten bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bunu birçok açıdan birden ispat ettik. Kaç defa? Konumuz o değil. Bugünkü konumuz kitaplar. Öyleyse üçüncü ve dördüncü kaidelere geçmek mecburiyetindeyiz. Konumuz o. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sözü bütünüyle yanlıştır. Nebiler peygamberdir. Tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebilere Allah Teala kitap vermiştir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler sözü yanlış. Resullerin hepsi peygamber değildir her şeyden evvel ve resullerin hepsine kitap verilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane peygamber ismi sayabiliyorsunuz? Peygamberlerin arasında fetret devri yok mu? Hazreti İsa ile Hazreti Musa arasında 2000 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar Hazreti Musa'dan 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl. Dünya peygambersiz. Bundan sonra da peygambersiz kalacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü son peygamber, yani son nebi. Öyleyse her şey bir takım kitaplarla Kur'an hakikatlerinin değiştirilmesi sebebiyle yanlış bir zemine oturtulmuş. Bunların hepsi mutlaka düzeltilecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi adı verilen, peygamber adı verilen bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın kitap verdiği Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş durumda. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sözün sahibi Allah'tır. Kim onun sözlerini yalanlıyorsa biz onunla birlikte değiliz, Allah'la birlikteyiz. Ve yalanın karşısındayız. Akaidin birinci kaidesi de, üçüncü kaidesi de, dördüncü kaidesi de yanlıştır. Mutlaka değiştirilmesi gerekir. Ve değiştirilmediği sürece din öğretenlerin hepsi sorumluluk altındadırlar Allah'a karşı. Öyleyse evvela şunu bileceğiz. İnsanların var olduğundan itibaren mutlaka Allah'ın Resulleri hiçbir kavimde eksik olmaksızın bütün kavimlerde zamanın bütün parçalarında mevcut olmuştur. Hazreti Adem ilk nebi, aynı zamanda da ilk Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dürler. Ama Resullerin arasında fetret devri yoktur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul, bütün kavimlerde resul beas ederiz. Hangi kavme ve ard arda beas ederiz. Ardı arkası kesilmeksizin, fetret devri olmaksızın aralarında bütün kavimlerde resul beas ederiz diyor Allah Teala. Ve
bu bütün kavimlerde beyaz ettiğimiz Resulleri hangi kavme gönderdiysek o Resulü bütün kavimler inkar ettiler diyor Allah Teala. Burada kavimlerin çoğunluğundan bahsediyor Allah Teala. Her kavimde küçük bir toplum Allah'ın Resulünü mutlaka kabul etmiştir. Ama toplumun büyük kısmı her devrede reddetmiştir. Ne kadar Resul, ne kadar Nebi gelmiş geçmişse hepsini büyük kesim mutlaka reddetmiştir. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse evvela birinci madde, Allah Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı vermiştir. Aslında aynı şeriat kitabını vermiştir. Aynı şeriat kitabı olduğunu nereden anlıyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala son derece net olarak bu gerçeği söylüyor hepimize. Diyor ki bu Resuller, kitap verilen Nebiler, kitap verilen Resuller, bu müesseseye baktığımız zaman insanlığın başlangıcından sonuna kadar her kavimde mutlaka bir Resul bulunacağını kesinleştirmiş Allah Teala. Her kavimde şu anda da bir Resul yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre onların dilleriyle onlara Allah'ın söylediklerini nakletmek üzere. Hiçbir Resul yoktur ki diyor Allah Teala onları kendi kavimlerinin lisanıyla görevli kılmış olmayalım. Hiçbir kavimde onların dilleriyle onlara risaleti anlatan Resul olmasın. Her devirde, zamanın her parçasında, her kavimde mutlaka onların arasında Resul vardır diyor ve onlara onların kendi dilleriyle anlatan Resul. Her kavimde o zaman kendi diliyle bir Resul. Küllü kavmin min Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır ve bütün zaman devrelerinde. Ama nebilere baktığımız zaman bütün devirlerde nebilerin mevcut olmadığını görüyoruz. Arada fetret devirleri var. Öyleyse binlerce yıllık zaman araları nebilerin arasında peygambersiz geçen yüzyılları, bin yılları anlatıyor. Nebiler Allah'ın özenle yarattığı başka insanlardan farklı özellikleri olan büyük insanlardır. Allah-u Teala her devirde nebi vücuda getirmiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesinin sona erdiğini kesinleşiyor, kesinleştiriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bağlamda olayımıza baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir muhtevasını görüyoruz. Nübüvvet müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kesildiğini söylüyor Allah-u Teala. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Aynı surenin 7. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de diğer nebilerle birlikte misak aldığını söyleyen Allah-u Teala gene aynı surenin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde onun Allah'ın Resulü olduğunu fakat nebilerin sonuncusu olduğunu söylüyor. O son nebi kainatı idare edecek olan son şeriat kitabıyla müjdelenmiştir. Son şeriat kitabı ona aittir.
kainat yok olana kadar bu son şeriat kitabıyla idare edilecektir. Ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Hazreti Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Öyleyse nasıl bitiriyor sözlerini? Allah her şeyi hakkıyla bilendir şeklinde bitiriyor. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz hep beraber. Ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün şeriatların aynı şeriat olduğunu görüyoruz. Tek bir şeriat olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak koyduğumuz o şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Müşriklere onları davet ettiğin hak din ağır geldi. Davet ettiğin şey, yani kainatın tek dini ağır geldi. İkinci bir din, üçüncü bir din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din söz konusu. İlk insandan, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü ölecek olan, yaşamakta olan olacak son insana kadar sadece bir tek din olmuştur ve olacaktır dünya üzerinde. İkincisine hiçbir zaman Allah-u Teala yeşil ışık yakmamıştır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bütün nebiler ve bütün resuller aynı dini anlatmakla vazifeli kılınmıştır. Bir tek din, bir tek şeriat. Son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim'le son şeriat kitabı hüviyet kazanmıştır. Kıyamete kadar da son peygamberin son şeriat kitabı hükmünü koruyacaktır. Öyleyse Allah'ın mukaddes kitapları peygamberlere indirilen şeriat kitapları esas olmak üzere bir seri dizayn gösterir. Allah Teala'nın sadece peygamberlere kitap indirmesi söz konusu değildir. Başkalarına da, peygamber olmayanlara da, nebi olmayanlara da, bu nebiler resul de olabilirler. Bu kendilerine kitap indirilenler, verilenler Allah'ın nebi olmayan resulleri olabilirler. Ne nebi ne de resul olmayan sadece evliya olan kişiler de olabilirler. İşte insanlar görüyoruz, Allah-u Teala'dan öğrendiklerini söylüyorlar yazdıkları kitaplarda. Allah'tan alıp bu sözleri dedem işte diyor Hacı Ahmet Yesevi, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Bu kitaba ne önünden ne ardından hastalık arız olamaz diyor. Bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Yunus da Allah'ın kendisine yazdırdığı şiirlerden bahsediyor.
Öyleyse Eşref Rumi Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, ard arda Allah'ın evliyalarını sayın, hepsi Allah'ın kendilerine kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın kitapları söz konusu. Bu nebi olmayan kişilere Allah'ın yazdırdığı bu kitaplar şeriat kitabı değil, sohbet kitabı. Ama yazdırmış, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bu kitabı yazdırdığını açık açık söylüyorlar. Allah-u Teala

Sonra o şeytana uydu da kavimlerden oldu, azgınlardan oldu diyor. Allah-u Teala'nın ayet indirdiği ve kendisine bu ayetlerle kitap yazdırdığı insanların nebi olması veya resul olması gerekmiyor. Allah-u Teala sonradan şeytana uyabilecek olan bir insana bile ayetler indirdiğini söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala dilediğine kitap yazdırır. Bu kitaplardan sadece Allah'ın nebilerine yazdırdığı kitaplar şeriat kitabıdır ve onlar kainatın kanunudurlar. Son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, son peygamber olan ona indirilmiştir. Ve başka bir nebi gelmeyeceği için, başka bir peygamber hiçbir zaman gelmeyeceği için kıyamete kadar dünya bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Zaten bu şeriat kitabı da Kur'an'da evvelkilerin aynı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden bahsettiğini görüyoruz. Bütün peygamberlerin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, zekat verdiğini, zikir yaptığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne emretmişse hepsini yaptığını görüyoruz. Hepsinin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Yetmez. Onlara bağlı olanların da teslim olduklarını görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan devir yeni bir din devri değildir. Sadece Allah'ın tek dininin insanlık tarihi kadar eski olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan tek dininin bugüne irca edilmesidir. Ve başka din olduğu zannedilen dinler vücuda gelmiş. Oysa ki bir Hristiyanlıktan bahsettiğimiz zaman Hazreti İsa'nın dini söz konusu edilir. Halbuki o dinin aslı Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İsa ve onunla beraber olan havariler neyi yaşamışlarsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan sahabe aynı şeyleri yaşadılar. Hepsi 7 tane safayı yaşadılar. Hepsi 4 tane teslimi yaşadılar. Hepsi namaz kıldılar. Hepsi oruç tuttular. Hepsi zekat verdiler. Öyleyse hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Bütün mukaddes kitaplar birbirinin aynı olan kanunları içerdiler. Öyleyse farklı şeriatlar vardır zannedenler derin bir yanılgı içindedirler. Farklı şeriatlar yok, şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, bütün peygamberlerin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeriatı verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Musa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı Tevrat. Hazreti İsa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı İncil. Hazreti Davud'a sayfalar vermiş kitap gibi. O da saklanmış bugünlere kadar gelmiş. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kainatın son şeriat kitabını vermiş. Bu saydıklarımız Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsi nebidir. Hepsi peygamberdir ve hepsine aynı şeriat verilmiştir. Ve kitapların isimleri bugüne kadar gelen kitapların isimleridir. Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesinde

bütün nebilere kitap vermiş olduğunu söylüyor. Ama kitapların isimlerinden bahsetmiyor. Her peygambere mutlaka şeriat kitabı indirmiş. O devirde o şeriat, aynı şeriatla yaşasınlar diye. Her devirde mutlaka Allah'ın kesin hedeflerine yönelik 7 tane safhanın yaşandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1- İrşat makamına ulaşıp tabi olmak. 2- Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. safha, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. safha, 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek. 5. safha, 3. teslim. İrşada ulaşmak, 6. safha. İradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha, 4. teslim. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bunların hepsini beraberce yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin bu muhtevayı bütün boyutlarıyla gerçekleştirdiği bir vaka olarak kaydedilmiş. Kur'an ayetleri bu hususu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, mukaddes kitaplara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın da bir nur olduğunu söylüyor. İncil'in de bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir şifa olduğunu söylüyor. Göğüslerde olan hastalıklara şifa olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da şifa olduğunu söylüyor. İncil'in de şifa olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Hepsinin de nebilerine indirilen ayrı isimlerdeki kitap olduğu da söyleniyor. Bütün nebilerine kitap verdiği de kesin. Bunlar bu zamana kadar gelebilen ve Kur'an-ı Kerim içinde yer alan Tevrat, İncil ve sahifeler, suhuf. Hazreti Davud'a verilen sahifeler. Son mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Allah Teala net olarak söylüyor. Bir tek din diyor. Hazreti İbrahim zamanındaki adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tek Allah'a inananların dini, tek bir toplum oluşturanların dini, Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir toplum ve üçüncü özelliği Allah'a teslim olanların dini. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerin dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bütün mukaddes kitaplar aynı özelliklere sahip. İşte Allah Teala, bakalım çekelim şunu önümüze. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki İnna enzelnet tevrate fiha hüden ve nur. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve nur vardır diyor Allah Teala. Ve devam ediyoruz. Maide 46
kaffayna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddıkan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incile fihi hüden ve nurun. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hz. Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler için, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik diyor. Çok açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala Kur'an'ın hidayet erdirdiğini söylüyor. Burada İncil'in de hidayet erdirdiğini söylüyor. Allah-u Teala Tevrat için ne demişse bir hidayet vardır, bir nur vardır. İncil'de de aynı şeyleri görüyoruz. İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan hidayete erdiren ve öğüt olan İncil'i verdik diyor. Öyleyse İncil'in de içinde hidayetin ve nurun varlığı kesin. Kur'an için zaten açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an için Allah-u Teala söylüyor. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan. Sana da bir ruh vahyettik. Yani Kur'an-ı Kerim. Min emrina emrimizden. Mâ künte tedrîmel kitâbu vel imâni. Ve sen iman nedir, kitap nedir bilmezdim. Velakin cealnâhu nuran. Ve biz onu, lakin biz onu nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık diyor. Nehdi bihi men neşâyü min ibadihi. Kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Hem hidayete erdirici özelliği, hem nur özelliği Kur'an-ı Kerim içinde geçerli. Üç kitabın da özelliğinin aynı olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühen nasu diyor kat caetküm mevizatün min rabbiküm. Ey insanlar, size Rabbinizden bir mevize, bir öğüt geldi. Ve şifaün, bir şifa lima fissuduri, göğüslerinizin içindekiler için bir şifa ve hüden ve hidayet ve rahmet ve rahmetün ve rahmet lil müminin, müminler için bir rahmet geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada muhtevanın açık ve kesin olarak yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Hud Suresinin 17. ayet-i kerimesinde de Kur'an-ı Kerim'in Rabbinden bir hak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala diyor ki ondan önce bir imam yani rehber ve bir rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı var diyor. Hazreti İsa'ya verdiği Tevrat İncil'den önce Hazreti Musa'nın bir imam, bir rehber ve bir rahmet olan kitabı var diyor. Gene rahmet olduğu, hem Kur'an-ı Kerim'de rahmet olduğunu ifade ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet olduğunu, hem de Tevrat'ın bir rahmet olduğunu anlatıyor. Öyleyse görülüyor ki mukaddes kitaplar bir tek bir muhteva taşır. Hepsi hidayeti oluşturur. Hepsi rahmettir. Hepsi nurdur. Ve kalplerdeki nefs afetlerinin de şifasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz hepimiz. Bu sonuca yaklaştığımızda bütün peygamberlere aynı hüviyetteki, aynı şeriatı söyleyen bütün devirlerdeki insanlara, Hazreti Adem'den kıyamet günkü son insana kadar
aynı hedefleri gösteren ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi gösteren aynı kitapların var olduğunu görüyoruz. Bütün mukaddes kitaplar, bütün insanları 7 safa ve 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinine çağırırlar. Bunun Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'e indirilen din de o dindir. Hazreti İbrahim'in dini de aynı dindir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinin özelliklerini gördüğümüz zaman tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak ve o Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmek diye bir sonuca ulaşıyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mukaddes kitaplar vardır. Bu mukaddes kitaplar her nebiye mutlaka indirilmiştir şeriat kitabı olarak. Mukaddes kitaplar vardır, nebilerin dışındakilere Allah'ın yazdırdığı, nebilere yazdırdığı mutlaka şeriat kitabıdır. Diğerleri ise asla şeriat kitabı değildir. Allah ile o yazdırdığı kişiler arasında onlar veli resul olabilir, veli olabilir ama nebi ise o kitaplar mutlaka şeriat kitabıdır. İşte kainat yok olana kadar son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an'la temsil olunacaktır ve idare olunacaktır. Uyulması lazım gelen sistemler oradadır ve Kur'an'ın muhtevasıyla Tevrat'ın ve İncil'in, gerçek Tevrat ve gerçek İncil'in muhtevası emirler ve nehiler cephesinden aynıdır. Hedefler cephesinden aynıdır. Aralarında bu açıdan hiçbir farklılık yoktur. Hepsi şifadır. Hepsi rahmettir. Hepsi hidayet rehberidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hamdolsun ki bir defa daha beraber olduk. Bir defa daha bir sohbeti başlamayı ve bitirmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etti. Mutluluğu yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı konumuz. Hidayet çağı 30 senelik bir giriş devresi geçirdi. Kameri aylarla tam 30 yıl. 30 kameri yıl evvel 12 Rebiülevvel tarihinde Allah Teala bir müjde vermişti bize. 3 defa tekrar etmişti. Risalet Nurlarına yazdırdığı müjde konusunda sana müjdemiz var, sana müjdemiz var, sana müjdemiz var. Ve bu her sana müjdemiz var cümlesinin 10 kameri yıl ihtiva ettiğini, o tarihten 30 yıl, 30 kameri yıl sonra gene 12 Rebiülevvel tarihinde Allah Teala bize bir açıklama yaptı. Hidayet çağının hidayete giriş devresinin tamamlandığını ve yeni bir devreye girildiğini açıkladı. Bu yeni devre hidayetin gelişme çağı. Sevgili kardeşlerim, demek ki 30 kameri yıl veya 28 yıldan güneş takviminin 28 yılından daha uzun bir devrede Allah Teala sizlere hep hidayetin açıklamasını yapmamızı nasip buyurdu. Unutulmuş bir kavram hidayet. Kavramlardan hidayet kelimesinin çağına girmiş bulunuyoruz. Bu çağ 30 yıldan beri devam ediyor sevgili kardeşlerim. 30 yıldır sizlere çeşitli açıklamalarda bulunduk. Otuz yıldan beri bir güzelliği birlikte yaşadık. Hep hidayeti açıkladık, öğrettik sizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere sadece öğretebilirdik. Sadece onu yaptık. Allah bize neyi öğretmişse biz de sizlere öğrettik. Ve hidayetin ne olduğunu bizim kardeşlerimiz şu anda dünya üzerinde en iyi bilenlerdir. O hidayet ki unutulmuş, rafa kaldırılmıştır. Artık dünyada hidayet
her üç dinde de dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş bir kavramdır. Zaten üç ayrı dinden bahsetmek de mümkün değil. Çünkü Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Hazreti İbrahim'in dinini yaşamaktalar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kainatın tek dinidir. Hazreti Adem'den başlayan, Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir çağlar silsilesi içinde hep tek bir din oluşmuş sevgili kardeşlerim. Bir tek din. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif. Ve bakıyoruz Kur'an'da Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da, Hazreti İsa'nın şeriatı da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Allah Teala bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Yani sahabenle sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun, kıyamda tutun, hayatta tutun diye. Öyleyse şeriat veriyor. Bu şeriat sadece insanların yaşam kaidelerini değil, dinin kaidelerini değil sadece, onun ötesini de içeriyor. Dinin ayakta tutulmasını da, fırkalara ayrılmamayı da içeriyor. Neden fırkalara ayrılmamak? Çünkü insanlar fırkalara ayrılırlarsa o insanlar dinden sapmışlardır. Onlar şirktedirler diyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkalara ayrıldığını söylüyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temeli Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir temeldir. Allah'a ulaşmayı dilemek Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Buradan başlar her şey. Dinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir dizaynı görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın şeriatını yaşayamaz. Bu şeriat fırkalara ayrılmamayı ifade eder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı ifade eder. Sadece onlar dinlerini yaşayanlardır.
Kimler fırkalara ayrılmamışlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkayı, dilemeyenler 72 fırkayı oluştururlar. Her tür insan 72 fırkanın içindedir. Ama bunların arasında sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenleri içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeriat dediğimiz zaman genel anlamda dindeki kaideler akla gelir. İnsanların uyması lazım gelen kaideler. Bu dinin şeriatıdır denir. Hayır, şeriat ondan çok daha geniş bir kapsam ifade ediyor. Fırkalara ayrılmamayı ve dini ayakta tutmayı da ihata ediyor. Öyleyse şeriat sadece bir kaideler demeti değildir. Akaid değildir. Din kaidelerin ötesinde bir sağlam yapıyı ifade eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini incelediğimiz zaman bunun hidayet dini olduğunu görüyoruz. İslam dini de Hanif dinidir. Üç esasa oturur. Bir, Allah'a ulaşmayı Allah'a baştan başlamamız gerekirse birinci şart Allah'a inanmaktır. Allah'a, Allah'ın tekliğine inanmaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdet akidesi. Sonra da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, vücuda getirdiği tek bir toplum Hanif dininin ikinci esasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu dinin muhtevasına giremezler. Onlar şirktedirler. Hem tek Allah'a inanmayanlar şirktedirler, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü teslim. Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde 7 safa görürüz, 4 tane de teslim görürüz. Bu 7 safa ve 4 tane teslimin muhtevası İslam'ın bütününü teşkil eder. Ve bundan başka bir din hiç olmadı dünya üzerinde. Ama insanlar toplum yapıları itibariyle din aslına, din temeline, dinin omurgasına ilaveler yaparak farklı dinler oluşturdular. Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e indirdiği Hazreti İbrahim'in kitabından sonra kitaplar indirdiğini biliyoruz. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah-u Teala. Ve böylece üç kitaba birbirine atıf yaptırdı. Hazreti Musa zamanında

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği bildirilmişti. Hazreti İsa'nın geleceği de bildirilmişti. Hazreti İsa zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği gene bildirilmişti. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den söz edilmektedir. Ama Kur'an'da hem Hazreti İsa'dan, hem Hazreti Musa'dan, hem Hazreti İbrahim'den, hem de bütün peygamberlerden söz edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey sadece bir tek hedefe yöneliktir. O Allah'a kul olmaktır. O mutlu olmaktır. Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi ve cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye. İşte Allah'a kul olmak, yedi safanın yedisini de yedi ayrı kulluk safhasında yaşamaktır. Hidayet içinde bulunduğumuz çağın adıdır. Bu çağ dinlerin birleştirileceği çağdır. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklılıklarının olmadığını insanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Bütün dinlerde, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de birbirine atıf yaparlar. Kur'an-ı Kerim hem İncil'den bahseder, hem Tevrat'tan bahseder. Tevrat'ında, İncil'in de bir nur olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın da, İncil'in de bir hidayet rehberi olduğunu söyler. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu söyler. Buna Hazreti İbrahim de elbette dahildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın daha ötesinde, onların ikisinden de evvel Hazreti İbrahim'in yaşadığını görürüz. Ondan evvel Hazreti Nuh yaşamıştır. Ama gördüğümüz o ki bu beş peygamber ulul azm peygamberlerdir. Azim sahibi peygamberler. Hedeflerine ulaşmak için kesin bir azmin sahibi olan peygamberler. Bu peygamberler Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir yer tutar. Ve şu açıdan son derece önemli bir olaya karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır. Ve Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim insanlara mutluluğu bütün boyutla açıklamakla kalmaz. Dinlerin birbirinden farklı olmadığını da ispat eder.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safhadan bahseder. İnsanın dini hayatının 7 safhası. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir din merdiveninde 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala o kişiye ve Allah Teala o kişiye yardım eder. Onu 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Bu 2. safhadır. Tabiiyet, ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yolun, ruhun yola çıkması. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu 3. safhadır. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu 4. safhadır. Ruhun Allah'a teslim olması 3. safha, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. safha. Sonra nefsin Allah'a teslim olması, daimi zikre ulaşarak nefsin kalbinde hiç bir afet kalmamak suretiyle nefsin Allah'a teslim olması 5. safhayı oluşturur. Bundan sonra iradenin Allah'a teslim olmasına gelmeden evvel arada bir ihlas safhası kalır. Allah Teala kişiye gök katlarını gösterir. 7 tane gök katını. Sonuna kadar gösterdiğinde, Sitret-i Müntaha göründüğünde ihlas makamı da biter. Salih makamı başlar. Ve varılması lazım gelen hedef budur. 7. safha iradenin Allah'a teslimi ve kişinin İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerde sevayı Allah Teala en güzel şekilde oluşturmuş. 7 tane safha koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu 7 safhayı yaşayan kişi ruhunu da beçini de, yani fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. Böylece biz insanların Allah'ın emrettiği dizayn içerisinde onun öngördüğü safhaları birer birer aşarak ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir yerlere ulaşmamız söz konusu olur. İşte bu nokta bizim Allah'a gerçek anlamda teslim olduğumuz noktadır. İrademizin Allah'a teslimiyle teslimler tamamlanır. Ve Allah Teala bütün insanlardan onların Allah'a teslim olmalarını istiyor sadece. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bu 4 tane teslimin arkasındadır. Dördüncü teslim, son teslim iradeyi de
Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Bu teslimiyet iradenin Allah'a teslimi keyfiyeti. Konunun nihai neticesidir. İşte bu muhtevanın her biri hidayetin bir parçasını içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç hidayetidir. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alacaktır. Biz istesek de istemesek de eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah otomatik olarak bizleri teslim alır. Şeytanla aramızı kesin bir şekilde ayırır. Öyleyse Allah Teala ne yapar? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi öyle bir muhafaza altına alır ki bu muhafazada şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar ona hiçbir şekilde tesir edemez. Burası hidayetin başlangıç noktasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi hidayettedir. On dördüncü basamakta bu kişinin mürşidine ulaşmasını sağlar Allah Teala. O kişinin ömrü varsa ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. İstisnası yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu teslim aldıktan sonra mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ise Allah'ın onu teslim alması için yeterli sebeptir. Başka sebep aramaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterlidir. Ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşması noktasında, kişinin el öpmesi noktasında ruh vücuttan ayrılır. Ve Allah'a doğru devrin imamın dergâhına ulaşarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu müessesede bütün ruhlar birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci, altıncı ve yedinci katlara birer birer ulaşacaklardır. Her ruh kendi ulaşabileceği kata kadar yükselebilir. Orada bir eğitim devresi, bir bekleme devresi geçirdikten sonra bir üst kata ulaşabilir. Bu sebeple yedi katlık bir yükselme en uzun devresi yedinci katta olmak üzere ki burada yedi alem geçilir. Beş altı aylık bir süreyi işgal eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştırılır. O zaman ruhu vücudundan ayrılır ve de Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk yedi tane gök katını aşmayı ifade eder. İşte insanların yedi tane gök katını aşarak Allah'a ruhlarını ulaştırmaları,
Allah'ın zatında ruhlarının yok olması onların vuslata ermelerini ifade eder ve kişi burada üçüncü hidayetin sahibidir. Ne zaman ki bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, bu dördüncü hidayettir. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim eden kişi, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Nefsi Allah'a teslim etmek dördüncü hidayettir. Teslimlerdense ikincisi söz konusudur. Fizik vücudun tesliminde, nefsin tesliminde ise üçüncü teslim söz konusudur. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, kişi Allah ile olan ilişkilerinde nefsini Allah'a teslim ettikten sonra irşad olarak daha sonra da iradesini Allah'a teslim ederek 7 tane safa yaşamak durumundadır. Bunların her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Ve insanın Allah ile olan ilişkileri 7 tane hidayet kademesini kaplar. Sonunda bir insanın ulaşabileceği, normal bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe, iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmaktır. Normal insanlar arasında Allah'ın en çok sevdikleri, Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edebilenlerdir. Bu teslim keyfiyeti yedi tane safhanın her birinde bir üst kademe hidayet yaşanmak suretiyle ruhu da ve çide, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslime kadar kişiyi ulaştırır. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi vardır. Velayetin bittiği yerin ötesinde Risalet vardır. Kur'an-ı Kerim, İncil, ondan evvel Tevrat, daha evvel Hazreti İbrahim'in kitabı, ondan evvel de diğer peygamberlere verilen kitaplar, hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Hepsi hidayeti anlatıyor. Öyle sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerindeki faciaları şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman, dinler arası savaşların dünya üzerinde devam etmekte olduğunu görüyoruz. Dinler arası savaşlar ve şeytanın hünerine parmak ısırmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, kainatta bir tek din olmuş ama insanlar fırkalara ayrılmış, dinlere ayrılmışlar. Her din kendi içinde fırkalara ayrılmış. Neticede adeta din kalmamış. Son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa 14 asır beriye geldiğimiz zaman bir sonuç görüyoruz. Büyük kitleler, büyük insanlar,
insan kitleleri İslam'ı yaşamıyor. Bizim ülkemizde de insanların %90'dan fazlası İslam'ı yaşamıyor. İnsanların %90'dan fazlası İslam'ın ne olduğundan da haberdar değil. Daha kötüsü, en kötüsü, din adamlarımız İslam'ı bilmiyor. İslam'ın temeli hidayettir. Din adamlarımız hidayeti bilmiyorlar. Şeytan insanları dinlerinde adım adım birbirinden ayırarak onları düşman kamplara ayırmayı başarmış. Bugün dünya üzerinde din savaşları oluyor. Ve bu din savaşları tüm dünya üzerinde hüküm verme. İnsanlar ölüyor, öldürülüyor. Şeytanın oyununu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din olduğu halde insanları başka başka dinlere mensuplarmış gibi bir inanca sahip kılarak iblis dinler arası düşmanlığı körüklüyor. Ve bu düşmanlığı insanların birbirini öldürdüğü bir noktaya kadar sürükleyebiliyor. Ve de bugün savaşlar var dünya üzerinde. İnsanlar ölüyor ve kendi dinini muhafaza etmek için savaştığını düşünüyor insanlar. Başka bir dinin mensubuna saldırdığını zannediyor ve karşısındaki dinin sahiplerinin dinlerini bilmedikleri inancında. Her bir dinin içinde bulunanlar diğerlerinin dinlerini bilmediklerini düşünüyorlar. Ama aslında hiçbiri bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı dinin üç mukaddes kitabında da Allah Teala İslam'ın yedi safhasının farz olduğunu yazıyor. Tevrat'ta da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinlemenin, mürşide ulaşıp tabi olmanın, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmenin, fizik vücudu Allah'a teslim etmenin, nefsi Allah'a teslim etmenin, irşada ulaşmanın, irşad olmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin 5+2=7 safhasını ifade ediyor. 7 safha, 4 tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam'ın bu 7 safhası dediğimiz 7 safhanın hepsini yaşadığını söylüyor. Biz İslam'ın 7 safhası diyoruz ama aslında dinin 7 safhası Allah'ın 7 safhası. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanların ayrı ayrı ayetlerde

Kerim'de de bu yedi safanın yedisinin onlara da farz olduğunu ve Hazreti Musa zamanında hepsinin, yani Yahudilerin yedi safanın yedisini de yaşadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi İncil'e geliyoruz. İncil'i inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Allah Teala yedi safanın yedisinde farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu farzın bütün hükümleriyle Hazreti İsa ve onun havarilerince yaşandığı kesinlik kazanıyor. Yedi safanın yedisini de Hazreti İsa'ya tabi olanlarla birlikte Hazreti İsa yaşamış. Üzerlerine farz, İncil yazıyor bunu ve hepsi bunu yaşamışlar. Gene İncil yazıyor. Yeter mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim de Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safanın yedisini de yaşadıklarını bir bir kaydediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yedi safanın yedisini de farz kılmış ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yedi safanın yedisini de yaşadığını söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hangi dinlerden bahsediyoruz? Ne dinleri? Dinler yok. Sadece yedi tane safadan, bu yedi safada da dört tane teslimden bahsediliyor Allah Teala'nın kutsal kitaplarında. Ve bütün kutsal kitaplarda farz, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ve gene Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safanın yedisinde yaşadığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safanın yedisinde yaşadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların yedi safanın yedisinde yaşadığını açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor Allah Teala. O zaman nasıl dinlerden bahsedebiliriz ki sevgili kardeşlerim? Dinler yok. Sadece bir tek din var. Allah'a teslim dini. Şimdi dinler arası bir ayrılığın mevcut olmadığı kesin şekilde ortada olmasına rağmen dünyanın vaziyetine bakıyoruz, bugünkü dizaynına. Bugün dünyada din savaşları var. İnsanlar ölüyor. İnsanlar birbirini din adına öldürüyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse dinin muhtevasına dikkatle bakın. Dinlerin demiyoruz, dinin. Yedi safa ve dört tane teslim göreceksiniz. Hiçbir dinin bu safalar itibariyle birbirinden hiçbir farkı yok. Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a teslim olmamız. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek üzerime bize farz kılmış ve her peygamber zamanında aynı olay yaşanmış. Yedi safanın yedisi de gerçekleşmiş. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim iniyor. Kur'an-ı Kerim'den tespit ediyoruz yedi tane safanın varlığını, üzerimize farz kılındığını. Gene Kur'an-ı Kerim'den tespit ediyoruz ki bütün sahabe tarafından yedi safanın yedisinin de yaşandığını. Ve sevgili kardeşlerim, bugüne geliyoruz. Bugün yedi safanın yedisi de

unutulmuş. Bugün İslam'dan geriye kala kala bir fıkıh ilmi kalmış, bütün boyutlarıyla hala öğretiliyor ve güzel öğretiliyor. Biliyor fıkıh alimlerimiz fıkıhın ne olduğunu. Ama Kur'an-ı Kerim'de yedi safının yedisi de var olmasına rağmen, hepsi de üzerimize farz olmasına rağmen, yedi safanın yedisi de unutulmuş. Hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin hidayeti unutulmuş. Yani Kur'an'ın omurgası unutulmuş, temeli unutulmuş. Olmazsa olmaz şartlarının hiçbirisi artık mevcut değil. Kur'an'daki hidayet unutulmuş. Bu sebeple İslam aleminin bugünkü din tatbikatıyla cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bugün İslam aleminde yaşanan dinle, İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. İslam'ın beş şartı namaz kılmaktır. Bir, oruç tutmaktır. İki, zekat vermektir. Üç, hacca gitmektir. Dört, kelime-i şehadet getirmektir. Beş. Bu beş şartı yerine getirenler derler ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı köktendir. Gerçekten öyle. İslam Allah'a teslim etmek, teslim olmak demektir. Ve İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bu İslam'ın beş şartının beşini de evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ın beş şartı varsa, İslam teslim olmak demekse, biz Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın beş şartı varsa, biz bunların hepsini yerine getirdiğimize göre, biz mutlaka cennete gidecek olanlarız. İşte İslam'ın bugünkü mantığı bu. Hiçbir şey üzerine inşa edilmiş bir mantalite. Ne demek hiçbir şey üzerine inşa edilmiş? Bu temellerde İslam'ın yedi safhasının yedisi de mevcut değil. Şeytanın bu konudaki kurnazlığına dikkatle bakın. Hidayet çağında bizim omuzlarımızdaki en büyük görev budur. Bütün İslam alemine, yetmez Hristiyan alemine, yetmez Yahudi alemine mutlaka dinlerini öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim Allah-u Teala tarafından bize verilen olmazsa olmaz ana vazifemizdir. Önce İslam alemi hidayeti yaşayacaktır. Ama böyle biz İslam'ın beş şartı vardır, beş şartını yaşadık, hepsini yapıyoruz hamdolsun. Öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi teslim ettiniz acaba Allah'a? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz Allah'a İslam'ın beş şartıyla? Hiç kimse bunun karşılığında bunlardan herhangi birini teslim ettik diyemez. Hiçbir şey teslim etmemişlerdir. İslam'ın beş şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Öyleyse başka şartları mı var? Evet var. Altıncı şart Allah'a ulaşmaktır. Ve İslam'ın temel hükümleri arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman Cebrail Aleyhisselam'da ve likaihi kelimesi var. Ve ona mülaki olma kelimesi.
etkisi var ve bugün İslam alemi sanki bu hadis yokmuş gibi davranıyor. Bugün İslam alemi sanki Kur'an yokmuş gibi davranıyor. Hadisler konusunda insanlar senetli hadistir, senetsiz hadistir, sağlamdır, değildir diye bir sürü tartışmanın içindeler. Ama Kur'an-ı Kerim'i kimse tartışamaz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve Furkan'dır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'e bakınız diyor. Benim hadisim diyor, tartışılacaktır hadislerim. Hiçbir hadisim Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları hidayete davet ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimiyle sonuçlanan, 7 safhadan oluşan bir hidayete çağırıyor Allah-u Teala bütün insanları Kur'an-ı Kerim'de. Ve son 3 peygamber zamanında, Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Öyleyse günümüzün din adamlarına sesleniyoruz. Hidayeti bilmiyorsunuz. Hidayeti yaşamıyorsunuz. Ve başka insanlar size gelip de falanca hidayetten bahsediyor. Nedir bu hidayet? Doğru mu söyledikleri deyince hayır diyorsunuz. O yalan söylüyor diyorsunuz. Yanlış söylüyor diyorsunuz. Ve onların hidayete ermelerine mani oluyorsunuz. Siz onların hidayetine mani olduğunuz sürece onları ateşe çağırmıyor musunuz? Sevgili din adamları. O zaman bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği fitneyi siz ortadan kaldırmak için bir gayretin sahibi misiniz? Fitne katilden beterdir diyor Allah-u Teala. Şu anda din alimlerimiz ister Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu olsun, ister üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri olsun, İmam Hatip liselerindeki öğretim kadroları olsun, bunlar dinlerini bilmiyorlar veya öğrendilerse hiç seslerini çıkarmadan bekliyorlar. Ama ne kadar hazin bir tecellidir ki insanlar gidip de cami imamına falanca böyle söylüyor, hidayetlerden bahsediyor, söyledikleri doğru mu dediği zaman o imamlardan hayır, onun söyledikleri doğru değil, bizim söylediklerimiz doğru cevabını alıyorlar. Ve de din adamları şu anda ateşi çağıran imamlar durumunda. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir din anlayışıdır? Nasıl bir din öğretimidir ki 70 milyon insanın cehenneme gitmesine din adamları sebebiyet vermektedir? Öyleyse artık dinimizi öğrenmemiz, hidayeti öğrenmemiz zamanı gelmiştir. Din adamları bu hidayet adı verilen müesseseyi mutlaka öğrenmek ve öğretmek zorundadırlar. Bu Allah'ın onlara olmazsa olmaz emridir. Din adamları bugün sadece kendi sorumluluklarını yaşamıyorlar. Omuzlarının üzerinde
70 milyondan fazla insanın vebali var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele, gönül gönüle bir manevi hayatı yaşamak hepinizin hakkıdır. Cennete gitmek hepinizin hakkıdır. Ama cennete gidecek olan bütün vasıfları kaybolmuş bir din öğretimi içinde yaşıyorsunuz. Din adamları bilmiyorlar ki size dininizi öğretebilsinler. Din adamları bilmiyorlar ki size hidayeti öğretebilsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayeti hepiniz öğrenmek ve yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Ve din adamları bu hakikatleri öğrenmekle kalmayıp yanlış ilim öğrettiğiniz insanlardan af dilemek mecburiyetindesiniz. Her şeyden evvel Allah'tan çok tövbe ederek af dilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allah'a.

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'dan kopan kavramlar konusundaki 8. bölüme ulaştık. Burada zühd kavramını inşallah birlikte gözden geçireceğiz. Aslında zühd kelimesinin geçtiği bir tek ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "E şerefü bi semenin bahsin derahime madude. E kânü fihi mine zahidin." Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahit idiler. Bu negatif zühdü anlatıyor. Ama bizim konumuz velayet makamlarından zühd makamı, pozitif zühd. Zahit olmak Allah-u Teala'nın indinde öyle bir müessesedir ki oradaki kişi gününün her gün 12 saatten daha fazlasını zikirle geçirir. Yani günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiren bir insan sadece o zahittir. Ne yapmıştır? Dünya hayatına değer vermediğini, Allah için olduğunu her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat etmiştir. O kişinin zikirle geçen zamanı zikirsiz geçen zamanından daha ötededir. Öyleyse bu noktadaki kişi günün yarısından daha fazla zikrettiği için her gün günün yarısından daha fazla Allah'ın güzelliklerini yaşar, başkalarına yardımda bulunur, hayatını öyle bir dizaynla dizayn etmiştir ki bu muhtevada o kişinin her gün 12 saatten daha fazla bir süre sadece güzellikleri işlemesi söz konusudur. 12 saatten daha fazla süre Allah'ı zikretmesi söz konusudur. Bir insanın Allah'a olan sevgisi ile kendi şahsına karşı duyduğu sevgiyi o kişinin 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikretmesiyle mukayese etmek söz konusu. Allah Teala'nın bu konudaki ölçüsü bu. Eğer bir insan günde 12 saat Allah'ı zikrediyorsa %50 kendisini seviyor, %50 de Allah'ı seviyor demektir. Bir insan günde 2,5 saat zikrediyorsa 24 saatlik bir zaman parçasının yaklaşık %10'u olduğu için bu, kendisine karşı sevgisi %90'dır, Allah'a karşı sevgisi sadece %10'dur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala niçin daimi zikri farz kılmış? Daimi zikre ulaşında Allah Teala'ya bütünüyle onun olduğunuzu, Allah'ın olduğunuzu, Allah için yaşamaya başladığınızı ispat edin diye. Bu sebeple daimi zikrin sahiplerinin Allah'ın dininde ayrı bir hüviyeti vardır. Bir insan hangi standartlarda, nasıl, hangi makamlardan geçerek zühd makamına ulaşır? Gelin bunu beraberce gözden geçirelim. Bir insanın sadece iki tane alternatifi vardır. Bir, o kişi cehenneme gider, ebediyen cehennemde kalır. İki, gene kıyamet günü cennete girer ama aynı gün cehennemden ayrılarak Allah'ın cennetine girer. Bir insanı cehennemden kurtaran şey züht değildir. Zühtten çok önceki bir kavramdır. Bu kavram Allah'a mülaki olmayı, dileme kavramı, Allah'a yönelmek. Rum suresi 31. ayet-i kerime münibine ilehi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Sonra da müşrikleri tarif ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler vücuda getirmişlerdir. O hiziplerden her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani 72 fırkanın 71 tanesi şirkte, 1 tanesi şirkte değil, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu konumuzun başlangıcı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi küfürden kurtulur, mümin olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur, Allah'ın ayetleri konusunda alim olur. Allah'ın ayetlerinin en azından Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı kesimini bilen birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi felaha erer. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi günahları örtülen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolundaki her türlü güzelliği vücuda getirebilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu standartlar içinde olaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehennemden kurtulduğunu, küfürden kurtulduğunu, şirkten kurtulduğunu, hüsrandan kurtulduğunu, amellerinin boşa gitmesinden kurtulduğunu, dalaletten kurtulduğunu, hidayette olduğunu görüyoruz. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Allah Teala sevaplarının günahlarından daha çok olduğunu söylüyor. Kim böyle bir dileğin sahibi ise onun bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Burası kurtuluşun birinci kademesidir. Allah Teala bu kişide tecelli edecektir. Mürşide karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi mürşide karşı gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine getirilir Allah Teala tarafından. 7 tane Furkan verilerek üstelik bütün günahları da örtülür. Sebebi sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Onun kalbine ulaşır. kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. O kişiyi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. O kişinin Allah'a teslim olması için. Teslim olabilmek zikir işidir. Zikrin fonksiyonel olabilmesi ise o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasıyla mümkündür. Bunu temin edecek olan faktör ise Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurların göğsüne gelerek o yarıktan geçmek suretiyle kalbe ulaşması ve kalbin içine girmesini ve kalpte fazılların iman kelimesine yapışmasını temin etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Şimdi Allah'ın talep ettiği şeye bakıyoruz. O kişinin Allah'ın zatına ulaşması. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte bunun için Allah Teala harekete geçmiştir. O kişi zikir yapmaya başlamıştır ve kalbine, göğsüne ulaşan rahmet ve faz isimli iki nur göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşmıştır. Kalbine sadece rahmet nuru girebilir o kişinin. %2. %2 rahmet nuru giren kişi huşu sahibi olur. Ve huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini isteyecektir kişi. Ve Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi de mürşidine mutlaka ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak farzdır. Ve kişi Allah'ın emrettiği tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu gerçekleşince yeni bir olay tahakkuk edecektir. O kişinin kalbi yapısında bir değişiklik olacaktır. Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. Kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. İrade de afetlere karşı güçlenecektir. Ve bu kişinin kalbinde nefs tezkiyesi başlayacaktır. Zühdle birinci derecede alakalı bir konu olduğu için bunu ait olduğu yere oturtmak asıldır. Zikir, zühdle ilişkisi. Bir kişinin zahit olabilmesi, onun günlük zikrinin günün yarısını aşmasıyla mümkündür. İşte o noktaya kişinin nasıl geldiğini izah edebilelim ki zühd noktasına ulaşalım. O kişi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Bütün negatif faktörler onun üzerindeydi. Sonra Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidini gösterdi. Kalbinde %2 rahmet nuru oluştuğu zaman hacet namazını kılan kişiye Allah Teala mürşidini gösterdi. Kişi ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Kişi böylece mürşide tabi oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiyet sırasında Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Devrin imamın ruhu da o kişinin ruhuna geliyor. senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Vücudu terk et. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk ediyor. Ve devrin imamının dergahına gidiyor. Orada 7 katlık bir yolculuğa çıkacak olan bütün ruhlarla beraber büyük grup 6 katı aşabilir. Küçük grupsa 7. kata da ulaşabilenleri ihata eder. 2 grup insan devrin imamının dergahından her sabah namazı vakti yola çıkarlar. Sabah namazını dergâhta kılarlar ve sabah namazı bitince Allah'a doğru yola çıkarlar. Böylece bunlardan bir kısmı 1. kata kadar çıkabilenlerdir. Onlar nefslerinin kalbinde %2 rahmetin ötesinde %7'ye kadar nur birikimi oluşanlardır. Kimin kalbinde %7 nur birikimi oluşmuşsa o kişi zemin kattan 1. kata kadar ruhunu yükseltmek imkanının sahibidir. Ruh 1. gök katına kadar ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde ilk defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin manyetik alanıyla ters manyetik alanın sahibidirler. İman kelimesi pozitif manyetik alan sahibidir. Fazıllar negatif manyetik alanın sahibidir. Ve gelen fazıllar İman kelimesinin üzerinden geçerken iman kelimesi tarafından çekilirler. İman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafında böylece bir fazıl birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi 1-2 derken %7'ye kadar ulaşır. Ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudundan zaten çoktan ayrılmıştır. Ama 1. kata kadar çıkma yetkisini o zaman kazanır. O zamana kadar 1. ve diğer katlara çıkabilenler seyri süluka yükselirken o ruh yerde bekleyenler arasındaydı. Ne zaman nefsin kalbinde, fizik vücudun içindeki nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşirse o sırada %2 rahmet vardır kalbindeki kişinin. O zaman nefsi emmare tahakkuk eder. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde Allah'ın rahim esması tecelli eder. Ve kişi bu %2 rahmet nuru sebebiyle rahim esmasıyla tecelliye muhatap olmuştur. Bu tecellinin devamında ise ilk %7 nur birikimiyle ruhun 1. gök katına ulaşması söz konusudur. Kişinin kalbine %2 rahmet girmiştir. Bundan sonra hep fazıllar girecektir. %98 fazılla o kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu %2 rahmet girişi bir işaret taşır. O kişinin üzerinde rahim esmasının tecelli etmeye başladığını gösteren bir işarettir bu. Bir sembol olarak sadece %2 rahmet birikimi nefsin kalbinde gerçekleşir. Sonra bu kişi zikir yapacaktır ve nefsin kalbine %1, %2, %3, %4 derken %7 fazıl birikimi tahakkuk edecektir. Bu %7 rahmet birikimiyle, fazıl birikimiyle o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşacaktır. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir ve nefsi emmare teşekkür etmiştir. Ayet-i kerimeyi söyledik. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Ve kişi zikir yapmaya daha üst seviyede devam eder. İkinci bir %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde %14 fazıl birikimi tahakkuk eder. Birinci %7'de o kişi nefsi emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilen bir muhtevayı kişi görür ve orada %2 rahmet birikimi ve %7 fazla birikimine kişi nefsi emareye ulaşır. Ruhu da birinci gök katına. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimesinde bir defa daha söyleyelim. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefsele emaretin bisuhi illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecellinin rumuzu %2 rahmet birikimidir. Ondan fazla rahmet birikimi oluşmaz. Bu bir işarettir, bir semboldür. Rahim esmasının tecellisinin o kişide başladığını gösteren bir sembol. Böylece bundan sonra kişi %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle nefs-i emareyi tamamlar. Nefs-i emare birinci gök katına çıkıldığını ifade eder. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber çıkacaktır. O birinci gök katında açıkta yapılan secdeden sonra orada kalacaktır. Diğer kendisiyle beraber kalanlarla birlikte öndekiler ikinci gök katına çıkacaklardır. İşte ikinci defa %7 fazıl birikimi ikinci gök katına çıkıp su arılma havuzlarına ulaşmasını ifade eder ruhların. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini kınamaktadır, suçlamaktadır. Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor. Kişi ben o levvame nefse kasem ederim. Kişi günah işlemek istemiyor, yanlış yapmak istemiyor ama nefsinin afetlerine yenik düşüyor. Ve günahları hep ard arda işliyor. İşledikçe de nefsini lehim ediyor. Nefsini kınıyor kendisine bu pis işleri yaptırdığı için. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala ona, o nefse. Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Burada kişi ilham almaya başlamıştır. Ruh üçüncü gök katındadır. Bir dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Bu nefsi mutmainne de kişi doyuma ulaşıyor. Nefsi mutmainne kişinin mutmain olmasını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Rahat 28'de Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Demek ki bir nefsin kalbinin mutmainne noktasına ulaşabilmesi, mutmain olabilmesi şarta bağlı. Ancak o kişinin kalbinde %3 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, 4 defa %7 nur birikimi gerçekleşirse Ruh dördüncü katı çıkar ve burası nefsi mutmainnedir. Kişi doyuma ulaşmıştır. Emare kademesinde birinci gök katı, levame kademesinde ikinci gök katı, mülhime kademesinde üçüncü gök katı, mutmainne kademesinde dördüncü gök katına ulaşır ruh. Ve bir defa daha %7 nur birikimi, fazıl birikimi, beşinci gök katı, radiye, bir daha %7 nur birikimi, altıncı gök katı, mardiye. Radiye bizim Allah'tan razı olmamızı, mardiye de Allah'ın bizden razı olduğunu gösterir. Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde diyor ki: Ya ayyetü en nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra Allah Teala ruha sesleniyor: İrci'i ila rabbiki. Ruh nasıl Allah Teala'ya ulaşacak? Rabbine, geri dön Rabbine ulaş diyor. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması yoluyla ruh Allah'a ulaşacak. Ve vetuli fethuli fi ibadi diyor fizik vücuda Allah Teala. O zaman sen de kullarımın arasına gir. Vetuli cenneti ve cennetime gir diyor. İşte Allah Teala'nın dizaynı. Burada Allah'a ulaşan bir kişinin fizik vücudu Allah'a ermiş bir kişinin ruhu söz konusudur ve o kişinin fizik vücuda Allah'a kul olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman artık 6 tane kademeyi, 6 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katına gelecektir ruh. Ve 7. gök katı için Allah Teala şunu söylüyor: Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü ruh ezelde Allah-u Teala'ya, Allah'a ulaşacağına dair yemin verdiğinde, misak verdiğinde, nefs de Allah-u Teala'ya yemin vermiştir, tezkiye olacağına dair. Ve işte burada nefs Allah'a verdiği yemini yerine getiriyor, tezkiye olama işlemini tamamlıyor. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 eder. %2 de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi başlangıçta sıfır nur ihtiva ederken bu noktada %51 nur ihtiva etmeye başlamıştır. Bu noktadan itibaren artık nurlar karanlıklara hakimdir. Başlangıçta o kalbin içinde, nefsin kalbinin içinde hiç nur yokken şimdi nurlar nefsin kalbinde çoğunluğu ele geçirmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için afetler %49 kaldığı cihetle şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burası bir dönüm noktasıdır. Burada ruh Allah'a ulaşır zaten ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişinin ruhu Allah'a ulaşır diyor ve ilallahil masir. Allah'a seyreder, Allah'a ulaşır, Allah'a geri döner. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sonra ne olur? Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %49 artı 2 %51 nur birikim vardır. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve bu noktadan sonra o kişinin zikri zaten artacaktır. Ve ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşınca yok olur. Bu yok oluştan itibaren nefsin kalbindeki nurlar hızla artmaya devam eder. %49+2=51 nur birikimi varken nefsin kalbindeki nurlar bu fena fillah makamında, velayet makamları başlıyor burada. Fena makamı, beka makamı ve züht makamı, konumuz olan züht, velayet makamlarının üçüncüsü. Birinci velayet makamı fena fillah makamı. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah. Allah'ın zatında ruhun yok olması. Şimdi tekrar dönelim Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesine. Ne diyordu Allah Teala? Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyordu. Ve Allah Teala bu ruhu geri istediğini söylüyordu. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyordu ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Rabbine ulaş. Yani Allah Teala'ya ruhun ulaşmasının ancak Allah'ın zikriyle mümkün olduğunu Allah Teala burada ifade ediyor. İşte biz de size onu anlattık. Kişi 7 tane kademede %7 rahmet birikimiyle, her birinde %2 rahmet, %7 rahmet fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet, ondan sonra 7 kademede %7 fazıl birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde %51 nurla Allah'ın zatına ulaşması ruhun. Sonra Allah'ın zatına ulaşan ruhun ulaşmasından sonra kişi daha çok zikrediyor ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor, fani oluyor. Allah'ın zatına, Allah'a ait olan ruh, emanet geri dönüyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki: "İnnallâhe ye'murukum an tu'addil emanati ilâ ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, yani Allah'a iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Ulaştırmanızı emreder diyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Emanet, emanetin sahibine iade edildi. Ne gördük? Üzerimize farz, bu da farz. Bu Enam suresinin 58. ayet-i kerimesi de üzerimize farz. Allah Teala emanetlerin sahibine, Nisa ile zikzaf edersiniz, iade edilmesini üzerimize farz kılıyor. Peki sonra? Sonra bu konuda Allah Teala buyuruyor ki ruhun Allah'a firar etmesini emrediyor Allah Teala. Allah'a firar et diyor. Firar etmek, kaçmak, sığınmak. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Gene ruhumuzun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu anlatıyor bize. Allah'a ruhumuzun geri dönüşünün bir emir olduğunu Allah Teala bir başka ayet-i kerimede ifade ederek bir defa daha farziyet veriyor bize. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi. Üzerimize farz kılınmış. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. İşte Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Üzerimize farz kılınmış ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuş. Burada nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artacaktır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %61'e ulaşırsa, o kişi beka makamının sahibi olur. Velayetin ikinci makamı, beka billah, Allah ile birlikte baki olmak, yani Allah'ın huzurunda baki olmak. Bu kişilere Allah'ın katında bir taht verilir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince, onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Yani onlar tahtlar üzerinde otururlar buyuruluyor. Burada nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren yükselmeye başlar. Bu kişinin kalbindeki nurların, o kişi ne kadar çok zikrederse etsin, zikir günün yarısını aşmadıkça %71'i aşması mümkün olmaz. %71'e kadar çıkar kişi zikrini arttırırsa, ama zikir günün yarısını aşmadıkça %71'e o kişinin nefsinin kalbindeki nur ulaşır ama %71'i aşamaz, %72 olamaz. Ne zaman o kişi 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı 12 saatten daha fazla her gün zikretmeye başlarsa, o kişi zahit olmuştur. Zahit olan insan, birçoğunun zannettiği gibi bir lokma bir hırkayla idare etmesi lazım gelen bir kişi değildir. Allah Teala bunu emretmiyor. Diyor ki ve ma leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Biz diyor insanları para kazanmaları açısından taftil ederiz diyor. Bir kısmını başkalarından çok daha fazla para kazanacak imkanlara ulaştırırız diyor. O çok kazananlar iş yeri açsınlar da çalışamayanlar, paraları olmadığı için iş yeri açamayanlar orada çalışsınlar da diyor, çalışsınlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala hiç kimsenin sıkıntı içerisinde bir hayat geçirmesini arzu etmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de emredilen şey bir lokma, bir hırka değildir. Kur'an-ı Kerim insanlara çalışmayı öğütler, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur der. Zikre öğütler, bütün insanların daimi zikre ulaşmasını hedef gösterir. Şimdi biz insanlara bunu söylediğimiz zaman, Allah-u Teala'nın emri hepinizin daimi zikre ulaşmasıdır dediğimiz zaman, bir takım insanlar bize sordular. Sen bize daimi zikir diyorsun, Allah-u Teala da daimi zikir demiyor, İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Şimdi konunun esasına gelelim. Daimi zikrin sahipleri öyle bir zikrin sahipleridir ki onlar her işi yaparlar, ama yaparlarken de kalpleri devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Onlar da işlerindeki bu sesi duyarlar, iç sesleriyle iştirak ederler. Dışarıdakiler bunu hissetmezler. İşte bu zikir daimi zikirdir. Bu daimi zikrin sahibi olan kişi başka işleri yapmakta hiçbir sıkıntı çekmez. Devamlı olarak kalbinin her çift atışında içindeki sesin Allah Allah Allah dediğini duyar, ama bu onun işini yapmasına mani değildir. Elinde 24 saat tesbih yoktur. Ama kişi Allah-u Teala tarafından daimi zikre ulaştırılmıştır. Öyleyse Şimdi zikre bakalım. Zikir farz mıdır? Gördük Allah-u Teala 128'de veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu zikir seviyesi 33 bin zikirdir. Bir günde 33 bin zikre yükselen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Normal standardı budur konunun. Bazen biraz daha üst kademede de olabilir bu. Ama bu çevrelerde bir noktadadır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Peki günün yarısından daha fazla zikir, yani kişiyi zühd makamına ulaştıracak olan zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu zikrullahe zikren kesira. Ey amil olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amil oluş, ruhu Allah'a ulaştırma kademesindeki amil oluş ve Allah'ın katında bir taht sahibi oluşun işaretini de taşıyor. Ve böyle insanlara için Allah Teala diyor ki, ey amil olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. İşte zühdün işareti budur. Ashab suresi 41. ayet-i kerime, Allah Teala çok zikri üzerimize farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikir. Her gün o kişi 12 saatten mutlaka daha fazla zikredecektir. Fizik vücudun tesliminden evvel gelinmesi lazım gelen makam budur. Zühd makamı. Bu makamın sahiplerine zahid adı verilir. Peki

Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki zikir zahitlerin zikridir. Neden zahit? Neden kişi zühd sahibi? Çünkü bu kişi her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor. İşte bu kişinin zikri çok zikirdir. Günün yarısından daha fazla zikrettiği için her gün kişi zamanının çoğunu zikirle geçirmeye başlamıştır. Buradaki zikrin başlangıç noktası %71'dir. %71'den sonra kişi zikrini giderek arttıracaktır. Arttırdıkça %71, 72, 73, 74, 75. Böylece günün %80'inden daha fazla kişi zikrettiği zaman kişinin nefsinin kalbinde %81 zikir ve %81 nur oluşur. Bu kimin kalbinde %81 nur oluşursa o kişi zahit olmayı aşmıştır. Zühd makamının muhtevası kişinin nefsindeki nurlar itibariyle %81 ile %71'den başlıyorum. %71 ile %81'in arasındaki makamdır. O kişi neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki zühd ayetine bakalım. Bir tek ayet var zaten. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir para mukabilinde sattılar diyor. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedele verdiler. Çünkü ona karşı zahittiler diyor Allah Teala. Ona değer vermiyorlardı. Bu negatif zühd, değer vermemek. Ama pozitif zühd o kişinin Allah'a değer vermesinin ispat edilmesidir. Nasıl ispat edecek kişi? Her gün günün yarısından daha fazla Allah Teala'yı zikredecek ki kendisine değil Allah'a değer verdiğini her gün ispat etmesi mümkün olsun. Zahit fizik vücudun teslimine merdiven dayamış olan kişidir. %81'i aştığı anda o kişi zühd makamından kurtulur, fizik vücut teslimine ulaşır. Fizik vücut tesliminin zahidin durumundan farkı nedir? Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbinde hala 19 afet vardır ama fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Zühd makamında fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmez. Eksikleri vardır daha. Tamamlanmadık şeyler vardır. Ve kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat etmez. Ve oran giderek küçülür. Yani Allah'ın emirlerine fizik vücudun itaat etmeme oranı küçülür, küçülür, küçülür. %70'ten sonra zühd makamı boyunca fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat etmeme oranı giderek küçülecektir. Ve öyle bir noktaya gelecektir ki bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'i bulacaktır. İşte o zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Burası zühd makamının bittiğini gösterir. Kişi zahit olmanın ötesine geçmiştir, muhsin olmuştur. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır ve o kişinin fizik vücudu muhsinlerden olur. Diyor ki Allah Teala

Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişinin, o kişi ki fizik vücudu Allah'a teslim olmuş ve kişi muhsinlerden olmuştur. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Burada nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır, afet vardır ama bunlar fizik vücuda hiç tesir etmez. Mesele bunları 19'a kadar, %19'a kadar indirmektir. Bunun bir fazlası %20 olduğu noktada zühd makamı devam eder. Ve nefsin kalbindeki nurlar %80'e ulaşıncaya kadar kişi zühd makamındadır. %80'i aşarsa, 81 olursa kişi ulul elbab, kişi muhlis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte zahit olmak öyle bir makamdır ki kişinin zamanının %50'den fazlasını Allah için harcamaya başladığının kesin ispatını taşır. Artık o kişi için Allah kendisinden daha ötede bir önem taşır. Ve her gün günün yarısından mutlaka daha fazla zikretmeye başlar. Sonra bu zikir giderek artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Kur'an'dan kopan kavramlardan bir yenisini daha zühd makamını bu akşam bu konuşmayla inşallah sizlere açıklamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir imkanı bizlere bahşetti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Din konusunda. Mevzu tövbe ve mağfiret. ...28 basamaklık bir İslam merdiveninin başlangıç safhalarıyla ilgili olan bir konu bu akşamki sohbetimiz. Biliyorsunuz, 1. basamakta insanlar olayları yaşar. Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, savaş, beğenseniz de beğenmeseniz de üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onları sevmezsiniz ama onlar sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. İşte bu basamakta bütün insanlar vardır. Bir insan 3. basamağa ulaşmadıkça 1. ve 2. basamaklarda kalan herkes için gidilecek yer cehennemdir. 2. basamağa bakıyoruz. 2. basamak Allah-u Teala'nın seçim basamağı. Burada insanların %90'dan fazlası seçilir. Bir başka ifadeyle sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyenler, onlar seçilmezler. Onlar kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Kalpleri kararan ve sertleşenlerdir. Ve bu insanlar kötü niyetlidirler. Başkalarına da kendilerine de zulmederler. Önemli olan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilerse bu 2 basamağı da aşmış olur. 3. herkesin bulunabileceği bu 2 basamaktan bir öteye geçer. 3. basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağı. İşte başlangıçtaki 2 basamakta herkes bulunabilir. Ama bu basamaktan öteye geçemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse tövbe de mağfiret de kurtuluşun kademeleridir. Öyleyse ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Dilediğimiz anda Allah Teala işitir ve bilir. Allah'ı Semi'ül Alim buyuruyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde. Allah işitir ve bilir. Her şeyi işitir, her şeyi bilir. Biz insanlar kainatın bir parçasını teşkil ederiz. Bu kainatta yaşayan canlı mahlukların en üst seviyesinde yaratılan insandır. Ve biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarız. Çünkü Allah Teala üzerimize farz kılmış. Farz mı? İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a
ruhunu ulaştırmayı dile, hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Demek ki bizi müşriklerden kurtaran şey namaz kılmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağı bizi geçirir. Ve Allah Teala hep kalbimize bakar. Kalbimizde bir Allah'a ulaşmayı dileme olayı tahakkuk eder mi diye hep bekler Allah Teala. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte bu tecelliye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eksikleriniz neyse onların tamamlandığını ve kör, sağır ve dilsiz olan insanoğlunun irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören sesini irşat makamı olarak değerlendiren ve söylediklerini idrak eden bir yapıya kavuştuğunu görürüz insanoğlunun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanların bu Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten medenenlerin dışında olan herkesi Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeleri için herkesi seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah Teala bu hususu söylüyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehti ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır, hidayet eder. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas olan bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala tarafından seçilenlerden 190'dan fazla insandan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunlar o seçilenlerin küçük bir kesimidir. Mutlaka bu rakam %10'un altında teşekkür edecektir. Ve o insanlar toplumun çok küçük bir parçasını oluştururlar bu sebeple. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah, onlar bunu diledikleri anda işitir ve bilir. Yetmez, aynı zamanda görür. Allah Teala buyuruyor, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görendir. Ne demek istiyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kalbinde bu dilek derhal belirgin hale gelir. Allah Teala da hep kalplere bakar. Bu belirgin hale gören kişinin kalbindeki bu talebi görür. O anda zaten kişi
Allah'ın kulu olmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Eğer dilememişse o Allah'ın kulu değildir. İşte Allah Teala bu hususu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehdi ileyhi men affedersiniz, yanlış bir ayet-i kerime söyledik. Zümer 17'de Allah Teala diyor ki vellezî neştene bu tagute en yabuduha ve enabe ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor taguta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala ne diyor? Tağut insan ve cin şeytanlar. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmayı dileyen, Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olan herkes. Onlardan kim kaçınırsa ve Allah'a ulaşmayı dilerse onlar tağuta kul olmaktan içtinab ederler. Kaçınırlar, kendilerini kurtarırlar. Ve Allah'a kul olurlar, üstelik de Allah'tan müjdeler alırlar. İşte Allah'a kul olma keyfiyeti sadece bir dilekle başlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki birinci kulluktur. Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Ve biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. İşte böyle bir yaratma müessesesinde insanoğlu özel bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Ona sadece bu yarattıkları şeyler açısından hayran olabilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Sonra böyle bir kulluk müessesesi size pek çok şey kazandırır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu olur. Kulu olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür ve derhal o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. İşte Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu tecelliyi ifade ediyor. Hazreti Yusuf diyor ki: "Vema uberru nefsi inne nefse leemmaretin bisu'i illa ma rahime Rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın Rahman esması herkes için o kişinin hayatta kalmasının bütün şartlarını muhtevasına alır. O kişiye yaşaması için oksijeni, havayı, yaşamasını devam ettirebilmesi için karnını doyuracağı bütün gıda maddelerini, o kişinin hayatta kalması için gerekli olan bütün şartları Allah'ın Rahman esması vücuda getirir. Ama Rahim esması rahmet göndermek, rahmet faz ve selavat göndermek açısından çok önemlidir. Aynı zamanda Rahim esması o kişinin engellerini de ortadan kaldıran esmadır. Nitekim bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona Rahim esmasıyla tecelli ettiği an o kişinin üzerinde bir takım güzellikleri vücuda getirir.
Bu kişinin durumuna bağlı bir husus. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığında sadece tabi olmamış da Allah'a ulaşmayı dilememiş de sadece tebliğ yapılmış ve tebliğ onda pozitif bir tesir yapmamışsa, bir harekete neden olmamışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, karşı çıkma müessesesi olmayan bir insanda Allah hastaları engelliyor. İşte iki ayet-i kerime bunu anlatıyor. Birisi Bakara suresinin birinci grup ayetler, 6 ve 7. ayetleri. Allah Teala böyle tebliğe muhatap olup da onu kabul etmeyen insanlar için diyor ki, biz onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine kışavet adlı bir perde çekeriz. Onların semi hastaları, yani işitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerine, kalplerini mühürleriz. Öyleyse üç engel koyuyor Allah Teala. Onların görme hastalarını Allah Teala kışavet adlı bir perdeyle kapatıyor. Hasta, görme hastası çalışmıyor. İşitme hastalarını mühürlüyor Allah Teala ve kalplerini de mühürlüyor kişinin. Aynı konu Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala tarafından anlatılmış. Aynı şey, uzuvlar üzerine değil, hastalar üzerine engeller. Peki bu kişi karşı çıksaydı, o zaman uzuvlar üzerine engeller koyacaktı Allah Teala. O kişinin görme hastası olan gözlerin üzerine hicabı mestüre koyacaktı. O kişinin kulaklarına vakra koyacaktı. O kişinin kalbine ekinnet koyacaktı. İşte bu husus İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın adını anarak Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, onlar da senin arana Gıcavet isimli bir perde çekeriz. Onların kulaklarına seni işitmemeleri için vakra koyarız ve onların kalplerine seni idrak edememeleri için ekinnet koyarız diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu engellerin hangisi olursa olsun yok olduğunu görüyoruz. Eğer bir kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa, o zaman Allah Teala iki grubu birden tatbike geçiriyor. Hem uzuvlarını engelliyor, hem hastalarını engelliyor. O kişi tamamen kör, sağır ve dilsiz oluyor irşat makamına karşı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi
irşat makamını gören, işiten, idrak eden birisi oluyor. Allah bununla da kalmıyor. O kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve o kişinin kalbine onun zikir yapması üzerine, Allah Allah Allah Allah demesi üzerine o kişinin göğsüne rahmetle fazl, rahmetle salavat gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor bu aşamada sadece iki nur. Onlar göğüse ulaşıyorlar. Göğüsteki yarıktan içeri geçerek kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpten içeri sadece rahmet nuru girebiliyor. Fazıllar kalbe henüz giremiyor. Bu içeri sızan rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte o iki nurdan bir tanesi rahmet nuru o kişinin kalbine girip de %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Olursa ne olur? Olursa o kişinin mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğar. Allah mutlaka onlara mürşitlerini gösterir. Ve bu konumuzla alakalı olan öze bu noktada girmek söz konusu olur. Konumuz tövbe ve mağfiretti. İşte kim Fatiha suresine göre yalnız Allah'tan sorularak bulunması lazım gelen mürşidini Allah-u Teala'dan sorarsa. Ne diyordu Fatiha suresinde? Diyorduk ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Asla şeytana kul olmayız. Yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istiâne isteriz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bu ulaştırmayı yapman için, sırat-ı müstakimine ulaşabilmek için biz mutlaka senden istiâne isteriz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olmak isteyenler Allah'tan istiâne isterler. Bu söylediğimiz noktaya ulaştıkları zaman. Yani onlar ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala karşılıklı iletişim unsurlarını devreye sokuyor birer birer. Kör sağır ve dilsizken irşat makamına karşı o kişi irşat makamını işiten, gören ve duyan birisi oluyor. Ve iç dünyası Allah Teala'nın aldığı güzelliklerle mürşidi arar hale geliyor. Mürşide ulaşmayı diliyor kişi. İşte Allah Teala mürşidin evvela mürşit farz mıdır müessesesine cevap verelim. Sonra da Allah Teala mürşidin gerekliliğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve ona nasıl ulaşılır Kur'an-ı Kerim'den görelim. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu
Ya eyyühellezine aminü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey aminü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey o kişi ki Allah'a ulaşmayı dileyen, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vasıta olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala. Bu bir emirdir. Allah Teala'nın farz emridir. Mürşidin mutlaka istenileceğini, istenilmek mecburiyetinde olduğumuzu, insanların Allah'tan mürşit istemek zorunda olduklarını, buna mecbur olduklarını, bunun üzerlerine farz olduğunu söylüyor Allah Teala Maide suresinin 35. ayeti kerimesiyle. Öyleyse Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi mürşidin farziyetini en açık şekilde gösteren ayettir. İsteyin diyor, iptiga edin diyor Allah Teala. Kimden? Allah'tan iptiga edildiğini, Allah'tan isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri ifade buyuruyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan istianeyi, yani mürşidinizin kim olduğunu sorarak onu isteyin diyor Allah Teala'dan. Sabırla ve namazla. Namazla isteneceğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Allah Teala açık bir şekilde istianeyi, Allah'tan istemeyi ve sabırla istemeyi emrediyor. Bunun manası belki birinci defada Allah'ın göstermeyeceğidir. Ama arkadan gelecek olanlara baktığımız zaman mutlaka göstereceğini işaretlerle anlatmış oluyor Allah Teala. Diyor ki bu büyük bir iştir. Kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Ama arkasından diyor ki ama huşu sahipleri için zor değildir. İlla alel haşin. Huşu sahipleri için. Onlar hariç diyor. Huşu sahipleri hariç. Diğerleri için kebiretün bir iş. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerinin özelliği onlar kesin şekilde muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Mülaki olmak, ilka etmek, ulaştırmak demek. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor onlar. Arkasından ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döndürüleceğine, rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse Allah Teala'dan sormak üzerimize farz ve istiinu diyor Allah Teala. Sorun diyor.
istiğane edin diyor. Sabırla ve namazla Allah'tan mürşidinizi sorun. Öyleyse niçin soruyoruz mürşidi? Çünkü bu noktada Allah Teala kişiye mürşide ulaşma konusunda çok ciddi bir talep verir. Bu talebi Allah Teala ilka eder. Kişi bunu hisseder. Mürşide ulaşmayı diler. İçinden geçen şey, Ya Rabbi, bunca senin ermiş evliyan, mürşitlerine tabi olarak sana ulaşmışlar. Sen de benim mürşidimi göster, ey yüce Allah'ım diye kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala mutlaka ona bu şartların kalpten dilekle oluşması için Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım ve Allah'ın bu şartların hepsini o kişide gerçekleştirmiş olması lazım. İşte ne zaman bu kişi Allah Teala'ya müracaat ederse, Allah Teala onun üzerinde bu değişiklikleri yaptıktan sonra kaç tane değişiklik saydık? Gözler, kulaklar, kalpler açıldıktan sonra Allah kalbine ulaşıyor. Sonra göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine böylece nur gönderiyor. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu anda da kişi emin. Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu kişi 4 tane inancın sahibidir. 1- Allah'a inanıyor. 2- İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, Allah'a mülaki olacağına inanıyor. 3- Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4- Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanıyor ki Allah'a mülaki olacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. İşte bu şartların sahibi olan kişi hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Gösterirse ne olur? O kişi gözyaşları içinde mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Mürşidine karşı edep ve saygıda kusur etmez. İşte bu tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimidir. Allah Teala Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde böyle bir tövbeden bahsediyor. Diyor ki arşı tutan melekler ve etraflarındaki kişi mağfiret dilerler diyor. Ve sevap söylerler diyor. Bir tövbe eden var, bir de tövbe ettiren var, bir de arşı tutan melekler var. Bu tövbe merasiminin arkasından ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığı Nebe suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı fe men şa ittaze ila rabbihi me'aba. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, sırat-ı müstakimi yani yol ittaze eder. Ve
Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhu için sığınak olur, me'ab olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi aynen şöyle: Vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki, yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede Nebe 38'de bu işlemi sadece Rabbinden ahd almış olanların burada tövbe verebileceğini ifade ediyor. Kendisine Allah'ın katında bu yetki verilmiş olan bir kişinin o kişinin günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor Allah Teala. Sevap söylerler diyor. Bu günahların sevaba çevrilmesidir. Allah'ın katında ahd alanların, kendisine ahd verilenlerin, yetki verilenlerin bu işi yapabileceği ifade ediliyor. Buradan murat, o kişinin başının üzerine devrin imamının gelmesi, Allah'ın katında bu yetkinin kendisine verildiği kişinin ruhunun o kişinin başının üzerine girip yerleşmesi ifade ediliyor. İşte bu daha açık bir şekilde Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki: Arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah kullarından layık olanların üzerine, başının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmüt talakının, Allah'a ulaşma gününün, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor. Devrin imamının ruhu Allah'ın katından o kişinin başının üzerine geliyor ve o kişinin ruhuna diyor ki, senin yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah Teala burada arşın sahibi olan Allah diyor. Neyi söylüyor? Arşı tutan meleklerin devrede olduğunu belirtmek için. Ve devrin imamının devrede bulunduğunu ifade etmek için. Bunun ötesinde ve dereceleri yükselten Allah diyor. İki şekilde derecat yükselmesi oluşuyor bu olayda. Mürşide ulaştığı anda kişinin. Birincisi, o kişiye Allah Teala o güne kadar, mürşidine ulaşmadan evvel hep kazandığı her bir dereceye karşılık onun 10 katını verirken, mürşidine tabi o kişi bu şartlar altında, yani Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli edecek, şartlarını değiştirecek, kalbine ulaşacak, göğsünden yol açacak kalbine, o kişinin kalbine %2 nur birikimi gerçekleştirip o kişiyi huşu sahibi kılacak, ondan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu şartlar oluşacak. İşte Allah Teala sadece böyle olan, bu noktaya kadar Allah'tan 12 tane ihsan alan kişiyi, ihsanla tabi olan kişiyi mükafatlandırır. Onun derecelerini yükseltir. İki şekilde. Bir tanesi, mürşide tabi olduğunda o kişinin dereceleri
günahları affedilir. Günahları zaten mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüştür. Birinci mükafat o zaman alınmıştır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." İşte ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Anlattık ki o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engeller alındı. Her engelin olmasında Allah Teala günahlarının bir kısmını örttü ve bütün günahları örtüldü kişinin. Manası, kişinin bütün günahları örtülmüşse sevapları mutlaka günahlarından öteye geçti kişinin. O zaman bu kişinin gideceği yer Allah'ın kanunlarına göre mutlak olarak cennet. Daha mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetini hak etti. Şimdi mürşidine ulaştı bu kişi. Mürşidine ulaştı ve Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor, onun günahlarının hem sevaba çevrildiğini ifade ediyor. O gün mürşide tabi olduğu gün o kişinin günahları sevaba çevrilir. Hem de bir şey daha ifade ediyor. O kişiyi Allah Teala o güne kadar bire 10 verirken bire 100 vermeye başlıyor. Sonra bu bire 100, bire 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat oluyor. İşte Allah Teala diyor ki o kişinin diyor kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse ve infak ediyorsa fi sebilillah, Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde, yolu üzerindeyse ve infak ediyorsa diyor, Allah onların onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday, bir nebat grubu kadar nimet verir diyor. Her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci başak hüküm ferma olmuştur. O güne kadar 1'e 10 veren Allah Teala o günden itibaren ona 1'e 100 vermeye başlayacaktır. Ve de ruh ikinci gökyatına çıktığı zaman bu 1'e 200 olacaktır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar çıkacaktır. İşte bu tövbe mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbe o kişiye 1'e 10 iken 1'e 100 kazandırmaya başlar. O kişinin yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülen günahlarını Allah Teala bu sefer bir de sevaba çevirir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tövbe eder de mümin olursa, yani kalbine iman yazılır da mümin olan herkesin kalbine Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan 12 tane insanla mürşidine ulaşan herkesin kalbine Allah imanı yazar. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala ve başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde onu ifade ettik. Devrin imamının ruhu kişinin başına geliyor ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi dergaha tabi olmuşsa o dergahta onarlık insan ruhları safına karışıyor. Orada kısa bir süre kalıyor zaten.
Hemen arkasından Devrin İmamı'nın bulunduğu dergaha ulaşıyor. Sırada yerini alıyor. Demek ki o gün Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre onların seyyiatleri hasenata çevrilir diyor Allah Teala. Onların günahları sevaba çevrilir diyor. Allah kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunun günahlarının o kişinin sevaba çevrilmesi mağfireti ifade eder. Bu tövbe herhangi bir tövbe değildir. İnsanlar vardır, günah işlerler. Allah'a devamlı tövbe ederler. Ya Rabbi benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet diye. Allah'ın affedip affetmeyeceği konusunda bir garantileri yoktur onların. Ama eğer mürşit Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman bütün günahları affedilir, yani örtülür. Mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman bir defa daha affedilir, o örtülen günahlar bir de sevaba çevrilir. İşte Allah Teala bu hususu Nisa 64'te şöyle anlatıyor. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve günahlarının affını talep etselerdi, sen de onlarla beraber onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle onların günahlarını bir defa daha affediyor. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mağfiretidir. Günahları sevaba çevirme talebinin Allah'a ulaşması sebebiyle Allah'ın sahabenin talebi üzerine affettiği günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affetmesidir. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasında mağfiret adını alır. Allah Teala ile sahabe arasında ise günahların affını ifade eder. Allah Teala tarafından o kişinin günahları affedilmiştir. Şimdi bir defa daha affediliyor. Yani sevaba çevriliyor. İşte Allah'la kul arasındaki ilişkide bu Allah'la sahabe arasındaki ilişkide bu mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi şefaatin dünya üzerindeyken yapıldığının kesin işaretidir. Ne yazık ki birçok insan zanlarına tabi olarak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayetle ifade edilmemiş olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü herkese, bütün Allah'a inananlara La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkese şefaat edecek.

sevgili kardeşlerim, tövbe buradaki tövbedir. Bu tövbe bütün günahları sevaba çevirir. Bu noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin salah makamına geçmesi halinde o kişinin günahları bir defa daha örtülecek, bir defa daha sevaba çevrilecektir. İnsan hayatında günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesinin son tövbesi budur. Bu tövbenin adı tövbe-i nasuhtur. Kim daimi zikre ulaşırsa ona ulilelbap makamında yerlerin melekutu gösterir. 7 kat yerler. İhlas makamında göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katındaki sırlar. Kim 7. gök katının en sonunda bulunan 7. aleminde bulunan indi ilahide sitretin müntahi görürse o tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Tövbe-i nasuh o kişinin ihlas makamını tamamladığını, salah makamına adım attığını gösterir. Salah makamında o kişinin günahları bir defa daha örtülecektir. Bir defa daha sevaba çevrilecektir. Tövbenin en üstünü budur. Tövbe-i nasuh. Bir daha değişmesi mümkün olmayan, bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Bu kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için tövbesini bozmak gibi bir ihtiyacı hiçbir zaman duymayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tekrar konumuzun başına dönelim. İnsanlar hep günah işlerler, arkasından da günlerce, aylarca Allah-u Teala yalvarırlar. Ya Rabbi sen benim günahlarıma bağışla, sen benim günahlarımı affet diye. Bu tövbenin affedilip edilmeyeceği konusunda Allah'ın bir garantisi yoktur. Allah-u Teala diyor ki sakın sizi şeytan benim affımla, affıma güvendirmesin diyor. Ama Allah-u Teala aynı zamanda da diyor ki en büyük günahları işleyenler bile affımdan ümit kesmesinler diyor. Ne demek istiyor? O büyük günahları işleyenler de bir gün tövbe ederlerse, mürşitlerine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dilerlerse, bundan sonra mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse, günahları affedildikten başka sevaba çevrilecektir. Onu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları işleyip de Allah-u Teala'dan af dilemek, o günahın affedilip affedilmeyeceği konusunda kesin bir kanaate sahip olmadan yıllarca Allah'a yalvarmak, tamam, devam edilsin. Ama çözüm orada değil. Çözüm Allah'a ulaşmayı dilemekte. Dilediğiniz zaman ilk adımı atıyor Allah-u Teala. Sizin günahlarınızın hepsini örtüyor. Af talebiniz her neyse ona ait olan bütün günahlarınız örtülecektir. Enfal suresinin 29. ayet kelimesi gereğince. Mürşidinize ulaştığınız zaman o günahlarınız sevaba çevrilecektir. Salah makamına ulaştığınız zaman bir defa daha o güne kadar edindiğiniz yeni günahlar da affedecek ve üstelik sevaba çevrilecektir. Öyleyse günahların affı ve mağfireti Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir biçimde yer almıştır. İşte bütün devrin imamları yeryüzündeyken insanlara şefaat ederler. Yani onların günahlarının sevaba çevrilmesine neden olurlar tövbe merasimi esnasında.

Bu konu Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde de yer almıştır. Allah Teala diyor ki arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim iman eder de mümin olur da sana tövbe ederse sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tövbe ve mağfiret konusunu beraberce tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olma. Ne olur bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil olursa, o zaman gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bu dünyada da mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah Teala Araf suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ne söylüyor acaba? Şöyle buyuruyor. Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzubu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzubu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Haksız yere kibirlenirler. O kibirlenenlere baktığımız zaman ayet-i kerimenin devamında şunu görüyoruz. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, o ayetlere inanmazlar. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Öyleyse kim bu insanlar? Birinci özellikleri kibirleri. Kibirliler. Yeryüzünde hem de haksız yere kibirlenirler. Ve onlara hem gay yolu açıktır, hem de rüşt yolu. Seçim hakkı onlarındır. Bütün insanlar kendi seçim haklarını kullanırlar. İşte rüşt yolu, bir başka adıyla irşat yolu, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yolun adı. Sonra da fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. O yolu gördükleri zaman, yani o yol kendilerine anlatıldığı zaman, Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen, onu yol edinmezler diyor Allah-u Teala. Rüşt yolunu
yol edinmezler. Zamanımızdaki din anlayışını gösteriyor Allah Teala bu ayet-i kerimeleriyle. Araf 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği bunlar. Kendilerine insanların rüşt yolu anlatılıyor. Deniyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz eğer rüşt yolunu seçmiş olursunuz. İrşat yolunu seçmiş olursunuz. Ve de mutlaka daha dilediğiniz anda Allah'ın birinci kat cennetini hak edersiniz. Sonra mı? Sonra Allah Teala size yardım elini uzatmaya devam edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah üzerinize furkanlar vücuda getirecektir. İrşat makamına bakan ama onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerine insanların Allah Teala irşat makamını irşat makamı olarak görecekleri bir görüntü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O, onu irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlarlar. Sonra onun sözlerini eskiden işitmedikleri halde şimdi işitmeye başlarlar. Eskiden onun sözlerini idrak etmedikleri halde şimdi idrak etmeye başlarlar. Neyle? Allah'ın kendilerine verdiği rahim esmasıyla tecelli etmesi neticesinde Allah onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete sokar. İşte o noktaya kadar durumları bu olan insanlar. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyen ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul eden insanlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun sebebi diyor, böyle olmalarının sebebi, rüşt yolunu kabul etmeyip gay yolunu kabul etmelerinin sebebi, yeryüzünde kibirlenmelerinin sebebi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın ayetleri var. Hem Allah'ın ayetlerini yalanlamaları

0: hem de Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Zalike biyennehüm kezzubu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlamalarıdır diyor bunun sebebi. Ve kânû anha gâfilîn. O ayetlerden gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Evvela bir defa tekzip müessesesi var, yalanlamak. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafilse, onlar cehennemden kurtulamazlar. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek bu insanlar için çok yanlış bir olgu. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve devam ediyor. Allah-u Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve ahirete ulaşmayı ve ahiret gününü, ruhun Allah'a ulaşması gününü kim diyor Allah-u Teala? Yalanlarsa onların amelleri boşa gider. Bu ifadeden çıkartılacak sonuç ortadadır. Bu insanlar kibirliler, haksız yere kibirleniyorlar. Neden? Çünkü ilimleri yok. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Yani Allah Teala'nın verdiği emirler var. Allah Rab'tır. Kainatın en büyük terbiyecisidir. Ve Rabbin verdiği emirler var. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve zikir yapın diyor Allah Teala. Hepsi farz. 7 tane, 5 tane değil, 7 tane farz. Pek kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta Allah'a ulaşmayı dilemek ne kelime? Allah'a insanın dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmasını da imkansız görüyor. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah ulaşılamazdır. Hiç kimse Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz diyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar yanlış şeyler insanlar tarafından kabul görmüş ki, asırlarca öğretilen bir yanlış öğreti bütün insanları hedeflerinden tamamen uzaklaştırmış. Allah'ın ayetlerinden gafil kılmış. Onlar ki diyor hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Allah el ilah kelimelerinden harf el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden tahakkuk eder. El ilah bu kelime Allah kelimesidir. Allah'ı Rabbi onun verdiği emri yerine getirmeyerek Rab mevkinden indiriyor. Kimin emrini yerine getiriyor? Nefsinin herhangi bir afetinin emrini yerine getiriyor. Hevasına, nefsinin afetlerine tabi oluyor. Bir başka ifadeyle devrede olan birisi daha var, şeytan. Şeytanın emirlerine tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o böyle olan insanlar için, hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani ilahı, Allah'ı verdiği emirler cephesinden, Rab mevkinden indiriyor, yerine heva herhangi bir hevasını geçiriyor, nefsinin afetlerinden bir tanesini tatbik ediyor, Allah'ın emrini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah'ı Rab mevkinden indirmiş, nefsinin bir afetini Rab mevkine koymuş oluyor kişi. İşte onlar hevalarını kendilerine Rab edinenler. Allah onları diyor, ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne demek ilimleri üzere dalalete bırakmak? İşte demin söylediğim ...45 ve 46. ayetler bununla alakalı. İnsanları Allah Teala ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki böyle bir statü içerisinde din adamlarımızı görüyoruz. Onlar konuyu enine boyuna incelemek gereğini duymuyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Biz bu işin tahsilini yaptık. İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Sonra üniversiteye İlahiyat Fakültesi'ne girdik. Onu bitirdik. Sonra okulda kaldık. Master yaptık üniversitede. Doktora yaptık. Ve ondan sonra da bunca yıllık profesörlüğümüz var. Öyleyse bunu biz biliriz diyorlar. Birçok açıdan söyledikleri doğrudur. Mesela bir fıkıh açısından üniversitelerimizde gayet güzel bir fıkhi eğitim veriliyor. Eksiksiz bir eğitim. Ama fıkhı öğrenen bir kişi fıkhı öğrendi diye kendisini cehennemden kurtaramaz. Allah'ın temel emirleri var. İşte o emirleri yerine getirmekten bahsediyor Allah Teala Araf 45 ve 46'da. Rüşt yolundan bahsediyor. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişi rüşt yolundadır, irşat yolundadır. O kişi ilim üzere Allah'ın delalette bıraktıklarından değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an dalalet müessesesi biter, kişi hidayetin sahibi olur. Olur mu gerçekten? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalette, herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette olan halleriyle bırakıyor, onlarla meşgul olmuyor. Peki Allah Teala kimlerle meşgul olur? Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarla meşgul olur sevgili kardeşlerim. O insanlardan her kim Allah ile Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarla meşgul olur. Ne diyor? İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda o kişi ilimleriyle dalalette kalanlardan birisi olmaktan kendisini kurtarıyor. O kişi artık ilim üzere dalalette değildir. O kişi gay yolu ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmiştir. İrşad yolunu seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Rahat 27'de Allah onları kendisine ulaştırarak hidayete erdirecektir. Ruhları hidayete erecektir. Allah'a teslim olacaktır. Yollarına devam ederlerse daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam ederlerse nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra muhlis olacaklar ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman insanların sadece iki tane yoldan birini tercih ettiklerini görüyoruz. Ya bu insanlar rüşt yolundadır ya da bu insanlar gay yolundadır. Herkes başlangıçta gay yolundadır ve dalalettedir. Herkes dalalettedir. Dalaletten kurtulabilenler ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani rüşt yolunu seçenlerdir. İrşat yolunu seçenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kendilerini kurtarabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, daha sonra ifade edildiği gibi 46. ayet-i kerimede Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir sevgili kardeşlerim. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu insanlar ilimleri üzere dalalette bırakılanlardır. Hem ilmin sahibi olurlar ama dalalette bırakılırlar. Rüşt yolunu seçmeyen herkes dalalettedir. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da onlardır. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz beraberce. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmak, ilka olmak demek, ilka etmek demek, ruhu Allah'a ulaştırmak demek. Bu ilka müessesesi, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde çok net olarak ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Huşu sahibi olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel, hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. يَزُنُّونَ diyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. Ayrıca ölümden sonra da Allah'a ruhlarının rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse insanda bir ruh adı verilen emanet var. Bu emanetin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin Allah'a ulaşması. İşte Yunus 7-8'e tekrar dönelim. Bir defa daha söyleyelim. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, hayattayken ulaştırmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler. Dilemedikleri kesindir diyor. Ve radu bil hayat et dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha. Onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları tatmin eden budur diyor Allah-u Teala. Dünya hayatıdır diyor. Bundan sonrası önemli kişinin. وَاتْمَاَنْ بِهَا Onunla tatmin olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ Onlar diyor Allah-u Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar. Kendilerine tebliğ yapılır. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlara asırlardan beri denen şey şudur. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse, o İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse, İslam teslim olmak demek olduğuna göre onlar Allah'a teslim olanlardır, diyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları cennetini almak için hazır. İnsanlar sadece bir tek dilekleriyle, Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle Allah'ın onlara bahşettiği bu nimeti ellerinin tersiyle itiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes derhal 1. kat cennetin sahibi olur. Dilediği an Allah Teala anında haberdar olur. O kişi 1. kat cenneti hak etmiştir. Ama dilemezlerse o zaman dalalette kalacaklardır. Takva sahibi olamayacaklardır. Şirkte kalacaklardır. Sırf Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için. Gaflet müessesesi bir insanın uykuya benzer bir halde olması manasına gelir. Bir savaşta düşman karşı taraftaki askerleri uykudayken bastırırsa ve onları katlederse, o zaman o katledilenler gafil avlananlardır. Düşman yokmuş gibi uykuya dalanlardır. Nöbetçileri de uykuya dalanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların Allah ile onun olan ilişkilerinde Allah'ın ayetlerinden gafil olmak gibi çok önemli bir olgu var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Araf 45 ve 46'da kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve bu sebeple Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Ve Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu kişi onun amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar en güzelini yaptıklarını, ahsen olanını yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, inkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi tabiatıyla mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde amellerin boşa gitmesi son derece önemli bir konudur. Yani hiç kimseyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, amelleri kurtaramaz. Hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Neden öyle diyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, hayatının her dakikasını ibadetle geçirse, gene Allah'ın cennetine giremez. Çünkü o amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba olmaya mahkumdur Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. İşte insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için de gay yolunu seçmiş olurlar. Bütün insanlar zaten gay yolundadır. Bir seçim meselesi değildir. Zaten gay yolundadır ama tercihleri olmuştur. Hangi sebeple? Diğer yolu tercih etmedikleri için. Allah'a ulaşmayı dileselerdi, kurtuluş yolunu, rüşt yolunu seçeceklerdi. Rüşt yolu ve gay yolu, bir başka grup ayet-i kerimede daha anlatılıyor. Bakara 256 ve 257'de. Allah Teala bu iki ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır, ben insanları zorla mümin yapacağım diye uğraşırsa Allah'ın bir emrine karşı gelmiş olur. Tebliğ hepimizin görevidir. Zorlama hiçbirimizin görevi değildir. Zorlama, kim başkalarını zorlarsa, onları Allah'ın huzurunda hesap vermeye ulaştırır. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır diyorsa, yalan söylüyor sevgili kardeşlerim. La ikrahe fid dini. Bakara 256. Kat tebeyi nerüştü minel gay. Rüşt yolu ile Allah'a ulaştıran irşat yoluyla gay yolu tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Açıkça ortaya konulmuştur. Ve rüşt yoluyla Allah'a insan ruhunu ulaştıran yolla gay yolu, cehenneme ulaştıran yol birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Beyan edilmiştir, ispat edilmiştir. Femen yu'min billahi. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi Allah'a aminu olursa, sadece Allah'a iman ederse değil, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemseke bil urvetül muska. O zaman o kişi Allah'ın kulbuna sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Allah'ın kulbuna yapışmak. Rüşt yolu nereye götürür insanı? Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmaya götürür. Bu sebeple Allah Teala şöyle tamamlanıyor. Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle tamamlıyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricumnehum minen nuri ilen zulümati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, hak müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Bunlar rüşt yoluyla gay yolunu karşılaştırıp rüşt yolunu tercih edenler, irşat yolunu tercih edenler. Sonra da diğerlerine getiriyor Allah Teala sırayı. Vellezine keferu evliyahümün tagute. Ve o kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kişiyi mutlak olarak bir yere ulaştırıyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan, Allah-u Teala'nın ilim üzere dalalete bıraktığı bir insan da olabilir. Hiç ilimsiz de olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediği için gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Mutlaka herkese tebliğ yapılır. Tebliğ yapılmayan insan olmaz. Kıyamet günü cehenneme giren bütün kafirlere, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Ve onlara Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesindir. Cehennem bekçilerinin kıyamet günü söylediği şey, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, Resuller tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunmak suretiyle ikaz edilirler, uyarılırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insan Allah'ın ayetlerinden gafilse, ayetlerin yanlış yorumunu yapıyorsa, asırlardan beri İslam'ı örtmeye çalışanların tuzağına o da düşmüşse, İslam'ı 5 şarttan ibaret sayıyorsa, kurtuluşu mümkün değildir. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözleri göremezler. Yani irşat makamına baktıkları zaman onu irşat makamı olarak göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler irşat makamının sözlerini. Hidayete müteallik sözler olarak değerlendiremezler. Onların kalpleri vardır ama o kalple idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar mutlak olarak hayatlarının en önemli seçimini yapmamış olanlardır. Nedir hayatımızın önemli seçimi? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler için dalaletten kurtulmak söz konusu değildir. Dilemeyen herkes dalalette kalmaya mahkumdur. İşte dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. İnanıyorlarsa o zaman Allah'ın ayetlerini inceleyip öğrenmek ve Allah'ın ayetlerine uygun hareket etmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, görüyorsunuz ki bir insanı dalalette bırakıyor, küfürde bırakıyor. O kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kişi daha saymadığımız ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere hüsranda oluyor. Şirkte oluyor. Takva sahibi olamıyor. Bunların hepsi bir parantez için alınabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün bu negatif faktörlerden ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan insanları kurtaracak olan tek kurtarıcı Allah'a ulaşmayı dilemek vecibesidir. Bu herkesin üzerine vacip de değildir, daha öte de mutlak olarak farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara. İradelerini
1: Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
1: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü katiyetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
1: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mir Vakfı'nın mensupları bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
1: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
1: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıf

0: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler, geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
1: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
2: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar

bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır. Yakup aleyhisselam, sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: Allah bizim söylediklerimize vekildir. Ve şöyle dedi: Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz, ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakup aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o, biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız diye seslendi. Onlara dönerek, kaybettiğiniz nedir dediler. Melik'in su kabını kaybettik dediler. Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik. Ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir dediler. Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç, Melik'in milletinde, kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Şöyle dediler: Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki: Sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir! Gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz dediler. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz. Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi: Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin: Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Yakup aleyhisselam şöyle dedi: Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah
onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Ve onlardan yüz çevirdi. Ve Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf, dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler. Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım! Gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler. Ey aziz! Bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı, dedi. Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun, dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk, dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir, dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun, dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum, dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir, dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım! Bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.
İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim. Ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller, umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların, biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir.
ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah, bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri, önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar, onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer cehennem
ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, ama olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona, adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar, misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair, ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi, seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki, senden önceki Resullerle de alay edildi. Fakat ben, kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık
bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve o hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle
mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik ve muhakkak ki biz bizi kendisine ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler. Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur dediler.
Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: "Muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem, ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti: "Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz, muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim,
beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı. Ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sulh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Dergâh adabının temeli orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor.
Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

0: Statuen.
1: El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed izbil aynir. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsirinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söyleyelim, Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكَدْ جَاءَكُمْ يُسُوفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُدِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ وَلَكَدْ ve andolsun caikum size geldi Yusuf'u, Yusuf Aleyhisselam minden kabli önce bir elbeyinati beyinelerle, belgelerle, delillerle ve böylece artık fakat vaziltüm zail olmadı, devam etti fi içinde şekkin şüphe mimma, yani aslında minma şeyden caekum bihi, onu size getirdi. Hatta sonunda, hatta olunca, izâ heleke, helak olduğu zaman, öldüğü zaman, kultum, siz dediniz, len yeb'âse Allahü, Allah asla beyaz etmez, göndermez, min, den, badihi, ondan sonra, resûlen bir resûl, kezalike, işte böyle, yudillullahu yudillu dalalette bırakır Allah'ı, Allah men kimse, kişi hüve o, müsrifun israf eden, haddi aşan, murtabın şüphe eden, şüpheci. Şöyle oluyor netice, andolsun daha önce Yusuf Aleyhisselam size beyineler, mucizeler getirdi. Andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam size beyineler, mucizeler getirdi. Fakat size getirdiği şey hakkında şüpheniz zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beyaz etmez dediniz.

Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Her zaman böyle söylenmiş. Hangi peygamber veya peygamber olmayan Resul yaşamışsa, o yaşadıktan sonra Allah asla başka bir Resul göndermez denmiş, başka bir Nebi göndermez denmiş. Gerçekten Allah Teala'nın Nebileri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da son bulmuştur. Allah ondan sonra hiçbir zaman bir Nebi göndermeyecektir. Bugüne kadar gelmemiştir. Bugün de Nebi yoktur. Gelecekte de olmayacaktır. Kıyamete kadar nübüvvetin mevcut olmadığı bir dünya nizamında yaşayacak insanlar. Nübüvvetin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Hatem-i Nebi'inle, Nebilerin sunucusuyla son bulduğunu unutmamamız lazım. Burada Hazreti Yusuf'un da mucizeler getirdiği ifade ediliyor. Ama Hazreti Yusuf'un getirdiği mucizeler içinde aynı şeyler söylemiş. Bu bir büyüdür denmiş. Bu bir sihirdir denmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine Allah Teala ayı fethediyor, ikiye ayırıyor. Bu bir sihirdir diyorlar. Ayet 35, Mümin Suresi 35. ayet-i kerime.

كبيرين جبار جبارين الذين onlar mücadeleyle mücadele ediyorlar, çekişiyorlar. Fi ayatullahi, Allah'ın ayetleri hakkında bir gayri olmaksızın olmadığı halde sultanin, sultan, güç, delil, tahim onlara geldi. Kebure büyük oldu. Maktan şiddetli kızgınlık, öfke, gadab. İndallahi, inde Allahi, Allah'ın indinde katında ve inde indinde katında ellezine onlar aminu, aminu oldular, iman ettiler. Kezalike işte böyle yetbahu tav eder, mühürler. Allahü Allah ala külli, hepsinin üzerine kalbi kalp. Mütekebbirin, mütekebbir, büyüklenen, kibirlenen. Cebarin, zorba, zorlayıcı. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerine işte böyle tav eder. Açılmamak üzere mühürler. Allah'ın kendilerine bir delil vermediği insanlar, delil verdikleri kimler? Allah'ın nebileri, Allah'ın resulleri. Onlar Allah'ın kendilerine verdikleri delillerle gelirler. Ve mutlaka söyledikleri başkalarının söylediğinden farklı hakikatlerdir. Allah-u Teala'nın her devirde, bütün kavimlerde Resul beyaz etmesinin arkasında yozlaşma adı verilen bir müessese yatar. İnsanlar hep Allah'ın söylediklerini unutup şeytanın maskarası olurlar. Halbuki Allah-u Teala'nın söylediklerini esas iddia eden hiç kimsenin insan ve cin şeytanların elinde esir olması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın.

Allah'a ulaşmayı dileyen kendisini kurtarır. Ayet 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kale Firavnu ya Hama nübni li sarhan le al li eblu un esbabi. Ve kale ve dedi Firavnu, Firavun, ya ey Hama, Haman ibni, ey Haman, inşa et, bina yap, li bana, benim için, sarhan, kule, yüksek kule, le alli, umulur ki böylece ben, eblugu, ulaşırım, erişirim, le el esbabe, sebepler, vesileler, yollar. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Firavun veziri olan Haman'a diyor ki, benim için yüksek bir kule inşa et. Böylece umulur ki sebeplere, hedeflere ulaşabilirim.

0: öyleyse Firavun'un o şeytanın aldığı telkinlerle
1: hayatını geçirdiği bir olayla karşı karşıyayız.
0: Ve Mümin Suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esbâbes semâvâti fe attâ liyâ ilâv ilâ ilâhi Musa ve inni le ezun nuhu kâziba ve kezalike züyyine li firavne su'u amelihi ve sudde anis sebil ve ma keydu firavne illa fi teba. Esbabe sebepler, vesileler, yollar. Es-semavati semalar, gökyüzü. Ve böylece artık attaliye, ben mutlak muttali olurum, karşılaşırım. İla, ilahi, ilaha, Musa, Musa aleyhisselam. Ve inni ve muhakkak ki ben, le, elbette mutlaka gerçekten, ezünnühü, ben onu zannediyorum, kâziben, yalancı. Ve kezalike ve işte böylece, züğüne süslendi, li firavne, firavuna, su kötü, amelihi, onun ameli, ve sudde ve mani olundu, engellendi, saptırıldı. En es-sebil yoldan ve mavi olmadı, keydu hile tuzak, firavne, firavun, illa ancak sadeceden başka, fi de tebavin, kayıp, hüsran. Göklerin sebeplerine, yollarına, yani göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Hep insanlar kötü amelle davranırlar. Sonra bir gün ölüp giderler. Bu dünyadan ayrılırlar. Beraberlerinde onları cennete götürecek olan hiçbir şey olmadığı halde. Ve her seferinde bu insanlar kendilerini yazık ederler. Ama her devirde dünyanın %90'dan fazlası bu türdeki insanlarla da olur. Ve kâlellezî âmene ya kavmit tebi'uni ehdikum sebiler reşadi reşad. Ve kalebe dedi, ellezi amene amene olan, iman eden kimse, ya ey kavmit tebi'uni, ey kavmim bana tabi olun, ehdikum sizi hidayet edeyim, ulaştırayım, sebiler reşadi, irşat yoluna. Amene olan adam şöyle dedi, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım.

sizi irşat yoluna hidayet edeyim. Yani ulaştırayım. Allah Teala'nın dizaynı hidayet kelimesi ulaşmak, ulaştırmak anlamına geliyor. Bu amiri olan adam hangi kademede amiri olan bir insandır? Buradaki kişi bir hakkın takva seviyesinde iradesini de Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş olan birisi. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım diyor. Bunun manası sırat-ı müstakime ulaştırayımdır. Ve o kişi Allah'ın katında irşat makamının sahibi kılınan kendisine irşada mezun ve memur kılındın emriyle mürşitlik verilen kişidir. Ruhunu da veçinde, nefsini de iradesinde mutlaka Allah'a teslim etmiştir. Ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmi innema hazihi hayatüd dünya meta'ün ve innel ahirete hiye darül karar. Ya ey kavmim innema ama fakat sadece ancak hazihi bu el hayatüd dünya dünya hayatı meta'ün meta faydalanma ve inne ve muhakkak el ahirete ahiret hiye o darül el kararı devamlı kalınacak yer yurt. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece bir metadır, geçici bir faydalanmadır. İnsan kaç sene yaşayacaksa, 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşasın ama ondan sonrası yoktur. Geçici bir süre için faydalanmadır. Ama cennet hayatı öyle değildir. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, yani devamlı kalınacak yerdir. Öyleyse iki hayat mukayese ediliyor. Dünya hayatı, bu dünyadaki hayat. En çok yaşasa yaşasa ne kadar yaşar insanlar? 100 sene yaşar, 110 sene yaşar. Hadi 120 sene yaşasın, 130 sene yaşasın. Ama daha ötesi yok. 200 sene yaşayan yok artık. Hazreti Adem 1200 yıl yaşamış. Ama bütün insanlar normal bir hayatla yaşarlar. Bu hayat normal standartlarla 200 seneye ulaşmaz. Ama cennette sonsuz bir süre kişi barınacaktır. Sonsuza kadar aynı yaşta kalacaktır. İhtiyarlamayacaktır, yaşlanmayacaktır, enerji bedeniyle yaşayacaktır. Sonsuza kadar bir yaşam sürecektir. Mutluluk içerisinde. Cehennemdekiler de sonsuza kadar bir hayat süreceklerdir. Devamlı işkence içerisinde. Sadece bu dünya hayatına dayalı olarak. Öyleyse bu dünya hayatında kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse, yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir mutluluk çemberinin içine girirse, bu dünyada da mutlu olur. İleride de gireceği yer kıyametten sonra Allah'ın cenneti olur. Orada da sonsuz bir mutluluğu yaşar. Allah Teala bu dünyayla cenneti ve cehennemi mukayese ediyor. 40. surenin ayeti, Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti.
Men amile seyyiyeten fela yücza illa misleha. Ve men amile salihan min zekirin ev ünsa ve huve mu'minun ve ulaike yedhulunel cennete yurzekune fiha bi gayri hisab. Ben kim amile yaptı işledi seyyiyeten seyyiye günah kötülük ve böylece artık la yücza cezalandırılmaz illa ancak den başka sadece misliha onun misli onun kadar ve men amile kim yapar kim işler salihan nefsi esaydı cemaller nefs tezkiyesi minden zekerin erkek ev ya da ünsa kadın ve hüve ve o müminin müminler ve ülaike ve işte onlar yetulüne girerler konulurlar el cennete cennet yürzekune rızıklandırılırlar fiha orada bir gayri olmaksızın hisabin hisab. Kim bir seyyiat kötülük işlerse onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz. Kadın veya erkeklerden kim salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, işte o mümindir. İşte onlar cennete alınırlar, konulurlar. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Burada Allah Teala başlangıç seviyesindeki bir insanın durumunu anlatıyor. Kim bir insan bir suç işlerse, yani derecat kaybedici bir olaya girerse, derecat kaybettiren bir amel işlerse, o zaman onun misli kadar cezalandırılır. Eğer 100 derece kaybettirici bir amelse o, işlerse 100 derece kaybeder sadece. Ama bu kişi seyyiat yerine hasenat işleseydi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlaka 10 katını alacaktı. Kim olursa olsun 10 katını mutlaka alır. Hasenat isteyen kişi, işleyen kişi 10 katını mutlaka alır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli ettikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa bu noktadan itibaren Allah Teala ona 10 kat verirken 100 katını vermeye başlar. Seyyiat yine aynıdır. Bire bir. Bir derece kayma, bir derece yazılır. Ama hasenat, kazanılan dereceler, kişi Allah'a ulaşmayı dilese de dilemese de bire ondur. Ama bu bire on kazanmak da o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmadan bu dünyadan giderse hiçbir şey sağlamaz ona. Çünkü amelleri boşa gider. Yani amel defterine şu dünya hayatını yaşarken bunlar yazılırlar ama sonra olay biter. Amel defterine yazılır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse amel defterindeki hiçbir derece bir değer ifade etmez. Kadın veya erkeklerden kim salih amel işlerse işte o mümindir.
İşte onlar cennete alınırlar. Orada esas rızıklandırılırlar. Sevgili kardeşlerim, salih amel nefsi ıslah edici amel demek. Ama salih amel aynı zamanda kalıcı amel demek. Kimin amelleri kalıcıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amelleri kalıcıdır. Onlar her yaptıklarından derecat kazanırlar. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri anda çok büyük ölçüde bir derecat kayıp kazanmışları söz konusudur. Bütün günahları örtülecek kadar derecat kazanırlar. Burada nefs tezkiyesi yoktur. Ama bu kişiler kendilerini cennete sokacak olan ameli işlemişlerdir. Öyleyse bu amel onları cennete götürebildiğine göre Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra devreye giren bir amel türü söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mümindirler. Salih amel, nefsi ıslah edici amel ama bu amelin kişi üzerinde pozitif bir neticeye ulaştırması lazım. İşte bu pozitif netice sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Allah onların üzerinde en güzel standartları uygular. Onların bütün günahlarını örter, onlara furkanlar verir. Onlar bu süre boyunca hep 1'e 10 kazanırlar. Ama aslında önemli olanı bu kişinin işlediği amel Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle bütün günahlarının örtülmesidir. Nefsinin kalbinde bir ıslah oluşmamıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbi bir değişiklik görmemiştir daha. Mürşidine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayana kadar da görmeyecektir. Ama kişi farklı bir olayın sahibidir. Görmezken, işitmezken, idrak etmezken, gören, işiten ve idrak eden birisi kuvvetine girmiştir. O zaman salih amelin dizaynına baktığımız zaman nefsi ıslah edici amel olması lazım bunun. Ama bunun hazırlık safhasında da gene kişinin kazançları var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler salih amelin, ıslah edici amelin sahipleri olurlar. Çünkü Allah-u Teala'nın ıslahatı başlamıştır kul üzerinde. Allah o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. O kişiye furkan verip onun görmesini, işitmesini ve idrak etmesini sağlamıştır. Öyleyse nefs tasfiyesi tamamlanınca gayba açılan pencereler, gözler, kulaklar, kalp bu seviyede dünyaya açılmıştır. Ama görmeyen kişi görmeye, işitmeyen kişi işitmeye başlamıştır. İşte salih amelde bulunan herkesin cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ilk salih amelini işlemiştir. Nefs tezkiyesine paralel olarak kişinin daimi zikirde ulaşacağı, kalp gözünün, kalp kulağının açılması, nasıl o kişiyi ıslah edilmiş bir kişi hüviyetine sokarsa, başlangıçtaki insanlara göre de Allah'a ulaşmayı dileyen kişi
ıslah edilmiş bir insandır. Ama kendi yaptığı ameller onu direkt olarak ıslah etmez. O amellerin mukabilinde Allah onu ıslah eder. Gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokar. Öyleyse ıslah edici amellerin başlangıç noktası nefs tezkiyesidir fizik standartlarda. Yani fizik olarak kişi kendi yaptığı amellerle bunu kazanır. Ama fiziğin ötesindeki başka ıslahatı söz konusu Allah-u Teala'nın, o Allah'a ulaşmakla, Allah'a ulaşmayı dilediği anda, mümin olduğu anda tahakkuk eder kişinin. Ve işte onlar müminlerdir. Ve Mümin Suresi 41. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi ma li ed'ukum ilen necati ve ted'unini ilen nari ve ya ey kavmi kavmim mali benim için nasıl bir hal ki edûküm sizi çağırıyorum, davet ediyorum ilâ en necati kurtuluşa ve tedûneni ve siz beni çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz ilâ en nâri ateşe. Ey kavmim, şöyle çıkıyorsunuz, ey kavmim benim için bu nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Kavmini Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Kavmi de diyor ki senin söylediklerin hepsi yanlış, sana hiç inanmıyoruz. Bu Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek de hiç manası olmayan bir şey. Biz putlarımıza tapmaya devam etmek istiyoruz diyorlar. Ayet 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ted'u neni li ekfure billahi ve üşrike bihi ma leyse li bihi ilmün ve ene ed'ukum ilel azizil gaffari. Gaffar. Ted'uneni, siz beni çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz. Li ekfire, inkar etmeye, inkara, bi Allahi, Allah'ı ve üşrike ve şirk koşmaya, bihi ona. Ma şey, leyse değil, yok, li benim bihi onunla ilmun, ilim, bilgi ve ene ve ben edûküm sizi çağırıyorum ilâ el azizi, aziz üstün ve güçlü olana, el gaffari gaffar olan, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren.

siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum.

Burada puta tapmaya çağırıyorlar Allah'ın nebisini, peygamberi. Ve o da diyor ki siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Allah'a inkara çağırıyorsunuz. Ve putlardan bahsediyorsunuz. Putlara tapmaktan benim onlar hakkında bir ilmim yok. Onlar hiçbir zaman ilah olamazlar. Ve o putlara taparak beni Allah'a ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, güçlü olana, kuvvetli olana ve günahları sevaba çevirene davet ediyorum. Ve Allah ile putlar arasındaki farklılık ifade ediliyor. Ayet 43. Bismillahirrahmanirrahim. La cereme ennema ted'u neni ileyhi leyse lehu davetün fi dünya ve la fi ahireti ve enne mereddena ilallahi ilallahi ve ennel müsrifune hum ashabun nar nari. La cereme, hükmü yok, etkisi yok. Ennema, fakat olan şey, tedûneni, siz beni çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz, ileyhi, ona. Leyse, değil, yok. Lehu, onun, davetin, davet çağrı, fi de, et dünya, dünya. Ve la, ve yoktur, fi el ahireti, ahirette. Ve enne, ve muhakkak, mereddena, bizim reddimiz, dönüşümüz, İlâ Allah'ı, Allah'a ve enne ve muhakkak el müsrifîn, müsrifler, haddi aşanlar, hum, onlar ashabı ennâri, ashabın nâri, ateşin sahibi, ateş ehli. Ve diyor ki beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Yani beni çağırdığınız o putun ne dünyada ne ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki hem daveti yoktur, davet edemez, konuşamaz, hem de yetkisi yoktur. Bir taş parçası netice itibariyle. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'ıdır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Burada putlara çağıranlar müsrifler olarak geçiyor. Onlar haddi aşanlar, onlar Allah'ın güzelliklerini yaşamaları mümkün olmayanlar. Bu insanlar ne yazık ki putlara tapıyorlar. Hiçbir putun hiçbir yetkisi, hiçbir daveti söz konusu olamaz. Ayet 44. Bismillahirrahmanirrahim. Fe se teskürune ma ekulu lekum ve üfev vidu emri ilallahi illallah ila
İlallah, ilallahi. İnnallâhe basîrün bil ibâdî. Fe, böylece bundan sonra setezkirûne, yakında zikredeceksiniz, hatırlayacaksınız. Ma şey, ekulu, ben söylüyorum lekum size ve ufevvidu ve havale ediyorum emri, işimi ila Allahi, Allah'a. İnnallâhe muhakkak ki Allah basîrün, gören bir el ibadi, kullarını. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, Allah'a bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Neyi hatırlayacaklar? Putların hiçbir işe yaramadığını, bir ilah olmalarının mümkün olmadığını, ne çağırma davet yetkilerinin, ne de tapılma yetkilerinin mevcut olmadığını anlayacaklar. Ne zaman? Kıyamet günü kıyamete girdiklerinde, cehenneme girdiklerinde ve orada şahit olarak bulunan o putlar, biz onlara hiçbir zaman gelin bize tapın diye davette bulunmadık diyecekler. Ama zaten onun konuşamadığı, hiçbir yetkisinin olmadığı Allah tarafından herkes elbette biliniyor. O insanlar da bu putlar sebebiyle ne yazık ki cehenneme gidecekler. 45. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ve ka ve ka hullahu seyyiati ma mekeru ve haka haka bi ali firavne su'ul azab, azabi. Fe, böylece ve kahu, onu korudu Allah'ı, Allah seyyiat-i kötülükler, mamekörü, yaptıkları hileler ve hakabe kuşattı bir Ali Firavne, Firavun ailesini su'ul azabi, azabın kötüsü. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Yani Hazreti Musa'yı ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. Allah onların yaptığı hilelerden, hilelerin kötülüklerinden onları korudu. Bütün Hazreti Musa'yı ve Hazreti Musa ile beraber olan Yahudileri. Sonra da Allah Firavun ailesini azaba duçar etti. Firavun ailesi azap, Allah-u Teala tarafından azaba duçar edildi. Azaplandırıldı. Bismillahirrahmanirrahim. En-Nâru, bu 46. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. En-Nâru yu'râdûne aleyha guduven ve aşiyya ve yevme teku mus sa'ah sa'atü ethlu ale firavne eşed del azab. Azabi. En-nâru ateş yu'râdûne arzulunurlar aleyha, ona, onun üzerine guduven sabah ve aşiyen ve akşam ve yevme ve gün tekûmu ikame olur, vuku bulur es-sâtu saat vakit ethlû dahil edin sokun ale firavne, firavunun ailesi
Eşedde el azabi, azabın şiddetlisi. O ateş ki sabah akşam ona, o ateşe arz olunurlar. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. O saatin vuku bulacağı gün, kıyametin kopacağı gün. Bütün insanların hesabı kendi amel defterlerinde, rakamlı kitaplarında görülecek ve bu statü içerisinde cehenneme gitmeleri söz konusu olacak. Ve Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokacak oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, cehennemde vazifeli olan melekler. Ayet 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yete haccune fin nari fe yekulut dua fa u lillezi nestek beru inna kunna lekum tabaen fe hel entum mugnune anna nasiben minen nari. Ve iz ve olduğu zaman yetehaccune tartışırlar fi ennari ateşte ve böylece artık o zaman yekulu derler, söylerler el duafayun zayıf olanlar li ellezine istekberü kibirlenenlere, büyüklenenlere inna muhakkak ki biz kunna biz olduk lekum size tebean tabi ve artık şimdi hel mı entümsiz mugnune uzaklaştıranlar giderenler anna bizden nasiben nasip pay binden ennari ateş. Onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken

onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler.

O dünya üzerinde onlara, kibirlenenlere diyorlar ki, zayıf olanlar, büyüklenenlere, müstekbirlere, kibirlenenlere diyorlar ki, gerçekten biz size tabi olduk. Siz kuvvetliydiniz, bizi ikna ettiniz. Biz size tabi olduk. Biz size uyduk. Sizi dinledik. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz? Bizi ateşten kurtarabilir misiniz? Hadi bakalım, kurtarırsanız yapın bunu. Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şöyle söylüyor. Cehenneme girenler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin kübarasına ve saadatlarına, yani büyüklerine ve her konunun ileri gelenlerine, din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinde lanetle. Burada açık açık insanların başka insanları kandırması ve onları cehenneme sürüklemesi söz konusu. Zaten insanların sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeleri onların cehenneme gitmeleri için yeterli. Böyle bir men eden insanlar grubu, onların da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesin olduğuna göre sadece başka insanların vebalini üzerine alırlar, üzerlerine alırlar. Onlar cehennemi hak etmişlerdir. Burada 48. ayette Allah Teala diyor ki: "Kâlellezîne istekberû innâ kullun fîhâ innallâhe kat hakeme beynel ibâd." İbâdî. Kâle dedi, ellezîne onlar istekberû, kibirlendiler. İnna muhakkak ki biz hepsi kullun fiha orada innallâhe muhakkak ki Allah kat olmuştur. Hakeme hüküm verdi. Beyni arasında el ibadi kullar. Kibirlenenler dedi ki muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Yani hepimiz ateşin içindeyiz. Biz de siz de burada cezalanacağız. Yani biz sizi bu cezadan kurtaramayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusu daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can, bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek hayatınız boyunca. Her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz, iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasına rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız
neler geçiyor iç dünyamızdan? Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sülh ve sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. İç aleminizde nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri bir başka alanda daha çatışma halindedir. Allah'ın yasakları. Ruhunuz asla Allah'ın yasaklarını çiğnemek istemez. Riayet eder yasaklara. Ama nefsinizin afetleri de sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte gene bir çatışma alanı. Gene savaş var iç dünyanızda. Ruhunuzla nefsiniz arasında emirler cephesinde de savaş var, yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Benim canlarım, anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle, Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır.
yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve zamandan evvel de vardı, zaman boyunca da var olacak, zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır.

istiyor. Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yanüstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağa almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz. Bu neyi ifade edebilir mi? Bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde basınç sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Allah, Allah, Allah. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde, kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde, kalbinizin atışlarını çifteci olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manasını biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır. Bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız? Kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki, Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın

dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketudalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz. Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan,

Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim. Daha kolay ne var ki? Cennet, cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra, gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok, dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım, sordunuz sualinize. Biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan faziletlerle süslenmiş olacak. Fazıllarla. Fazilet sahibi olmak yolunda yolun yarısını aşacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Hala hiç ruh Allah'a ölmeden evvel ulaşır mı? Böyle saçmalık mı olur diyen saçmalık sahipleri var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya gittikleri zaman daha evvel anlayacaklar öldükleri gün. Allah-u Teala Kur'an'ın kaç yerinde ah keşke Allah'ın gösterdiği, gönderdiği Resul'e tabi olsaydık. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz orada bu bilginin, bu bize şimdi gösterdiğin hakikatin ışığı altında
tekrar yaşamak istiyoruz. Ama öyle bir olay mümkün değil. Yaşantı sona ermiştir. Bir defa yaşanır. Her kim size derse ki reenkarnasyon diye bir şey var. Biz dünyaya oho kaç defa gelmişiz. Eski Mısırlılar devrinde gelmişiz. Bilmem hangi asırda gelmişiz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu bilmem kaçıncı hayatımız. Siz de onları deyin ki beni bu konuda kandırma mümkün değil aziz kardeşim. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Bu açıdan senin söylediklerinin sadece sana anlatılmış kurt masalları olduğunu biliyorum. Ne yazık ki bu masalların içinde sen kaybolmuşsun. Ah sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atılan taşlardan sonra bir yerleri kanadıkça Allah'a yalvarmalarını hatırlar mısınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Ne diyor? Ya Rabbi diyor, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte bu zamanımızdaki transandantal meditasyoncular, reenkarnasyoncular, şeytana tapanlar, daha neler, putlara tapanlar, onlar da bizim gibi insan sevgili kardeşlerim. Nasıl acımazsınız onlara? Nasıl onların şarkısı içinizi ezmez? Onlara yazık olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ne var ki onları hedeflerine götürecek olan şey ya müessese, onları hedeflerine götürecek olan götürücü unsur, taşıyıcı unsur biz değiliz. Onların kendi iradeleri. Kendi iradeleriyle doğruya yönelmek mecburiyetindeler. Biz sadece onlara hakikatleri anlatabiliriz. Bu onlara ulaştırılmış olan bir tebliğdir. Ya tebliği pozitif anlamda değerlendirirler. Bir adım atarlarsa mutluluğa doğru mutlaka tren kalkar. Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Hepiniz de çok yakından ilgiliyiz. Hepinizin kalbinden geçen o güzel duyguları, Allah'a ulaşma talebini yakinen biliyoruz. İşte o duygular ki bizleri birbirimize ve bizleri Allah'a bağlıyor. Aramızda bir sevgi bağı var. Bizi kimler dinliyorsa sevgili kardeşlerim sizlerle, bu sevgi bizden size doğrudan doğruya ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık Allah'tan geçerek size ulaşacaktır. Sizden de bize gelen sevgi aynı yolu takip edecektir. Yolların en güzeli Allah'tan geçen yol. Nerede kalmıştık? İç dünyanızdaki mutluluktan bahsetmiştik. Evvela mutsuzluktan bahsederek oraya ulaşmıştık. Daimi zikirden bahsetmiştik size. Bir gece zikirle uyuyacaksınız. Sonra da sabah namazına kalktığınız an, uyandığınız an bakacaksınız ki zikrediyor. İçinizdeki ses zikre devam ediyor. Belki hayatınızın en mutlu sabahını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel de zikir yaptığınız süreç içerisinde mutlak saadeti yaşarsınız.
zikir boyunca nefsinizin kalbi, daimi zikirde olanların kalpleri gibi %100 nurlarla doludur. Daimi zikirde olanların kalplerindeki nur hiç bir yere gitmez, boşalmaz. Çünkü o kişi daimi zikirde olduğu için mütemadiyen kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurları gelir, kalbi lebalep doldurur. Karanlıkların kalbe girip oradaki nurları kovması da mümkün değildir daimi zikirde olanlar için. Çünkü Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbindeki zünvani kapıyı örten mührün üzerine baskı yapar. Mühür oradan ayrılamaz. Mühür oradan ayrılamadığı için şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi, yani afetlerin, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hiçbirisinin size geri dönmesi mümkün değildir. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki sizin için sadece dost olmak var. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların bileceği şey, onların seçeneği. Ama sizde, nefsinizde bu afetlerin hiçbiri kalmayacağı için bunlardan hiçbirisi artık acı meyvelerini veremez. Nefsinizdeki bütün afetler daimi zikirle yok olmuştur. Yerini ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar almıştır. Kalbiniz tamamen onlarda dolduğu zaman siz fazilet sahibisiniz. Yani kemale ermiş bir insansınız. İnsanı kamilsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iç dünyanızda ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hiçbir afet kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emirlerinden men eden veya yasak ettiği şeyi işlemeye davet eden hiçbir kuvvet kalmayacaktır içinizde. Bu önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Böyle bir müessese olmadığı için sizi mutluluktan hiçbir şey alıkoyamaz. Hep mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Şartlar değişir ama siz hep mutlusunuzdur iç dünyanızda. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ya da daha açık bir ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga, diyalektik kavga sona ermiştir. Mutsuzluğun yerine kavganın, kaosun, iç dünyanızdaki savaşın yerini sulh ve sükun almıştır. İç dünyanızda mutlu bir insansınız. Bu mutluluğu ucundan, kuyruğundan bir yerden yakaladığınızda Allah'a şükürleriniz, şükranınız sonsuz olacaktır. Her anına şükredenlerden biri olacaksınız. Size verdiği bu muhteşem iç huzuru için. İşte onun için yaratıldınız. İç dünyanızda mutlu olmak için. Peki o kadar mı? Hayır, değil. Ötesi de var. Dış dünyanızda da mutlu olmanızı ister Allah-u Teala.
Aynı sebep, yani nefsinizin afetlerinin yok olması, afetlerin yerini faziletlerin tamamen alması, dış dünyanızda da sizi mutluluk denen o muhteşem diyara ulaştıracaktır. Bir esinti, bir bahar rüzgarı, bir en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Ne olur daimi zikre ulaştığınızda, ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için haset, kin, düşmanlık, nefret, bunların hepsi yerlerini sevgiyle ve bu afetlerin karşıtlarıyla değiştirdiği için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Onlar sizi sevmeseler de siz onları seversiniz. Öyle olduğu için de onlara bir kötülük yapmanız mümkün değildir. Düşünün ki böyle bir dizaynda hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Eğer kırmıyorsanız, o zaman bir insanın kalbini kırdığınız zaman Allah'ın size tatbik ettiği azabı artık yaşamayacaksınız demektir. Azap orada bitmiştir. Buna karşılık insanlara hep iyi davranıp onların mutluluğu için yaşarsınız. Onlara söylediklerinizle hep bir güzelliği paylaşmak istersiniz. Sizden onlara onları kıracak olan bir şeyler ulaşmayacaktır artık. Onlarla fizik alemdeki kavganız sizin cebinizden bitmiştir. Bu neyi ifade eder? Dış dünyanızda da sulh ve sükûnu ifade eder. Siz hiç kimseye kötü davranmayacağınız için, kötü davranan ve arkasından her yaptığı kötülüğün ardından Allah'ın azabına maruz kalan insanların duyduğu huzursuzluğu hiç yaşamayacaksınız. Onlar dış alemlerinde başka neden huzursuzdurlar? Başkalarına kötü davrandıkları zaman Allah'ın katından kendilerine ulaşan azabı yaşadıkları safha, mutsuzluğun, dış alemdeki mutsuzluğun sadece birinci safhasıdır. İkinci safhası da var. Kimin kalbini kırdılarsa, kime haksız bir davranışta bulundularsa, o insanlar nefs sahibi oldukları için kendilerine yapılan bu muamelenin intikamını almaya çalışacaklardır. Fırsatı yakaladılar mı intikam alırlar. Nefslerinde afetler bulunduğu ve onları intikama zorladığı için. Peki ne olur? O zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Sizden intikam alındığı zaman siz onlara yaptığınız o kötü davranışı hiç hesaba katmazsınız. Sadece onların o anda size yaptığı karşılık vardır. Onu bir karşılık olarak değil, o kişinin size yaptığı haksız bir davranış olarak değerlendirirsiniz. Ve bu haksız davranış sebebiyle üzülürsünüz. İşte dış dünyanızda ikinci defa huzursuz oluyorsunuz. Başkasının sizden intikam alması sebebiyle ikinci defa huzursuzsunuz. Sonra mı?
Bu sizde bir tesir husule getirecektir. Nefsinizde öfke, kin, intikam gibi, düşmanlık gibi afetler var olduğu için siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Başarabilirseniz bu intikamı almak isteyeceksiniz ve alacaksınız. Aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuzluk yakınıza yapışacaktır. Aksi varit mi? Evet, varit. Eğer intikamınızı alamazsanız mutlu mu olacaksınız? Hayır, intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızdaki bunalım sebebiyle, stres sebebiyle gene huzursuzsunuz. İntikamını almak isteyen, şiddetle almak isteyen ama alamayan bir insanın, nefs sahibi bir insanın huzursuzluğu sizi pençelerine alacaktır. Ne oldu? Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınızda Allah Teala size azap edeceği için mutsuzsunuz. Sizden intikam alınacağı için mutsuzsunuz. Siz intikam alabilirseniz bir günah işlediğiniz için yeniden mutsuzsunuz. Allah yeniden azap edecektir. Alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Unutmayın ki sizi yaratan Allah Teala bunların hepsini biliyor ve size reçeteyi vermiş. Daimi zikre ulaş diyor. Nefsindeki bütün afetleri yok et. Yok edebilirsen başkalarının kalbini kırmayacağın için, onlara karşı bu istikamette bir günah işlemeyeceğin için mutlusun. Hep onların mutlu olması için varsın. Bütün davranışların bunu sergiliyor. Onlara her ulaşmanda senden onlara pozitif dalga boyları ulaşıyor. Dostluk ulaşıyor, sevgi ulaşıyor. Sizinle beraber mutlu olduklarını yaşıyorlar onlar. Mutluluğu yaşıyorlar. Siz de bu güzel davranışlarınız sebebiyle hep mutlusunuz. Başkalarına kötü davranmadığınız, onların kalbini kırmadığınız için zaten daimi zikredeyseniz bu mümkün değil. Sonra mı? Sonra sizden hiç kimse intikam almayacak. İntikam, kendisinden intikam alanların yaşadıkları mutsuzlukları siz yaşamayacaksınız. Neden intikam almayacaklar? İntikam, bir insanın kendisine yapılan kötü ve haksız bir davranışa mukabilesidir. Siz hiç kimseye onu üzecek kötü, haksız bir davranışta bulunamazsınız. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Ne ruhunuz size öyle bir kötü davranmayı emredebilir, ne de nefsiniz. İkisinde de kötü davranmanızı talep edecek olan bir negatif faktör artık mevcut değildir. Ruhunuzda ezelde de mevcut değildi. Bulunduğunuz noktaların hiçbirisinde de mevcut değildir. Ama nefsiniz